Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

eksikledik ne varsa ezberden.

0: gelmiş altı ok metin. Dünyanın sefasını kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 10 Temmuz Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Sevgili Hakan Güldağ, günaydın.
1: Günaydın, günaydın Süheyla. Herkese günaydınlar.
0: Hakan abi, bugün çok önemli bir gün biliyorsun. 10 Temmuz'un nasıl bir önemi var? Çocukların sınav sonuçları açıklanacak.
1: Ya, doğru.
0: Evet. LGS
1: biz unuttuk onları ama doğru.
0: Evet. Hatırlarsın Hakan abicim, hatırlarsın. Evet. Gerçi sen hatırlar mısın onu bilemiyorum tabii. Belki şey yapabilirsin. Onları buraya çekebilmek için belki bir takım adımlarda oradan hatırlayabilirsin. Gelsinler de burada okusunlar dedelerinin yanında falan. Evet. Oradan olabilir. LGS sonuçları açıklanacak. Sonuçlar inşallah her bir evladımızın istediği gibi olur. Çok istediği gibi olamasa da inşallah kısa vadede öyle onları çok mutlu etmese de orta uzun vadede güzel sonuçlarla karşılaşırlar. Bu önemli bir konu. Okulda atılan adımlar, seçilen okullar. Ben bu kısmı konuşacağım. Sizin de bununla ilgili söylemek istedikleriniz olabilir. Hemen numaramızı söyleyeyim. 536-266-8181. 536-266-8181. Ama biz neleri konuşacağız? Pek tabii eğitimin, okul hayatının, atılan küçücük bir adımın bütün hayata nasıl etkisi olur? Ekonomiye nasıl etkisi olur? Biz bunu konuşacağız ama NATO zirvesini ardımızda bıraktık. Biz ev sahibiydik biliyorsunuz. Ankara'da kim kazandı, kim kaybetti? ABD'siz bir Avrupa NATO'da ne kadar mümkün? Türkiye'siz bir Avrupa ne yapmak istiyor, nereye varmaya çalışıyor acaba? Bunları konuşacağız. Hakan Güldağ'ın notları nedir? Onda nasıl izleri kaldı? NATO zirvesinden aslında ne elde etmemiz gerekiyordu bizim? Neyle karşılaştık? Umduğumuzdan fazlasını aldık mı, alamadık mı? Pek tabii kendisinin görüşleri üzerinden. Çünkü resmi açıklamalar yapılmadan her şeye vakıf olmak mümkün değil efendim. Sonrasında

0: Bunun dışında bizim konuşacağımız otomotiv sektörüne bir bakalım istiyorum. Hazır Hakan Güldağ buradayken. Tüm dünyada böyle bir bataklığa doğru çekiliyor gibi, yani böyle çok lüks bir araba bir böyle patikadan giderken böyle bir bataklığa diye uçmuş gibi görünüyor. Biz o uçuş anını mı görüyoruz? Son dakikada bir takla atar bir güzellik olur mu? Olmaz mı? Neye ihtiyacı var? Ve dedik ki MAGA, otomobili yeniden büyük yap mı demek aslında MAGA? Bunu konuşmak istiyorum Hakan Güldağ'la. Bunun dışında efendim seçim satına giriliyor, girilecek, girildi. Birileri niyet de okuyor olabilir. Ama her seferinde biliyoruz ki biz seçim yaklaşırken illaki bir seçim ekonomisi olur. Bu her ülkede olur ama az ama çok. Konut sektörü üzerinden baktığımızda bir şeyler beklesin mi konut sahibi olmak isteyenler ya da konutunu satmak isteyenler? Orada o sektör bize ne söylüyor? Ve son vakitlerde çok böyle kendime proje edindim Hakan abi bunu. Beyaz eşyacılar. Beyaz eşyacıları nasıl canlandırırız? Nasıl biz buradan beslenmeye devam ederiz? Birileri uzaya gitsin ama bizim elimizde hala otomobilimiz, beyaz eşyamız ve tekstilimiz var. Bunları konuşmak istiyorum. Yeri kalırsa Fed görev gücüne de bakarız. Ve pek tabii Hakan Güldağ biliyorsunuz aslında Evliya Çelebi'ye Anadolu'yu karış karış dolaşıyor. Bize notları var mı? Ne getirdi? Hangi sektör? Hangi şehrimiz? Hangi sanayi odamız? Hangi ticaret odamız bize neleri söylüyor? Bunları da kendisiyle konuşmak istiyorum. Sizleri de yayına katılımcı olarak bekliyorum efendim. 536-266-8181, 536-266-8181 WhatsApp'a yazılı ulaşmanızı rica edeyim. Bu bir radyo yayını. Siz bizi bir frekans üzerinden dinliyorsunuz ama aynı zamanda izleyebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri buraya beklerim. Sıralamamı yaptım. En başa dönüyorum Hakan abi. Okul seçimi çok şey demek ama aslında her şey mi demek? Ben senden dinlemek isterim. Okul bir çocuğun hayatında niye önemli? Ekonomi için neden önemli? Bizim aslında sektörel soruyorum. Tamamen ekonomik açıdan soruyorum. Bizim neye ihtiyacımız var Hakan abi?
1: Valla bizim kaliteli ve ucuz eğitime ihtiyacımız var
0: Evet.
1: öncelikle. Yani Türkiye'de özellikle yani etraftan da görüyorsunuzdur. Yani analar, babalar, beyaz yakalılar neyse iyi gelirle sahip olan insanlar dahi çocuklarını özel okullarda okutabilmek için bir hayli zorlanıyorlar. Yani sınavlardan filan bağımsız olarak da söylüyorum bunu. İşte bazıları zaten yani mesela sınavı kazansa bile diyelim ki kazandı ama 4 milyon, 3,5 milyon böyle rakamların olduğu. Tabii ki bunlar birkaç tane öyle herkes için değil ama sonuçta onunla birkaç o çok ünlü okul, çok önemsenen okul o derecede olunca, o seviyelerde olunca yani diğerleri de ona benzer rakamları telaffuz ediyorlar. Maliyetler tarafında çok detay bilmiyorum ama hani şu anda çok pahalı. Hakikaten bütçeleri filan yıkan. Eskiden de özel okullar meselesi vardı.
0: Evet.
1: Yani daha böyle rahat geçerdi bunlar. Hani o kadar problem olmaz. İşte taksit gelmiş. Tamam, o zaman da taksit ama ödenir, geçilir, gidilirdi. Şimdi bir devlet yani kamudaki eğitim kalitesi bozulduğu için de oradan çocuklar fazla bir şey alamadığı için de şimdi son dönemde biraz sınıflarındaki çocuk sayısı hafif azaltıldı vesaire filan. Orada bazı olumlu gelişmeler var ama hala kamuda, devlet okullarında bir kaliteli eğitim alınabildiğini söylemek zor. Şeyi geçiyorum artık yani zaten devlet okullarında da şu isteniyor, bu isteniyor filan. Hadi onlar bir yere kadar katkı payı altında bir şeyler olabilir. Çok abartılmadığı sürece olabilir bu ama
0: Pek tabii.
1: böyle işte hani bazı yerlerde de bu biliyorsun aşırı abartılarak hani devlet okulu mu özel okul mu tam anlayamadığım bir havaya da getirilebiliyor. Yani biraz da okul idarelerinin ne de bağlı olarak.

0: olarak değişiyor. Ama kaliteli ve ucuz eğitim aynı zamanda Türkiye'de geçinmeyi de daha sağlayabileceği için son derece ekonomik bir olayda. Kaliteli ve ucuz ve hızlı sağlığa erişim gibi, kaliteli, ucuz ve hızlı hukuka erişim gibi eğitim de belki bunların hepsinin de başında geliyor. Çünkü geleceğimizi bizim de şekillendiren bir konu. Hadi bugünkü davamızı çözdük, çözemedik, kavga ettik filan ama geleceğimizi, çocuklarımızın eğitimini kaliteli ve ucuz yapmadığımız zaman yetenek havuzumuzdan ne kadar yararlanabildiğimizi de bilemeyiz.
1: Evet.
0: Çok çok fazla heba olup gidiyor. Ha,
1: Mesela Hakan
0: okulların
1: abi,
0: ki
1: buyur
0: tamam.
1: lütfen, sözünü böldüm. Aa, çok alakasız bir yerde böldüm. Buyur Hakan abi lütfen.
0: Yok, estağfurullah. Tabii ki okulların kendisi de kalitesi de çocuklarımızın sonraki hayatını da arkadaşlıklarını da ondan sonra alacakları şekli de çok ciddi şekilde etkiliyor. İlla okulla her şey biter demek değil. Şu liseden mezun olamadım, benim geleceğim karardı. Böyle bir şey de yok. Ama eğer o lisedensen ya da o liselerdensen, senin önündeki şans, ilişkilerin bakımından ne bileyim, yarın öbür gün nereye gideceğin, ne yapacağın bakımından bile o kadar önemli oluyor ki. Yani daha böyle yeni yeni de bu konularla arkadaşlarla sohbetler yaptığımız için biliyorum, örneklerden de biliyorum. Yani bunlar son derece önemli. Bir kısmına yazık oluyor çocukların. Bir kısmına da girerken bu okullara belki biraz yazık oluyor, bir kısmına en azından. Ama sonra o okullarda oldukları zaman, o iyi okullarda oldukları zaman oradan ciddi faydalar elde ettiklerini de görebiliyoruz. Demek ki kaliteli eğitim önemli bir şey. Senin hayatını da değiştirebilen bir şey. Yani keşke bu yaygın bir halde olabilse. Neredeyse bundan tamamen vazgeçtik. Hani şeye hiç girmiyorum. Müfredatta ne koyuyorlar, ne çıkarıyorlar o taraflarına hiç girmiyorum. Sadece bu okulların etkisi bakımından konuşuyoruz şu anda.
1: Yani olduğumuz dönemde Hakan abi, zaten bir şeyi öğrenmek isteyen çocuğa her şeyi öğrenebileceği aslında elinin altında araç gereç var. En böyle ulaşamıyorum diyen bile bir şekilde ulaşabiliyor. Ama önemli olan öğrenmeyi öğrenmiş olması. Herkesin öğrendiği bir öğrenme modeli var ya. O modeli sindirmiş olması ve bunu en erkenden yapmış olması ve en doğru modeli almış olması. Bu eğitimin de aslında sadece evde değil, aynı zamanda okulda da tamamlanmış olması gerekiyor. Benim senin sözlerine katkım bu olabilir ancak. Mesela şimdi yaz, pek çok ana baba çocuğunu eğer bir sebepten yaz okuluna göndermiyorsa o çocuk evde ve ne yapacağını düşünüyor onunla. Yani buna göre o sistemin oturtulması ve çocuğun da o sistemi benimsemiş olması gerekiyor ki devam edebilsin. Çünkü yaz tatili, evet, eğlenecek. Eğlenirken öğrenecek. Devam etmesi gerekiyor öğrenmeye. Yani
0: Evet.
1: buna aralık veremez yaz içerisinde. Ama bunun da çocuğu eğlendirmesi gerekiyor diğer taraftan. Şimdi
0: Evet.
1: geliyorum Hakan abi, okul meselesinde öyle bir handikap var ki. Mesela işte dediğin gibi 4 milyon. Ya aslında okullar bu arada 4 milyon değil, bir şekilde onları indiriyorlar aşağıya da. Hadi diyelim ki 4 milyon. Bunların
0: Bu
1: sayısı da
0: söylediğim
1: az.
0: asla indirmiyor.
1: Ben hangisiyle karıştırıyorum acaba? Ben bir
0: Bu
1: trik
0: söylediğim
1: biliyorum.
0: asla indirim yapmıyor.
1: Şimdi ben bir trik biliyorum ama o triği söylemeyeceğim. Bence aynı okuldan bahsediyoruz. Onu da söylemeyeceğim. Çünkü o triğin başına bir şey gelsin istemiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Ama yani hiçbir aile de bu duruma getirilmemeli. Yani çocuk oraya gidecek de hiçbir aile o duruma getirilmemeli. Öyle söyleyeyim sana. Söylemeyeceğim o triği. Belki bilenler vardır, yazarlar şimdi. Eğer biri yazarsa onu okuyacağım, öyle söyleyeyim. Ama yazmazsa kimse söylemeyeceğim. Ben bozmayacağım oyunu orada. Yani yazık, günah çünkü. Neyse Hakan abi, hadi biz bunun ortalamasını alalım, tamam mı? 2 milyon. Şimdi o 2 milyonu verebilecek aile var. Yok değil. Fakat burada mesele ne oluyor biliyor musun? Yani kolaylıkla verir, zorlukla verir, taksitle verir. Ama o 2 milyonu verebilecek aile de var. Buradaki sorun çocuk okula giremediğinde dışarıya göndermek zorunda kalıyorlar. Bak eskiden şeydi, hatırlarsan yüksek yapmaya giderdi insanlar. Aa bak görüyor musun, yüksek okulunu da dışarıda okumuş derlerdi. Sonra üniversite, şimdi lise, aşağıya doğru geliyor bu seviye. Yani daha da aşağıya, yaş daha da aşağıya düşüyor. Burada kendine kontenjanda yer bulamayan çocuğun anası babası yurt dışına gönderiyor. Bu sefer ne oluyor? Hakan abi hiçbir zaman ait olamıyorlar. Bunun ivmesi de gittikçe artıyor. Bak yine yeni mezun, bizim memleketimizde yetişmiş, buranın insanı olacak, kalacak deyip bir şekilde kendi işlerini yapabilenler vardı. Bana orada çocuğu okuyup da şu an ne durumda olduğunu yazarsanız sevinirim. Varsa aramızda ya da bilenler. İşsizlik dalgası öyle bir başladı ki dünyada, hem de o kadar örtük başladı ki, herkes kendi memleketine doğru dönerken bizim ekspatlar, yani mezun çocuklar orada istese de ekspat olamıyor. Yani çok iyi okullardan mezun olmuş ama garsonluk yapan çocuklarımız var bizim orada. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın ya da işte o Batı dünyası diyebileceğin, sen bunu istersen Avustralya'ya al. Yani acayip acayip diplomalara, dehşet dehşet eğitimler almış çok şık garsonları var. Çok presentable aşçıları var. Yani bir de şimdi bu durumu var.
0: Yani tabii ki yani bu söylediğin de işin içinde. Ama benim asıl kastettiğim yani kaliteli ve ucuz emek şart demekle kastettiğim ya bunlar binlerdir, on binlerdir, bilemedin yüz binlerdir. Ama milyonlar var.
1: Evet. Genele
0: Türkiye'nin
1: konuşsa hela diyorsun.
0: yani şu anlamda çünkü orada aslında o çocuklarda hangi cevherlerin olduğunu bile ortaya çıkartamıyoruz ki eğitim bu kadar sıkıntılı olunca boş geçen dersler işte, hepimiz toplumsal varlıklarız çocuklarımız da öyle. Evet birçok ellerinde imkanlar var düne göre online imkanlar var vesaire filan ama bir çevre içinde bir sistem ekosistem içerisinde nasıl etkileşim içinde olduklarına çok bağlı gelişiyor bu işler. Hiç kimse bu işlere bakmıyorsa çok az çocuk kendi kendine ben online'dan da öğreneyim çabası içinde olur. Bunlar çok kıymetli,
1: Evet.
0: doğru ama yani öbür yanda da bir gerçek var ki işte sonuçta bir sürü psikolojisi
1: Evet.
0: özellikle gençler arasında bunlar çok etkilidir. Birlikte davranmayı severler. Vasatlığa doğru da birbirlerini çekerler. Hatta daha farklı yerlere doğru da çekerler. Şimdi kontrol edilen yani doğru anlamda kontrol edilen böyle sürekli üzerlerinde baskı olan değil ama ne oluyor bu gözlenen bu kumaştan ne çıkar diye üzerine düşünülen öğrencilerin durumu başka. Bir de işte hadi bakalım doldurduk bir yere tuvaletleri şöyle bilmem zaten kapının önünde çete var. Kapının
1: Ay
0: önünde
1: evet.
0: uyuşturucu satıcısı var. Bilmem ne kimse de fazla şey yapamıyor. Ya bunlar devam eden sorunlar. Bunlar da bitmiş gitmiş değil. Yani şimdi bu iki ortam farklı birbirinden. Ama bunun içerisinden de çocuklarımız çıkıyor. O da ayrı mesele. O da var ama işte genele baktığın zaman buranın tekrar bir düzenlenmeye ihtiyacı var. Sürekli 4 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 3 daha artı bilmem ne yerine sistem böyle kağıt üzerinde sistem değişiklikleri yerine buraların kaliteli hale gelmesini, eğitim kurumlarımızın kaliteli hale gelmesini sağlayacak bir şey olması lazım.
1: Evet.
0: Bir yapı olması lazım. Evet zamanın ruhu falan da etkili oluyor bazı şeylerde. Hani hocalarımız da söylüyor üniversiteye geldikleri zaman ya işte bir %10'u var onlarla ders yapabiliyorsun. Yani onlar hep bu iş bir şekilde içinde olmaya çalışan çocuklar. Ama bir büyük kesim ya işte hoca yaz da geçelim. Bak vakıf üniversitelerinde de bu şey geçerli. Ya geçmeye geldik biz buraya. Biz bu okulu bitireceğiz. Parasını da verdik. Hadi bakalım da var. Yani
1: Evet.
0: maalesef çok sakatlandı eğitim. Benim okuduğum döneme bile göre daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çok daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. En azından o dönemde hepimiz bir yerdeydik. Okulunda, ilkokulunda, bilmem nesinde filan. Hani orada birlikte eğitim alabilir hale geldik. Ben
1: Evet.
0: bir de tabii imkanlar da vardı, başka imkanlar da vardı. Çocukların bir kısmı

0: kısmı böyle iyi öne çıkan çocukların bir kısmı da öğretmenler tarafından desteklenirdi. Ya bunu bu okula göndermemiz lazım. Mesela bir, bilmiyorum benim de mesela Darüşşafaka'ya girişimde böyle bir şey olmuştur. Yani öğretmenimiz önermiştir ya bu girsin filan diye sevk etmiştir. Bizim nereden haberimiz olacak?
1: Evet, o
0: Öyle bir şey.
1: dönemler vardı böyle şeyler. Yani
0: Vardı.
1: böyle güzellikler vardı. Hala daha vardır kesin. Dediğin gibi
0: Vardır,
1: Hakan abi,
0: mutlaka
1: o
0: vardır. Ama
1: idealist öğretmenler çocuğu takip eden onlar hala var.
0: kesinlikle
1: Peki.
0: vardır, mutlaka vardır. Ama sanki onlar da bambaşka dertler içinde artık. Yani polisimiz, öğretmenimiz o kadar mesela böyle zaman zaman imkan oluyor, konuşuyoruz. Çok ciddi boşluklar içerisindeler. Yani hayatını döndürmeye çalışıyor. Sürekli ben bugün çocuklara ne vereyim diye mi kalkıyor öğretmen? Ben bugün nasıl ayakta kalacağım? Şunu nasıl ödeyeceğim? Bunu nasıl ödeyeceğim diye mi veriyor? Kendini geliştirmesi için gerçekten kitap alabiliyor mu? Ya da kaçı alabiliyor? Kaçı ben bugün çocuklarıma neler anlatayım mı düşünerek uyanıyor? Yani bunların hepsi de yani ekonomik yönü deyince maalesef bunlar da işin içinde.
1: Evet.
0: Ya
1: Bunları da
0: burası gelmeden
1: hesaplamamız gerekiyor. İşin bir de diyorsun,
0: kesinlikle.
1: evet. Hizmet sağlayıcının bir de psikolojisi, onun üstündeki ekonomik yük, bunu da hesaplamak gerekiyor diyorsun Hakan abi. Güzel bir noktaya
0: Bir cümle
1: değindin.
0: daha söyleyeyim sana.
1: Evet,
0: Geçen
1: buyur
0: gün
1: lütfen.
0: gene bir fabrikada konuşurken dediler ki bu bir OSB'mizde biz öğretmen lisesi de açmak istiyoruz. Öğretmen okulu da açmak istiyoruz. Lisesi de mi dediler de öğretmen okulu da açmak istiyoruz. Allah Allah dedim ya öğretmen okulunun ne alakası var? Meslek lisesini anladım da.
1: Evet.
0: Dediler ama o çocukları eğitecek öğretmenler de bulamıyoruz ki. Yani iyi kaliteli yetişmiş bu çocuklarımızı yetiştirebilecek öğretmen de bulamadığımız için biz organize sanayi bölgemizin içinde bir de öğretmen yüksekokulu da açmak istiyoruz ama bunun şeyi nedir, koşulları nedir vesaire filan hani bizden yardım ister noktadaydılar.
1: Hakan abi tam o zaman şey yapsınlar, atanamayan öğretmenler var, alıp oryantasyondan geçirsinler. Yani onların şeyleri, adımları atılana kadar tamam. Yani
0: Valla
1: neden bir
0: işte
1: okul açmak
0: ama
1: istediklerini de anlıyorum da bir sürü öğretmen var dışarıda açıkta bekleyen. Yani onları oryantasyondan geçirebilirler. Çok zor bir şey değil
0: geçirebilirler
1: bu.
0: ama her
1: Tabii.
0: ya
1: Yani.
0: çok zor bir şey mi değil mi bilmiyorum. Çünkü bu işin de bir böyle kafamıza göre yapamayacağımıza göre sen bunu ancak şu koşullarda yapabilirsin. Şu vasıflara sahipsen, şu imkanları tanıyorsan filan diyedir. Bunun bir yolu yöntemi vardır. Ama liseye, meslek lisesine çocukları yetiştirmek için yeterli öğretmen bulamadıklarından şikayet ettiler. Yani benim aktarabileceğim bu. Onun
1: Yani
0: için de
1: duyurmuş
0: keşke burada
1: olalım.
0: bir de
1: Peki biz duyurmuş olalım.
0: öğretmen okulu da açsak filan diye düşünüyorlar.
1: Ama ben eminim ki işte atanamamış bir İngilizce öğretmeni, tamam marangozluk da öğrenirim diyen çıkacaktır aralarında yani.
0: Olabilir,
1: Yani
0: olabilir,
1: sonuçta
0: olabilir.
1: bir yerde onun SGK'sı da şey de işletilir orada, işte öğrenir, bunu da kenara ekler, eminim bunu isteyecek öğretmenler de çıkacaktır. Peki şimdi neden biz bu konuyu konuştuk efendim? LGS'den geldik buraya, onu söyleyelim. Son sayıyoruz, ne kadar kaldı herhalde, 2,5 saat mi? Son 2,5 saat LGS'nin açıklanmasına, bütün çocuklarımızın gönlüne göre olsun diyelim. Sonuçlar, reklam arasına gidiyorum. Döndüğümüz gibi efendim hemen hızlı hızlı işin ekonomik boyutlarıyla NATO ile başlıyoruz. Ne konuşacağımızı yayının başında saymıştım. Tekrar etmeyeceğim efendim. 536-266-81-81, 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz yayınımız burada görüntülü ve kesintisiz devam ediyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: olarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DijiKolay'da, DijiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzuli'ye uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.
11: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
12: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Siz radyoda reklamları dinlerken biz vaat ettiğimiz konular üzerinde...

0: Perakende sektörüne saptık. Orada başka başka şeyler konuşmaya başladık. Gökhan Bey yazmış WhatsApp'tan, demiş ki Süheyla Hanım, Serkan bu sene 8'i bitirdi maşallah efendim. Bugün puanı belli olacak. İnşallah istediği yere yerleşsin. Şu triki İnşallah. Hakan abiye söylesen, ben ondan öğrensem, yani kendim için bir şey istemiyorum, her şey Serkan için demiş. İletirim. Gökhan Bey, senin alt devren olan Gökhan Bey, Hakan
1: Tamam,
0: abi.
1: tamam oldu.
0: Tamam,
1: Peki.
0: iletirim ama Gökhan Bey, bunu uygulamak istemeyeceğinize adım kadar eminim, öyle söyleyeyim size. Mümkün değil, istemezsiniz bunu. Güray Bey sana bir şiir yazmış burada. Ben bunu okuyamam Hakan abi, ağlarım burada, öyle söyleyeyim. Onu sana şimdi atacağım.
1: Tamam.
0: Sana şiir yazmış. Gerçekten evet. Ağlarım biliyorum yani şimdi. O kadar güzel yazmış ki. Teşekkür
1: evet,
0: ederiz Güray Bey.
1: Durumda teşekkür ediyoruz. Sağ
0: evet.
1: olun.
0: Çocuk full yaptı diye sevinelim mi? 3 milyon veriyoruz diye üzülelim mi? Ne yapalım biz, atanamamış öğretmenler demiş. NCC bundan bahsetmek istemiş. Müfredatın düzenlenmesi lazım demiş. Demiş de demiş, öyle söyleyeyim. Şimdi zamanım dar efendim. Biz bu konuları daha çok konuşuruz. Geçiyorum Hakan abi NATO'ya. Ev
1: tamam.
0: sahibiydik. Şey diyenlere bir de senin üzerinden seslenmiş olayım. Ama anne, abarttınız NATO'yu, her yıl yok mu? Ev sahibiyiz, bu çok önemli. Bakın şeyi unutmayın. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez. Sonuçta orada misafirken bir şeyi talep etmek ya da fikrini beyan etmek ya da bir şey falan farklı. Ev sahibiyken farklı. Çok farklı. 36. zirvenin ev sahibiydik. NATO'nun Ankara zirvesinin. Ne kaldı ne gitti sence? Hakan abi, kim kazandı? Kim kaybetti? Bildirinin şifrelerini yazmışsınız. Bir de böyle havalı isim bulmuşsunuz. Manşetinize bakıyorum.
1: Zeynep Gürcanlı. Evet.
0: Evet. Görüş ayrılıkları tümüyle giderilmedi. Bildiri tonu durumu kurtarma üzerine kuruldu demiş. Kendi çıkartımı. Avrupa savunması NATO içinde güçlenecek demiş. Çin vurgusu yer almadı. Teknolojik hiçbir yerde Çin vurgusunun olmaması, ama yani böyle büyük önümüzdeki kayanın daima Çin olması. Teknolojik işbirliği kabiliyetine vurgu öne çıktı demiş. Savunma ticaretinde engeller kalkabilir. Türkiye'nin en sevineceği bu demiş. Şimdi burada katsayı kastediyor. F-35'leri kastediyor. Hakan abi, daima işte bir de Batı basını tarafından bakıyorum, biliyorsun. Onların gözünden baktığında da şeyi görüyorsun mesela. Yani bu kadar detayla uğraşmıyor onlar da. Yani sonuçta Türkiye'ye karşı yaptırımlarda bir yumuşatma olabilir. Yeniden F-35 programına alınabilirler. Tek bizimle ilgili görünen bu. Ne kadar iyi bir ev sahibi olduğumuz anlatılıyor. Dışarıda sürekli evet. Yani Türkiye ne kadar iyi ev sahibiymiş. Bunu kim misafirperver? Millet, biz ağırlayacağız tabii. Kim ağırlayacak? İki, F-35 programına Türkiye geri dönebilir. Sürekli bak, bu var. Benim gördüğüm bu, cımbızladığım bu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kim kazandı, kim kaybetti? Senin heybende neler kaldı Hakan abi?
1: Valla The Economist zaten kazananlardan birinin, yani bu işten en kazançlı çıkanlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dün yazdı. Genel olarak da hava böyle. İçeride de böyle değerlendirmeler böyle. Hani sürpriz hediyeler vesaire filan, işte hatta şok olmuşlar, bunları da anlatıp duruyorlar. Macaristan galiba başbakanının ifadeleri vardı, yani işte çok etkilendik filan diye. Yani evet, bir ev sahipliği yaptığımız. Bu ev sahipliğini de işte bazen neydi o, bir de İzlanda başbakanının hayret nidaları filan, özellikle korumasını evet. Değil mi? Mehter'i görünce karşısında.
0: Hakan abi, onların korkuları büyük ama biliyorsun. Yani Murat Reis.
1: Ama İzlanda'ya hiç gitmedik.
0: Hakan abi, Murat Reis lütfen.
1: Ya
0: lütfen.
1: Tamam da yani Mehter'le falan böyle.
0: Vallahi Murat Reis nasıl gitti onu bilmiyoruz Hakan abi. Yani oradan alıp getirdiğimiz İzlandalıları biliyoruz.
1: Var var, evet.
0: Yani var, o, hiç sevmezler Türkleri, biliyorsun, çok büyük korkudur onlar için.
1: Ya var bir şey var ama hani böyle bir o zaman her şey var. Yani baktığın zaman Kazaklar da var.
0: Tabii.
1: Her şey var orada.
0: Tabii.
1: Neyse şimdi yani genele bakınca işin görüntüsünün ötesinde yani Türkiye açısından Trump'ın gelmesi bile çok önemli bir konuydu. Trump'ın geliyor olması. Trump'ın da bunu Ya Erdoğan orada diye geliyorum yoksa gelmezdim havasında söylüyor olması bir şey yarattı. İlk önce bir zaten bir olumlu adımla açılmış oldu Türkiye açısından. Sonrasında basın toplantısında gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pek çok sayıda övgü vardı ve hemen hemen o basın toplantısında Trump

0: yapacağız falan gibi bir şeyler söyledi. Sonrasında da henüz kararımı vermedim dedi ama bunları söylerken de hep Türkiye dost, Türkiye müttefik, Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi sözleriyle bunu yaptı. Ve herkesin de hemen hemen aklına herhalde ya tamam da bize bir şeyler veriyorlar. Kağıtsa ben iki ağla söylüyorum onu çünkü iki ağla yazılıyor. Kaçsa yaptırımları yerine kağıtsa demek daha doğru geliyor bana. Yani Amerika'nın hasımlarına karşı uyguladığı yaptırımlar diyelim. Bu yaptırımların kaldırılacağını açıklamış olması çok önemli bir fark yarattı. Yani bu beklenen bir konu muydu? Evet
1: Araya
0: ama
1: gireyim mi Hakan abi?
0: evet.
1: Onun için bak mesela şeyi vurguladım. Bu Katsa, Hakan abi bir söyleyeceğim. Bu Katsa yaptırımlarında dış basının mesela bunu böyle es geçmesinin sebeplerinden biri de bu. Şimdi orada kongre tamamen sen
0: Tabii.
1: başkan tamam imzayı atacak ama asıl hikaye kongre ya. Onun için hep F-35'i vurguladılar. Yani çünkü Katsa demek aslında aynı zamanda şey de demek biliyorsun. Yani senin üzerindeki şey yükünün de kalkması demek. Tamamen iktisadi burada işte kredi piyasasına erişim, onların finans piyasasına erişim bu şey vardı ya işte swap anlaşması olur mu acaba ABD ile?
0: Evet.
1: Ha bak mesela onun önünde duran duvar Katsa orada. Mesela işin bu kısmına çok değinmiyorlar. Hep F-35. Bütün dikkatler onun üstünde. Ama oraya çünkü gör diyen de var. Mesela İsrail bu kısmı gör diyor. Yunanistan bu kısmı gör diyor. F-35 vermeyin vermeyin onları programa almayın vermeyin. Yani onlar bu kadar dikkat çektiği için de burası görünüyor olabilir. Tabii buyur lütfen böldüm.
0: Yok, bu çerçevede de işte Zeynep Gürcanlı'nın da yazdığı gibi Türkiye açısından hani bu tarafındaki mesafe aynı zamanda savunma sanayinde yani bir daha ileri gittiğimiz anlaşılan hiç olmazsa bazı alanlarda ve üretim tarafında yeni model geliştirmede de ama üretim tarafında da artık bir kültürün oluştuğu, bir ekosistemin oluştuğu, yaklaşık 10 bin, 10 bin 500 şirketlik bir ekosistemin oluştuğu savunma sanayinde de işbirliklerinin imkanı açılmış oluyor. Ve bu da ayrıca vurgulandı ve NATO zirvesinde de tabii ki ayrıntılar ayrı, netleşecek vesaire falan ama 50 milyar dolarlık bir anlaşma çerçevesi, taahhüt çerçevesi de oldu. Benim bildiğim NATO toplantılarında ortaya çıkan en büyük rakam. Bu tabii bize aynı zamanda NATO'nun artık bundan sonra Trump ve çevresi de dahil olmak üzere yani Trump ve çevresinde konuşlanmış olan o teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere NATO'nun bir kar kapısı haline gelmesi, büyük bir kar kanalı haline gelmesi, Amerikan dev teknoloji şirketlerini de besleyen çünkü NATO 3.0'dan kastettikleri de bu. Daha teknoloji, yapay zeka, bulut teknolojileri vesaireyle yoğunmuş bir NATO bekleniyor. Askeri harcamaların bu yöne kayması bekleniyor. Ama Avrupa ne yaptı, ne etti? %5'i oraya koydurtmadı bildiriye. Zannediyorum Zeynep Gürcanlı'nın da ya buradan hani böyle çok da şeye yansımadı demesi bütün bu hikaye 6 tane maddeyle sınırladılar. Hani bütün şeyi. NATO'nun bildirgesi, NATO bildirisi diyelim yani sonuç kapanış bildirisi 6 madde. Biri de Türkiye'ye teşekkür. Hani sonuçta 5 madde o iyi olmuş tabii ki. Ama savunma sanayinde engellerin kalkmasını da önermesi bu NATO bildirisinin bu Türkiye açısından da sevindirici bir konu. Yani bir ortak savunma ekosistemi oluşturma yönünde Avrupa'nın bir öne çıkışı var. Yani Amerika ile Avrupa arasında çeşitli konularda anlaşmazlıklar sürecek, o belli. Ama Avrupa da diyor ki yani ben de eskisi kadar artık burada arka planda kalmayacağım, öne çıkacağım ve sadece bir askeri ittifak olarak görmüyorum NATO'yu. Aynı zamanda ben kendi savunmam açısından ortak bir savunma üretim ekosistemi de oluşturacağım. Yani bu işin sanayileşme tarafına da vurgu var. Bu da Türkiye açısından yine önemli bir konu. Bunun üzerinden yaptığın zaman NATO'yu oluşturan ülkeler kim? Türkiye'de var. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri de var. Almanya'da orada.

0: Fransa da orada, İngiltere de orada, İtalya da orada. Hani böyle bir çerçevede Türkiye açısından yani hem silah ambargolarının, mukatsanın kaldırılması, silah ambargolarının kaldırılması. Çünkü çok defa burada beraber de konuşmuşuzdur. Yani savunma sanayi için kullanacaksan yok kardeşim 5 kafalı CNC'yi sana vermiyoruz diyen, değil mi? Bunu takdir eden, hatta bu öyle bir noktaya kadar gitti ki Japonlar bile yapmıyor bunu. Yani NATO ile falan hiç alakaları olmayan Japonlar bile bundan etkilenerek Türkiye'de savunma sanayinde kullanacaksanız şunları veremiyoruz diyordu. Şimdi
1: Hakan abi,
0: bunlar da
1: onlar
0: rahat.
1: işgüzar. Onların kendi işgüzarlığı yani. Japon işte, boş ver.
0: Yani ben, bana da bir şey gelmesin muhabbetidir. Ama şimdi bunlar çok hafifleyecek ya da ortadan kalkacak. Yani bu tabii ki önemli bir gelişme. Bence bu NATO'nun Ankara Zirvesi'nin Türkiye açısından en önemli gelişmesi nedir dersen bence bu taraf. Yani şu anda ne kadar pay alırız, kimle ortak oluruz falan onu ben bilmiyorum ama kimse de bilmiyor. Ya da bilenler az sayıdadır. Ama bu önemli bir gelişme. Tabii Avrupa'nın bu NATO zirvesinde, Ankara zirvesinde biraz daha öne çıkmasının bir başka işareti Ukrayna meselesi. Ukrayna'da yani artık yani Amerika pek o taraflı değil ama Avrupa bir yanıyla buna şey de diyebilirsin. Hala bu Ukrayna-Rusya savaşına odun atıyor Avrupa da diyebilirsin. Ama yani bir şekilde alınan karar 2026 yani bu yıl içinde 70 milyar dolarlık bir yardım yapılacağı. Bu büyük bir rakam. 70 milyar dolar. Pardon, dolar niye diyorum? Euro. Euro diye ifade ettiler zaten. Ayrıca 2027'de de en az bu seviyede yapacağız diye bir şeyde bulundular. Taahhütte bulundular. Yani kayda geçirilmiş oldu bu. 2027 yılında da bu seviye korunarak bu devam edecek diye kayda geçirilmiş oldu. Bu da bence dikkat çekici bir konuydu. Şimdi belki Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk filan meselesinde Türkiye hem bir güvenlik üreten yani savunma sanayindeki gücü hem de Karadeniz'de her ikisine de komşu olması hem eli güçlendirilen bir NATO üyesi olması bu bölgede daha fazla söz sahibi olacağının teyit edilmesi belki oradaki barışı da daha kolaylaştırıcı bir zeminde sağlayabilir. Bilmiyorum. Yani en azından böyle olması ümit edilebilir. Böyle olup olmayacağını göreceğiz. Ama Rusya'nın da artık bu konudan zorlandığı açık. Yani bazı yerlerde akaryakıtla ilgili sıkıntıların yaşanmaya başladığı, Rusya gibi bir yerin akaryakıt sıkıntısı yaşadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Moskova için filan değil. Oraya gidip gelenler orada böyle sıkıntılar olmadığını ama başka yerlerde olduğunu söylüyorlar. İşte Zeynep Gürcanlı da değinmiş. Çin'e hep bir şey vardı. Çin'i çıkarmışlar şeyden. Ama onun yerine bir şekilde hani transatlantik savaş bulutu oluşturma çabası üzerinden yani teknoloji başlığında yapay zeka içine girmiş gibi görünüyor. Hani ekonomik yönleri bunlar, siyasi yönleri de işte yavaş yavaş
1: Siyasi yönlerinde Hakan
0: ortaya
1: abi,
0: çıkıyor.
1: haber kanallarında artık ellerinde çubuklarıyla ekranda anlatırlar. Biz işin ekonomik
0: Peki.
1: kısmını konuştuk. Sürem dar, seni göndermem gerekiyor. Elimde iki tane daha majör konum var. Bunlardan birincisi
0: Tabii.
1: Hakan abi. Geri kalanlar. NATO'yu konuştuk seninle. Geliyorum otomotiv tarafına. Böyle düşünün efendim. Çok güzel gidiyor böyle spor kırmızı bir araba. Herkes kendi markasını seçsin. Böyle çok güzel giderken böyle işte o yollardan kırlar ne kadar da güzel gidiyoruz. O manzara ne kadar güzel. Bir anda bir şey oluyor Hakan abi. Böyle bir çamur, yoğun bir çamur, bir patinaj çekiyor, bir şey oluyor. Hop, bataklığın üstüne doğru uçacak. Karşı kıyıya geçer mi? Taklatıp döner mi? Çok fena batar mı? tüm dünyada otomotivle ilgili bir sıkıntı var. Asla batmaz dediklerin acayip acayip şeyler yapıyorlar. İstihdam azaltmaya doyamıyorlar. Son 5 yıldır özellikle ivmelenerek. Bu kadar işçiyi nereden atıyorlar? Ben anlamış değilim. İşçi depoları mı vardı? Sadece otomobil değil, insan da mı üretiyorlardı? Gerçekten anlamış değilim. Nereye gidiyor sence otomotiv sektörü? Dünyada da, bizde de. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En azından kendimizi yüzdürebilmek için.
0: Evet, bizden de bir tane büyük, yani yabancı yatırım olan bir otomotiv şirketi kapattı biliyorsun burada. Hı hı. Yani 2500 kişi ya da 2200'dü galiba, 2200 kişinin de işine son verildi. Yani işte ben bir tane Volkswagen'i biliyoruz biz esas, evet, itibariyle, yani yurt dışından olduğu için söyleyeyim. Yani 7 kişiden birini çıkartıyor.
1: Evet.
0: Yani 100 bin civarında ifade etti ki 12 ay, yani bir yıl önce filan ben hatırlıyorum taahhüt ediyorlardı. Yani her şey, şunlar yapılacak, bir takım şeyler azaltılacak filan ama işçi çıkartılmayacak, fabrika kapatılmayacak özellikle. Fabrika kapatılmayacak dendi. Ama fabrika da kapatılıyor şimdi Volkswagen tarafında. Önemli. Mercedes giderek bu o taraftaki bazı sıkıntılarını savunma sanayine girerek atlatmak istiyor. Saab, İsveçli büyük üreticilerden, o da Almanya'da bir savunma sanayi şirketi, yani üretim tesisi falan açmayı planlıyor. Dediğin gibi her yerde bir şey var, karmaşa var. Çinlilerin özellikle bu elektrikli araçta öne çıktıkları bir dönemde, Avrupalının malını da beğenmedikleri artık bir dönemde, bunu Türkiye'nin önemli bir yedek parça üreticisi ya da ne diyelim tedarik sanayicisi otomotivdeki söylemişti bize oradaki gözlemlerini. Artık onlar Avrupa'nın ünlü markalarını beğenmekten çok kendi markalarını beğeniyorlar. Hı hı. Zaten onların bazılarının kasalarıyla ilgili beğeniler vardı. Onları da büyük ölçüde hallettikleri için, daha da güzel kasalar yaptıkları için, hı hı, kendi araçlarını daha çok tercih ediyorlar diye. Bir kere büyük grupların tercihlerinde değişiklikler var. Avrupalılar burada geriye düşmüş oldu. İkincisi, Çin'in geliştirdiği büyük oranda elektrikli araç meselesi bütün dünyada bir furya haline geldi ve o oraya bir yönelim oldu. Belki de bize bizde de bunun etkilerini hissettik ama bazı ülkelerde yaptığı yatırım, o ülkenin, Tayland mesela, o ülkenin otomotiv sanayini ciddi şekilde kaosa soktu. Belki de bizde olmaması da hayırlı bir iş olmuştur. Yani bu açıdan baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Fakat önümüzdeki süreçte de, yani tabii ki Çin bunu yaparken aynı zamanda ucuz emek gücünü de daha uygun fiyatları ortaya koyma konusunda, hem yeni teknoloji hem de daha uygun fiyatları ortaya koyma konusunda büyük oranda kullandı. Ve bu böylelikle yapabildi bu satışların önemli bir kısmını. Şimdi bütün bunları gören Avrupa'da Çin'e biraz kapıları kapatacak yollar arıyor. Vergileri yükseltiyor. Sen bunları yeterince yeşil yapmadın vesaire gibi, işte yeşil mutabakata uygun değil diyerek yüksek vergiler uygulamaya çalışıyor. Başka yol ve yöntemler de geliştireceklerdir. Çünkü aynen söylediğin gibi, hani biraz önce tasviri doğru anladıysam, yaptığın tasviri, yani artık bu böyle sonu belli, batan, evet, bir Avrupa otomotiv sanayi. Evet. Biz bunun içerisinde ne yapabiliriz? Bence batmayacak. Mutlaka önlemler alacaklar. Bizim kadar da fütursuz davranmayacaklar. Biz çok daha fütursuz davranıyoruz bu konuda. Bizim de bu çerçevede doğrusu İki büyük problemimiz var. Ana sanayi kısmen bir şekilde işlerini yürütüyor 4-5 yıllık çevrimler üzerinde. Yani ama yeni sipariş alamıyorlar. Bu çok önemli. yani ihalelere giriyorlar, alamıyorlar. Buraya gelmiyor modeller. Bu şekilde de gelmesi çok çok zor. Yani bu maliyetlerle gerçekten çok zor çekmek. Yine de işte bu Stellantis'le falan yapılan anlaşmalar üzerinden bir şeyler devam edecek gibi görünüyor. Çünkü onlar da muhtemelen yarın öbür gün Çin'le bu ticarette, otomotiv meselesinde bir kapışmanın olacağını ve Türkiye'nin de elden çıkarılmaması, zayıflatılmaması, çok zayıflatılmaması gereken bir yer olduğunu düşünüyorlardır. Yani onlar çünkü böyle daha stratejik bakmak durumundalar. Ama şu otomotiv yan sanayimiz, tedarik sanayimiz ciddi problem içinde. Hepsi küçülüyor ve otomasyona geçmeye çalışıyor. Yani çok büyük bir bölümü küçülüyor şu anda Türkiye'nin otomotiv yan sanayinin. Aftermarketçılar biraz daha iyi konumdaydılar ama onlar da yine bu maliyetler üzerinden sıkıntı yaşıyorlar. Fakat ana sanayi bunlara göre şu anda daha iyi siparişlerini devam ettiği için, o bazılarının 2 yıl kaldı, bazılarının 3 yılı var daha vesaire. Ama o yeni model almakta, yeni sipariş almakta büyük zorluk çekiyorlar. Aynı şekilde o büyük yan tedarikçiler de bu sipariş almakta büyük zorluk çekiyorlar. Şu anda taahhütlerini, daha önce aldıkları siparişlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Maliyetler de çok yüksek. Hani dayanmak da çok kolay değil. Yeni yatırım yapalım, yeni pazarları açılalım. Peki de nasıl? Yani para lazım. O parayı da, o maliyetleri de karşılayabilecek. Yani şimdi bugün en iyi firmalar bile 50'ler civarında faizle kredi alabiliyor. Yani böyle bir ortamda ya dışarıdan işte borçlanmaya çalışıyorlar dövizle, ama orası da gittikçe kabarıyor. Bu da başka kaygulara ve soru işaretlerine yol açıyor. Onun için de Exim Bank hadi bize dövizle de kredi versin artık demeye başladılar. Çünkü bir müddet sonra bir bakmışım makro ihtiyati tedbir, ona da bir şey gelmiş. Getiremezsin, yapamazsın. Çünkü 205 milyar doları da geçti özel sektörün döviz açık pozisyonu. Yani
1: Peki.
0: biraz böyle şeyli bir ortam var. Hani sıkıntılı bir ortam var. Mesela bu alanda yani sanayide yaklaşık 2-2,5 yıldır 310 bin civarında işçi kaybedildi. Ve bunların baktığın zaman yaklaşık onda biri de bu sektörde. Belki biraz daha fazlası.
1: Peki şimdi bu konu zaten açılmasa, damarıma basılmasa şaşardım. Turgay Bey bence bizim yeni izleyicimiz Hakan abi bilmiyor diye düşünmek istiyorum. Ama ben yine
0: Niye?
1: de gider misiniz lütfen buradan Turgay Bey diyeceğim tabii.
0: Niye?
1: Volkswagen Türkiye'de açmayı planladığı fabrikayı açsaydı ne kazanır ne kaybederdi demiş. Efendim bu bizim bilmem kaç yıllık meselemiz yayın içerisinde öyle söylemişse. Şu an birileri ha diye gülüyorlar. Gülmelerinin sebebi var. Kendi içimizde hikayemiz var bizim bununla ilgili işbaşı kitlesi olarak. Ama ben Turgay Bey'in bu durumu bilmediğini düşünüyorum. Sordum sana. Onların kazancı ne olurdu? Yani otomotivin gidişatı sektör içerisinde bir kırılma. Aslında her şey böyle olmayabilirdi. Hem Türkiye için, hem Almanya için, hem Volkswagen için diyebilir miyiz Serkan abi açılsaydı o fabrika?
0: Yok diyemeyiz. Yani çünkü bu çok hızlı bir şekilde
1: Sana
0: oluştu.
1: başka sorum yok. Olurdu Hakan abi. Çok farklı
0: Hayır, biz
1: olurdu.
0: bunu hatırlarsan bir zaman bu Handelsblatt, Almanya'nın en önemli ekonomi yayınlarından bir tanesi, günlük ekonomi gazetesi. Onun yayın yönetmeninin bizimle paylaştığı bir çerçeve vardı. Daha bunlar pek konuşulmazken o söylüyordu zaten. Değil mi? %40 filan daraldık biz aslında. Çok ciddi bir şey var. İşçi çıkarma var. Yani 2,5 milyonun üzerinde bir şey var, istihdamı var bu sektörün, ama ciddi bir işçi çıkarmaları bekleniyor. Sanayi bunu konuşuyor diye o zamandan daha bu Gelişi belliydi ama hızlı gelişmeler oldu. Bence Türkiye'nin de artık ihtiyacı biraz yeni teknolojilerle yeni bir tezin ortaya konması lazım belki de. Ne kadar kolay olacak bu bilmiyorum ama Almanya bu yeşil hidrojen konusunda epey çalışıyor. Bazı markalar da buraya doğru meylettiler ama sonra bunlara belki yapacak yatırımları olmadığından, belki fazla ışık görmediklerinden, burasını çok iyi bilmiyorum. Her ikisi de olabilir. Yani bunun bir teknoloji zaman alacak diye düşünüyorlardı. Oradan bir çark edildi. Hani belki bunlar yeniden gündeme gelecek, belki yeni teknolojiler gündeme gelecek ama Çin karşısında pazara bir yenilik sokmak durumundalar. Yani aslında Amerikan otomotiv endüstrisi de bunun şeyi bir tezahürü. Şimdi ben bakıyorum yani Çin ya yani Çin hala baktığın zaman ihracatta ama hızlı bir yükselişi var. Kişi başına ihracatta Türkiye'nin bile gerisinde. 2800 dolarda filan. Hani
1: Konuyla ilgili
0: şeyde
1: çok güzel çözüm üretebilirim ama üretmeyeceğim pek de. Buyur Hakan
0: yani
1: abicim.
0: Türkiye mesela 3200-3300
1: Hakan
0: dolar aralığında
1: abi.
0: şeyde kişi başına ihracatta
1: Aha.
0: ama mesela Almanya'nınki 19 bin doları buluyor kişi başına, 20
1: Evet.
0: bin doları buluyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada dengeler Çin lehine, Çin yükselirken Almanya azalıyor ve bunda otomotivin çok büyük bir payı var. Yani 5 yıl sonra başka bir şey haline gelebilir burası. Ama bence tedbir alacaklar. Bir müddet daha dayak yerler. İşler kötüleşmeden düzelmez. Ters J gelişimi hep vardır.
1: Evet.
0: Önce bir aşağıya iner. Ondan sonra yükselir. Almanya ve diğerleri bence bu bilgi düzeyiyle bunu böyle kolay kolay bırakmazlar. Düşüncem var. Bir takım girişimler de var ama şu anda sesler hep Çin lehine çıkıyor. Öyle
1: Evet.
0: değil.
1: Peki benim konuyla ilgili çok farklı düşüncelerim var pek tabii. Ama onları kendime saklıyorum. Seni de göndermem gerekiyor. Seni ben
0: Peki.
1: geciktirdim. Bak farkında bile değilsin
0: Yok,
1: Hakan abicim. Senin
0: ben kendi
1: gitmen
0: kendime
1: lazım.
0: geçtim.
1: Tamam
0: Tamam.
1: peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ediyorum.
1: Hafta sonu çok güzel geçsin. Bugün de
0: Efendim?
1: senin için verimli bir gün olsun inşallah. Gönderiyoruz seni
0: İnşallah.
1: Hakan abi. Peki.
0: Sağ olun. Hepinize iyi günler olsun.
1: Evet, şimdi Hakan Güldağ yayınımızdan uğurladık efendim. Gelin isterseniz bloomberg.com'da neler var? Biz bu sabah itibariyle ne konuşuyoruz? Gündem bize ne söylüyor? Gelin birlikte bakalım tüm bunlara. Şimdi altına baktığımızda zayıf dolar. Nispeten zayıf dolar efendim. Zayıf dolar derken hemen sizin için DXY kaç seviyesindeymiş kontrol edeyim mi? 101'in ne kadar altındaymış? 100 kaçmış? Evet. 100,76 endeks bu seviyede. 100'ün üstünde dolar için her halükarda iyi biliyorsunuz. Fakat 101'lerden geriye gelmiş olmasının nispeten etkisini görüyoruz. Ve bu etki bize diyor ki kaçtı? 4100 müydü? Tekrar bir kontrol edeyim. Evet 4115'te fakat aşağı yönlü seyirde olduğunu söyleyebiliriz altının. Bununla birlikte gerginlik devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor biliyorsunuz. Ankara'da zirve varken orada işte sen neden rahat vermiyorsun geçmeye çalışan tankerlere derdin ne senin İran deyip ABD'nin harekete geçtiğini görmüştük. Saldırılar devam etti ve biz bunun bütün fiyatları bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Yani ateşkes bitti mi, barış artık uzak bir hayal mi değil mi yoksa bir şekilde bu mesele sönümlenir mi? İşte tüm bunların içerisinde bu yansımalarda Brent petrol ki 80'lere doğru yürüyordu biliyorsunuz. Yine yukarı dönmüş yönünü ama 76 dolarlarda. Bizim gördüğümüz bu. Bununla birlikte efendim Asya tarafına baktığımızda ise biz Asya tarafında neyi görüyoruz? Orta Doğu'daki buradaki saldırılardan, bombalamalardan bölge ülkelerde bu arada Körfez ülkelerinde de gece yarısı da haberler gelmeye devam ediyordu. İşte şurada patlama sesleri duyuldu, burada patlama sesleri duyuldu. İşte buradaki saldırılardan ziyade yapay zekaya odaklandığını görüyoruz yatırımcı tarafının ve Asya borsaları bunu fiyatlamayı tercih ediyor. Ve BloombergHT.com bize diyor ki diğer taraftan ABD İran gerilemine rağmen petrol fiyatlarının işte burada

0: iki düşüşünden bahsediyor. Ve Walsh'un görev gücü. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz günlerde? Sanırsın Pentagon'dur. Görev gücü ne diyorduk işte. O görev gücünü Walsh duyurdu. İletişim, bilanço politikası, veri, istihdam ve enflasyon alanlarında oluşturduğu 5 görev gücünde görev alacak akademisyenleri, eski merkez bankacıları ve iş dünyasından isimleri duyurdu. Yani işte ben sözlü yönlendirme kalkacak dedim, dot plotlara da çok manasız deyip geçmediğini görüyoruz. Aslında burada bir aksiyon alınmış görünüyor efendim. Buradaki isimleri duyurdu. Bernanke, bu arada eski merkez bankacılar demişken, Bernanke Antrofin denetim kuruluna atandı. Bunu da belirtelim. Bloomberg.com bizler için seçti bir diğer sabah manşeti. Ve Le Pen'i konuşuyoruz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığına doğru Fransa'nın yürüyecek mi yürümeyecek mi? Macron'dan sonra gerçekten çok enteresan olabilir. Bu arada Macron'un zirvedeki hallerine ne diyorsunuz? Magazinel figürlerden biriydi. Ama kendi adıma Macron'la barıştım diyebilirim, öyle söyleyeyim. İşin şey kısmını unutmadım. Milliyetçilik kısmı hala duruyor. Ama figür olarak Macron'a o kadar da şey olmayabilirim artık. Soğuk olmayabilirim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın oradaki işte gidip oradakilerle konuşmuş olması bitti, tamam. Ve Fransa'ya davet etmesi çok şık bir davranış. Bu da gözümden kaçmadı, öyle söyleyeyim. Ama Lagarde da dedi ki Cumhurbaşkanlığı aday değilim Fransa'da diye duyurdu. Bizden çok aslında hem İsrail'in hem Yunanistan'ın gündeminde F-35 demiştik. İşte buradan dolaylı yoldan tepkiler de gelmeye devam ediyor her iki ülke tarafından. Peki gidiyorum artık. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sabah rutininizin bu sabah da bir parçası yaptığınız için. Son sayarken efendim son iki LGS sonuçlarını almaya. Bütün çocuklarımız inşallah istedikleri gibi bir sonuçla karşılaşsınlar. Kısa vadede aldıkları sonuç onları üstse bile inşallah orta uzun vadede çok daha iyi bir hedefe ulaştıklarını görebilsinler. Ailecek bunu görebilin diyorum. Sizlere mesajım budur. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Bol kazançlarınız olsun. Geri binenlerle saat 10'da görüşmek üzere. Nerede bulacağız sizi, seni diyorsanız eğer. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaşıyorum. Buralara beklerim efendim sizleri. Hoşçakalın.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Reklam.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Sizi Fuzuli uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın, günaydın Açıl.
0: Şimdi önümüzde hakikaten önemli, dikkate değer haber başlıklarının olduğu bir program var. Hızlı hızlı bir üstünden geçelim, neleri tartışacağız diye. Birincisi, merkez bankaları ve merkez bankacıları daha doğrusu kapış kapış gidiyor. Bir yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Fransa Cumhurbaşkanlığına adaylığı tartışması. Diğer taraftan Anthropic'in, dünyadaki en hızlı büyüyen yapay zeka şirketinin, iki önceki Fed Başkanı Ben Bernanke'yi, kriz döneminin başkanı Ben Bernanke'yi kendi yönetim kurulunun içerisine dahil etmesi. Diğer taraftan Fed'in de bu arada kendi iç dinamiklerini biraz daha toparlayabilmek adına Kevin Warsh yönetiminde farklı komitelerden oluşan, çok değerli akademisyenlerden, eski Merkez Bankası başkanlarından oluşan bir komiteyle bir sağlamlık araştırması yaptığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda iletişim, bilanço, para politikası, ekonomik veri, verimlilik ve iş gücü piyasası ve enflasyon konusunda ayrı ayrı isimlerin oturup Fed'le bundan sonraki politika bileşenlerini oluştururken nasıl bir kalibrasyon yapması gerekebileceğine dair ve bir çalışma yapacaklarını, bu çalışmalar eşliğinde de Fed'in bir aşamadan sonra kendi politika bileşimini, iletişim dilini, veri toplama tekniklerini gözden geçirip geçirmeyeceğini göreceğiz. Bunlar hakikaten önemli dönüşümler. Bir parça bunların üzerine değerlendirme yapmak gerekecek gibi görünüyor. Diğer yandan özellikle Amerika ile İran arasındaki dalaşma süreci devam ederken, öbür taraftan teknik görüşmelerin, müzakerelerin sürdüğüne dair de Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama var. Dolayısıyla aslında teknik görüşmeler sürüyorsa bir noktadan sonra müzakere masası yeniden canlanabilir. Bu önemli bakış açılarından biri. Burayı yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Öbür taraftan yine Güney Koreli çip devine dönüşen Hynix'in Amerika'da ADR'ları işlem görmeye başladı. Bu bağlamda 26,5 milyar dolarlık büyük bir halka arz gerçekleştiğini söyleyebiliriz ki 7 kat talep geldi Hynix'e. Yapay zeka şirketlerinin kendi içerisinde, çipçilerin kendi içerisindeki rotasyonları konuşulmaya değer konulardan biri. Bir de muazzam bir borçlanma kapasitesiyle ilerlemeye devam ediyorlar. Bu hafta işte Amazon'un 25 milyar dolarlık borçlanması oldu. Her ne kadar talep düşük gelmiş olsa da sonuçta trilyon dolar mertebesine ulaşma potansiyeli bulunan bir harcama, bir borçlanma kapasitesinden bahsediyoruz. Bunları yakından izleyeceğiz, takip etmeyi sürdüreceğiz. Öte yandan yine Meta'nın yeni bir yapay zeka modelini devreye sürdüğünü ve bu bağlamda Mark Zuckerberg'in söylediğine göre geliştiriciler için çok tatminkar avantajlar sağlayabilecek bir yapıyı ön plana çıkarttığını anlıyoruz. Meta bu anlamda geride kalan şirketlerden bir tanesi yapay zeka işinde. Aslında en erken başlamış olan ama somut çıktısı biraz daha gecikmiş olanlardan bir tanesi. Onun için buradan sonraki süreçte ne yapacağını yakından izlemek gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan yine dikkate değer başka unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi özellikle yine Amerika'nın tahvil faizlerinin bu kadar yükseldiği ortamda dün yapmış olduğu tahvil ihracı. Fakat 30 yıllık tahvil ihracında faiz seviyesi 5.05. Dolayısıyla bu seviye 2007'den bu yana bir ihraçta Amerika'nın çıktığı en yüksek faizli borçlanma olarak karşımıza geliyor. Bu da yaklaşık 22 milyar dolarlık bir satış gerçekleşmiş. Bundan sonraki dönem açısından önemli konulardan bir tanesi olmaya devam edecek gibi duruyor. İçeride ise özellikle bir yandan para politikası bileşeninde bundan sonra neler görebiliriz, biraz buna bakarız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı açıklama önemli. Özellikle tasarruf tercihlerinde TL'nin önceliklendirilmesindeki başlangıçtaki niyet, maksat hasıl oldu gibi görünüyor. Dolayısıyla bu TL'leşme ve TL'de kalma, yatırımcıların Türk lirasında kalma süreci nereye kadar devam edecek? Biraz da bunun detayları üzerine yorumlarını almaya çalışırız. Bir istersen işin en başına döneyim. Dedim ki merkez bankacılar kapış kapış gidiyor. Bernanke'yi Anthropic almış. Lagarde Fransa Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak için hazırlık yapıyor. Ne dersin bu ortama? Hakikaten önemli bir dönem. Hani politikada, siyasetçilerde belki öfkeyi, tepkiyi dindirebilecek teknik bilgi nispeten düşük kalıyor ise belki en tırnak içerisinde aydın okumuş kesimden gelen ve siyasete yönelen isimler biraz daha tercih sebebi olabiliyor. Kanada'da başbakan olan Mark Carney gibi mesela.
1: Evet. Tekrar günaydın. Mesela Mario Draghi'de de benzer bir şey gördük değil mi? Yani ECB'yi bıraktıktan sonra İtalya Cumhurbaşkanı olmuştu. Şu anda Avrupa Birliği'nin hani en akil adamlarından birisi olarak kabul ediliyor. Ben olayı senin dediğini sonuna kadar destekliyorum fakat farklı bir şey daha eklemeye çalışayım. Şimdi dünya değişiyor, ilişkiler değişiyor, bizim standart bilmiş olduğumuz kuramlar değişiyor. Mesela bir örnek vereyim, yani eskiden savaş çıktığı zaman hepimiz altın alırdık. Şimdi savaş çıktığı zaman altın satıyoruz, yani ilişkiler inanılmaz değişiyor. Ya da bundan 3-5 sene öncesine kadar hep şunu diyorduk, yapay zeka büyük bir verimlilik artışı getirecek. Bu verimlilik artışı ise istihdamı aşağı çekecek diyorduk. Fakat şu an geldiğimiz noktada yapay zekanın verimlilik artışı getirebileceği soru işareti, istihdam etkisi zaten FED kendi içerisinde inceliyor. Aslında dünya bir değişiyor ve bu değişimle beraber de aslında eski rollere yeni tipler adapte etmeye çalışıyor. Ben bunu şirketlerde de görüyorum açıl. Yani şöyle anlatayım size. Hayatında müşteri işi yapmamış, yani B2B tarafta kalmış bir şirkete müşteri tarafı kuvvetli olan bir ismi getirmeye çalışıyoruz. Ya da perakendeci bir şirkete mesela üretim tarafı kuvvetli olan bir isim getirmeye çalışıyoruz. Çünkü yeni dünya eskisinden çok farklı. O yüzden de yani hayata tek bir pencereden bakmaktansa farklı pencereden bakma kabiliyeti göstermiş insanları getirip yine aynı pencereye baktırmanın ben çok faydalar getireceği kanaatindeyim. Bir de senin dediğin gibi yani bence yeni dünyanın bir özelliği de şu. Ya ben kendi jenerasyonla da karşılaştırmaya çalışıyorum. Yani biz daha idealistik, işte biz daha detaycıydık, biz daha ya uzun süreler çalışmayı öngörüyorduk ve biz hayata daha geniş bir perspektifle bakabiliyorduk. Şimdi yeni dünya çok bunu yapamıyor. O yüzden şirketlere bizim jenerasyondan insanların getirip adapte ediyor olması daha hani olumlu etki doğuruyor diye düşünüyorum. O yüzden merkez bankacıların yani işin teori kısmını da bilen ya da Bernanke gibi hani işin uygulama kısmına da yönelmiş olan ki Bernanke deyince hep aklıma şu geliyor açıldı. Yani o hani görev süresi sonrasında bir kitap yazdı. Davranış cesareti gösterme diye çevirim Türkçe'ye. Yani o kitapta dediği bir ifade var. Merkez bankacılıktan öğrendiğim bir şey var dedi. O da %98 konuşur, %2 aksiyon alır. Yani aslında o %2 aksiyon bile aslında antropik için çok değerli olacaktır bence. O yüzden ben bakış açısını bu şekilde görüp değerli buluyorum. Ya umarım bizde de böyle bir şey olur. Yani bizde de devlette ya da işte Merkez Bankası'nda dirsek çürütmüş olan insanların reel sektörde de ya da özel sektörün finans tarafında çok fazla fayda olacak inanıyorum. Bu bakış açısını biraz daha geniş perspektiften kurmanın büyük yararlar getireceği kanaatindeyim.
0: Aslında elbette bir yandan da hani merkez bankacıların siyaset tarafındaki geçmiş deneyimlerine baktığımız zaman işte İtalya'da mesela Mario Monti dönemi oldu. Daha sonrasında Mario Draghi dönemi oldu. İşte hem İngiltere hem Kanada Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan Mark Carney şu anda bence dünyadaki en vizyoner liderlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hani biz ne kadar objektif bakıyoruz bilmiyoruz çünkü yani çok akademik geçmişini de biliyoruz, çok uygulama tarafında gördüğümüz bir isim olduğu için ama Davos'ta mesela o orta güçler çıkışı muazzam önemliydi. Ve bu aslında Türkiye ile yaptıkları serbest ticaret anlaşması da işin içerisindeki önemli unsurlardan bir tanesi. Yani düşünce yapısı olarak biraz daha neyin ne olduğunu görüp ona karşı eyleme geçme alışkanlığı olan isimler buralarda sanki başarı üretebiliyor. Çok teknokratsa başarısız da olabiliyor elbette ama önemli olan kısmı şurası. Hakikaten dünyada popülizmin bu kadar yükseldiği yerde makuliyetin sesi olabilecek biraz kalem sallamış, biraz okumuş isimlerin hakikaten buralarda pozisyonlanabilmesi önemli, değerli. Lagarde özelinde, Lagarde daha önce zaten Sarkozy hükümetinde Maliye Bakanlığı yaptı. Oradan çıktıktan sonra zaten önce bir şekilde IMF kariyeri, daha sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı. Onun için şimdi geldiğimiz noktada makulü dillendirebilmek açısından önemli bir isim ama bir yandan da Marine Le Pen gibi aslında çok daha ulusalcı, milliyetçi damarı yakalayan bir babanın kızı olarak ilerleyen, hakkında açılmış davalardan da önceki gün itibariyle kurtulmuş bir isim var karşısında. Yani bir teknokrat kadının karşısında bir kökten siyasetçi ismin yarışa girmesi enteresan olabilir gibi görünüyor. Ne dersin Fransa'da?
1: Şimdi açıl aslında bak sen konuşurken aklıma benim hani Kevin Walsh'la geldi. Yani Kevin Walsh'la Merkez Bankası çıkışlı. Sonra bir süre siyasi duruşu sergilemiş. Tekrar Merkez Bankası'na dönüyor. Ve bunu yaparken de reel sektör, finans sektörü arasında bir mücadele gidiyor ama yani ben Fransa ya da daha genel konuşmaya çalışayım. Kıta Avrupa'sı özelinde bir bakış açısı ortaya koymaya çalışayım. Kıta Avrupa'sı deyince aklına hemen hani Fransa, Almanya ve İtalya geliyor. Şimdi dünya düzleminde de baktığımız zaman ki NATO zirvesinde de bunu gördük. Kıta Avrupa'sı galiba oyunun gerisinde kaldı. Yani bir tarafta ABD, Atlantik'in diğer yanı çok farklı bir düzlemde ilerliyor. Diğer taraftan Çin faktörü var ki Çin birçok noktada Avrupa'yı hani istila etti dersem ekonomik anlamda herhalde büyük bir hani hata yapmamış olurum. Yanı başında Rusya tehdidi hızlı bir şekilde büyüyor. Avrupa kendisini yenileyemiyor ve kendi içerisinde bir kısır döngü içerisinde. Mesela kıta Avrupa'sı da saymadım, İngiltere'den bahsedeyim. Yani Brexit kararından bu yana galiba yani 10 başbakan değişti değil mi? Yani rakam doğru olmayabilir ama çok sayıda başbakan değişti. Bir ara Theresa May gibi böyle çok kısa süreli kalan isimlerle karşı karşıya kaldık. Yani bir kafa karışıklığı var Avrupa'da. Yani Avrupa bu yalnızlığının sürüklemiş olduğu milliyetçi kanattan mı gidecek? Ki Fransa'da Le Pen'den bahsettin. Mesela Almanya'da da mesela AfD ön plana çıkıyor. Ya da bu çıkışı daha rasyonel, pragmatik bir yapıda mı aslında alacak? O yüzden ben Fransa'daki aslında Le Pen ve Lagarde ki aday olursa henüz daha çok kesin değil. Mücadelesini biraz böyle görüyorum. Ve buradan da şöyle bir yere gireceğim açıl. Yani Avrupa net bir şekilde aslında duruşunu ortaya koymadı ki belki birazdan konuşuruz. NATO zirvesinde de benzer bir duruşla karşı karşıya. Yani Türkiye-AB ilişkilerinde bir taraftan bir kanat şunu söylüyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin geleceği gerek savunma anlamında gerek ticaret ve ekonomik anlamında Türkiye'nin de içerisinde yer almış olduğu dış ülkelerden bağımsız sürdürülemez diye net bir görüş var. Fakat diğer taraftan da şöyle bir görüş var. Biz bir aileyiz. Bu ailenin bir kültürü var. Bu ailenin gelenekleri, görenekleri var. Bu ailenin kültürüne uyum sağlamayan ki burada demokrasi atıfta bulunuyor. Türkiye gibi ülkelerin bu aile içerisinde yeri yok diye ikisi de kendi içinde tutarlı fakat birbirine zıt sonuç verecek iki tane faktör. Yani Avrupa Birliği bence bu kararsızlığını çabucak açıp oyuna tekrar katılmalı. Yoksa oyunun dışında kalıp bu yeni dünya düzleminde ben hep şöyle nitelendiriyorum. Üç tane büyük hani ulus gücü var. Birisi ABD, diğeri Çin. İkisi aynı zamanda ekonomik güç, bir de Rusya var. İki tane de devlet dışı güç var. Bunlardan birisi teknolojiler. Yani bu Yannis Varoufakis'in ifadesiyle teknoföderler. Bir de finansal oligarklar var. Bu mücadelede Avrupa yem olacak. O yüzden Avrupa bu konuda hızlı bir şekilde kararını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: İki temel konu var. Bunları bir hızlıca değerlendirip diğer konulara geçelim. Bir tanesi az önce senin de bahsettiğin konulardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki tartışması. Türkiye özelinde şunu söyleyebiliriz. Türkiye-Almanya ilişkileri oldukça iyi gidiyor. Ve özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam katılım için müzakereler konusunda vesaire de Almanya ile aradaki mesafe neredeyse kalmamış gibi görünüyor. Fakat Avrupa Birliği kendi içerisinde iki lider ülkenin çok büyük bir çekişmesine sahne oluyor şu anda. Güçlü liderliğinde olmadığı ortamda burası problemli. Bir yandan Almanya, öbür taraftan da Fransa. Dolayısıyla şu an itibariyle Almanya'nın getirdiği herhangi bir öneriyi Fransızların getirdiği herhangi bir öneriyi Avrupa Birliği içerisinde Almanlar reddediyor. Türkiye Almanya kanalı üzerinden Avrupa Birliği ile müzakerede güçlü olduğu için Fransa tarafının bayağı ciddi bir engeline takılıyor gibi anlaşılıyor. Bu hani Made in EU hikayesinden tut savunma işbirliğine kadar veya ekonomik yapılabilecek çeşitli entegrasyon hamlelerine kadar birçok yerde tartışılıyor diye anlıyoruz biz. O nedenle hani Alman tarafı bizde problem yok, Fransızları ikna etmek gerekir diyor. NATO zirvesi o açıdan önemli oldu. Hem İtalyan-Fransız ortak savunma sisteminin Türkiye'ye entegrasyonu için teknik görüşmelerin yapıldığını Macron tarafından açıklanması, hem NATO'nun özellikle üsleri birbirine bağlayan Merkez Avrupa Boru Hattı Sistemi'nin doğu açılımıyla Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletilmesi projesi. Buralarda eğer biraz daha Fransa ile yakınlaşabilirse Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde daha iyimser bir noktaya gitmek söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bilmiyorum, ne dersin?
1: Evet. Ya bence yeni dünya pragmatizm üzerine kurgulanmalı. Yani evet, yani ideolojiler, evet değerler, evet kültür çok değerli ama pragmatizm çok daha ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığınız zaman bence Avrupa geleceği açısından iki tane potansiyel ve iki tane riskle karşı karşıya. Yani risk, bak NATO zirvesinden sonra Reuters şöyle bir haber yaptı. Dedi ki 2027 zirvesi ertelenebilir. Çünkü Trump'ın hani sivri çıkışları bir kavgaya dönmesin diye 2027'de bunu pas geçelim. Yani buradan ne anlam çıkıyor aslında? Yani Trump'ın ABD'si ile Avrupa güvenlik noktasında ortak bir yerde buluşamayacaklar gibi görünüyor. O yüzden Avrupa'nın pragmatik davranıp geleceğinde güvenlik politikasını kendi içinde dizayn ederken Türkiye, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerle entegrasyonu hızlandırması lazım. Yani Fransa bence bu toplantıda da bu yöne doğru bir şekilde eğiliyor gibi görünüyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta tedarik zincirleri. Ki bence son 10 yıldaki jeopolitik olaylardan kaynaklı tedarik zinciri krizlerinden en çok kim etkilendi sorusunun cevabı tabii ki Avrupa Birliği. Yani önce Ukrayna-Rusya meselesinden dolayı hani az kalsın o kışı gazsız donarak geçireceklerdi. Şimdi geldiğimiz noktada Orta Doğu'daki meseleden dolayı jet yakıtları noktasında ciddi problem yaşıyorlar. Şimdi bu tedarik zincirlerindeki kırılma yeni rotaları, yeni tedarik merkezlerini ön plana çıkarıyor. Ve bu noktada da Türkiye bir orta koridor özelliğine sahip. Ve bu orta koridor özelliğine de baktığımız zaman yani Hürmüz'ü alternatif olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ya da Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme ihtimalleri çok çok kuvvetli. O yüzden ben yani özellikle Fransa'nın Yunanistan'la Kıbrıs meselesi üzerinden çıkışı ya da bazı Türkiye'nin İsrail karşı duruş sebebiyle bazı uyumsuzluklar olsa bile ben eninde sonunda Avrupa'nın Türkiye ile esnek ya da sıkı, orasını çok bilmiyorum. Çünkü benim görebildiğim zaten Avrupa Birliği de kendi içerisinde bilindik ilişkileri biraz daha çeşitlendirecek. Yani çekirdek tarafı daha sıkı bir yapıya gidecek, halka tarafı daha gevşek bir yapıya gidecek. Ama Türkiye'nin bu yapıya entegre olacağını düşünüyorum. Bazı açmazlar var. Yani bu açmazların bir kısmı Türkiye'deki mevcut uygulamalar, yani demokrasi, hukuk, adalet kavramında hani Avrupa'nın kendi ifadeleriyle, kendi aile değerleriyle uyuşmayan bazı uygulamaları törpülememiz lazım. Diğer taraftan geçen hafta The Economist dergisinde haber vardı. Hani Türkiye, İsrail kavga etmek yerine ortak hareket etmesi lazım şeklinde. Bu gibi adımlarla beraber ben önümüzdeki süreçte gerek hani Made in EU tarafına Türkiye'nin dahili, gerekse de Türkiye'nin savunma ve güvenlik anlamında Avrupa entegrasyonunda daha iyimser taraftan bakmak istiyorum.
0: Şimdi bir yandan da şöyle bir unsur var, onun da altını çizelim. NATO zirvesinden bahsettik. Bu NATO zirvesi kapsamındaki değerlendirmelere dönüp bakacak olursak Türkiye açısından tabii çok avantajlı olduğu katsa yaptırımlarının kaldırılacağının açıklanması, F-35 projesine dönüşle ilgili süreç. Aynı zamanda yine dikkate değer konulardan bir tanesi bugün basında köşe yazılarına yansıdığını gözlemliyoruz. S-400 füzeleri zaten katsa yaptırımlarının gelmesinin temel gerekçesiydi. Bu S-400 füze rampalarının Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'dan bir tanesine satılacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında buradaki süreç teyide muhtaç bilgi elbette. Bizde bunun yansıması yok ama sonuçta hani eğitimli bir tahmine benziyor. En azından katsa yaptırımlarının kaldırılması için ön koşul olduğundan dolayı uzun süredir de konuşulan bir formüldü. Biraz NATO zirvesinin çıktıları üzerine değerlendirme yapabiliriz belki. F-35 hikayesi, katsanın kaldırılması, daha sonrasında F-110 motorlarının Kaan uçakları için kullanılacak şekilde Türkiye'ye aktarılması, bunlar önemli. Yine merkez savunma sistematiği içerisinde NATO'nun Türkiye'nin daha fazla katkı alabileceği bir yapı ve güvenlik çemberi içerisinde NATO'nun Türkiye'nin doğu sınır ucundaki önemli güçlendirilmiş merkezlerden bir tanesi yapılmasına dair bir irade ortaya konması. Yani sadece Amerika-Türkiye değil NATO-Türkiye ilişkileri açısından da oldukça verimli bir süreç oldu gibi görünüyor.
1: Evet. Bence Türkiye açısından iki zirve vardı açıl. Yani bir NATO zirvesi, iki ise Trump-Erdoğan zirvesi. Yani bence ikisi birbirinden ayrı düşünmek lazım ve benim kanaatim Türkiye sanki Trump Erdoğan zirvesine çok daha fazla önem verdi. Çünkü çıktıları üzerinden çok daha değerliydi. Şimdi ben gelinen noktada şöyle görüyorum. Yani gerek işin hani imaj kısmı, gerek üretmiş olduğu söylemler açısından pozitif, çok net. Fakat somut bir adım henüz yok. Yani o da hani ABD'nin yaptırımları kaldırması. Bu konuyu bence doğru analiz edelim. Türkiye-ABD ilişkilerinde 3 tane başlık var. Bunlardan birisi KATSA. Yani bu ABD'nin düşman ülkelere yaptırımlarla mücadele yasası. Bir diğeri NDAA. Yani bu 2021 yılında imzalanan ve hani ABD'nin silah satma kapasitesindeki o düzenlemeyi yapan bir yasa. Bir diğeri ise F-35. Şimdi Trump üçüyle ilgili de pozitif görüş verdi. Fakat Trump bunu tek başına geçirebilir mi, geçiremez mi? Bu bir soru işareti. Ya benim okuyabildiğim kadarıyla Trump'ın kongreyi ve meclisi bypass ederek bunları kalıcı olarak kaldırması mümkün değil. Fakat Trump'ın muafiyet getirmesi pekala mümkün. Muafiyet dediğim iki tane koldan geliyor. Birinci kol, ya Türkiye zaten F-35'in parasını verdi ve Türkiye-ABD ilişkilerinde Trump bir muafiyet isteyebilir. İkincisi ise ulusal güvenlik anlamında ABD-Türkiye ilişkilerinin ABD lehine olacağı sonucu bir muafiyet getirir. Bu muafiyetin süresini bilmiyoruz. Yani bu muafiyet hani 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur ama en azından Türkiye'nin burada belli ölçüde tedarik sorunu yaşamayacağı kanaatindeyim. Burada kritik nokta ya İsrail'in çıkışı. Ki düşün yani Trump bunu birkaç kez dile getirdi. Yani Netanyahu'yla konuştum. Kendisi hani Türkiye'ye bunların verilmesi taraftarı değil. Çünkü Doğu Akdeniz'deki dengenin değişeceğini düşünüyor. Fakat Trump bundan sonra ekliyor, diyor ki fakat diyor yani Erdoğan bugüne kadar dediğim her şeyi yaptı. O yüzden bunu hak ediyor noktasında. O yüzden ben önümüzdeki dönemde yani birkaç hafta süre içerisinde Türkiye'nin ABD'den kalıcı değil muafiyetler üzerinden gerek Kaan motorları, gerek F-35, gerek F-16 modernizasyonu ve bunun için yani S-400'e ne yapması gerekiyorsa bence yapılır, olmaz. Çünkü kritik bir şey var. Yani biz Trump'ı Kasım ayındaki ara seçimlerinde topal ördek durumda düşerse şu an hali hazırda Trump-Erdoğan ilişkisi üzerinden belli bir seviyede olan Türk-Amerikan ilişkilerinin aşağı gelme ihtimali olduğundan dolayı ya biz yakın gelecekte iyi bir haber duyduk. Eğer duymazsak Türk-Amerikan ilişkilerindeki o beklenen umutkar toparlanmanın ben gelmeyeceği kanaatindeyim. Ama hülasa benim anlatmak istediğim yani NATO'da sözel bazda kalan o bazı iyimser çıkışların önümüzdeki haftalarda somut alana döküleceğini ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerinden Türkiye'nin yeniden Doğu Akdeniz'de güvenlik anlamında önemli bir aktör haline geleceğini ve bunun da caydırıcılık yaratmak üzerinden gerek Türkiye-Avrupa Birliği gerekse de Türkiye-İsrail arasında belli bir kırılgan dengeyi beraberinde getireceğini düşünüyorum.
0: Peki Fatih, müsaadenle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Şara Enerji halka arz oluyor.

0: Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih, biraz Türkiye ekonomisi üzerine odaklanarak devam edelim istersen. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir tweet'i oldu. Bunun üzerinden gidelim. Diyor ki özellikle çoklu şoklara rağmen Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aslında daha önceki dönemden de hatırlıyoruz bu liralaşma stratejisi, bunun üzerine yapılan birçok program, hani dövizi bırakıp Türk lirasına yönlendirmek için türlü farklı ürün gamları üzerinde çalışmalar derken, sonuç itibariyle tabii ki faiz seviyesi yükselip biraz da reel faiz üretmeye başlayan bir para birimine geçince burası kendiliğinden oldu. Biraz o arada tabii kur korumalı mevduat riskinin tamamen bertaraf edilmesi, orada oluşmuş olan hakikaten çok büyük de bir maliyet riski barındıran yapının nispeten daha makul bir maliyetle, az demiyorum ama nispeten riskin büyüklüğüne göre daha makul bir maliyetle çözülmüş olması finansal istikrar açısından önemli. TL tercihi, paranın fiyatı doğru yerde olduğu zaman yatırımcı üzerinde tercih sebebi olabilecek bir alanı üretiyor gibi görünüyor. Yani burada çok da mucizevi bir formül yokmuş, ne dersin?
2: Yani çok doğru. Şöyle söyleyeyim, programın 3 yılı geride kaldı. Yani Mehmet Şimşek bakanımızın görevde 3. yılı bitti, 4. yıla girdi. 3 yılda ne sağladık? Bunu sağladık, evet. Yani finansal istikrar, TL'leşme, liralaşma ve öngörülebilirliği sağladık. Çünkü bunlar değerli bu arada açılar. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Çünkü 2022-23 yıllarında yani biz bunların hiçbirisiyle ilişkin önümüzde parlak bir tablo yoktu. Dahası biraz geçmişe götüreyim tüm izleyicileri. Ya bu KKM belasından nasıl kurtulacağız diye yani bayağı bir dertleniyorduk. O yüzden iyi bir şey var burada. Son veri oldukça kuvvetli. Onu anlatayım çünkü o önemli. Oradan başka bir yere geçeceğim açıl. Yani 3 Temmuz ile sona eren haftada yabancı para mevduatlardaki parite etkisinden arındırılmış değişime baktığımız zaman 3.3 milyar dolar bir döviz mevduatlarında azalma var. Bu pariteden ve fiyattan arındırılmış ve bunun 2.3 milyar doları dolar mevduatlarda, 1.6 milyar doları ise euro mevduatlarda. Tarih ne biliyor musun? 3 Temmuz, yani ilk yarı yıl sonu. Çünkü biliyoruz ki şirketler kesiminin dönem sonunda bir sürü yükümlülükleri var. Yani bu yükümlülükler kredinin faizi olabilir, bilançosal bazı yükümlülükler olabilir ve zordalar. Çok net zordalar. Yani ben Anadolu'dan özellikle küçük montanlı çeklerde bayağı bir problem olduğunu görüyorum, duruyorum. O yüzden şirketler mecburen yükümlülüklerini yerine getirmek için tüzelde olmuş bu hareketler. Tüzel kişilerin dolar ve euro mevduatlarında bozum gerçekleşmiş. Şimdi sonuç olumlu mu olumlu? Yani insanları zorla TL'ye geçiriyoruz, olumlu. Fakat bunun yaratmış olduğu yan etki olumlu mu olumsuz? Çünkü bu 3 yılın sonunda geldiğimiz noktada bir enflasyonu düşüremedik. Bak çok net, çünkü 3 sene önceye gidin, bugün için öngörülen enflasyon tek haneydi. Şu an %32'deyiz. Enflasyonu düşüremediğimiz gibi bu acı reçetenin yaratmış olduğu reel sektördeki maliyeti çok büyüttük. Yani sanayi 3 yıldır daralıyor. Şirketler kesiminde sorunlar oldukça net bir şekilde yukarı gitmiş vaziyette. Hane halkının satın alma gücünde büyük erime söz konusu. Rekabet avantajımızda ciddi bir yıpranma var. İhracat rakamları artıyor diyoruz ama miktar bazında baktığınız zaman ihracat azalıyor. İşsizlikte manşet rakam iyi diyoruz ama altı yıllar kafa baktığınız zaman %31 ile Türkiye tarihi seviyesindeyiz. Bütçe tarafında faiz dışında düzenleme var ama faiz yükü o kadar fazla ki yani büyük resimde iyi bir tablo yok. O yüzden evet, 3 yılın sonunda işin finansal tarafında daha iyi bir tabloyla karşı karşıyayız ama unutmayalım, bu program bir dezenflasyon.

0: programıydı. Evet, yani yurt dışı ve içerideki siyaset kaynaklı birçok faktör bunda etkili oldu. Fakat sonuç itibariyle dezenflasyonist programın enflasyonu hala %30'da tutuyor olması ne yazık ki benim uygulamaya çok pozitif bakmamı engelliyor.
1: Şimdi tabii her tercih bir vazgeçiş ya. Sonuç itibariyle biraz önce söylediğimiz şey önemli. Mucizevi formül yokmuş. Paranın fiyatı enflasyonla uyumlu, doğru yerde, biraz da reel faiz üretir yerde olduğu zaman yatırımcılar TL'de kalıyor. Mevduat tarafında yatırımcı TL'yi tercih ederken ya da para piyasası fonlarını tercih ederken ve bu tarafta birikimleri değerlendirme aşamasında TL tercihi ön plana çıkarken, bunu yapmak için yükselttiğimiz faiz öbür tarafta reel sektörün açık pozisyonunu büyütüyor. Çünkü o faiz düzeyi orada olup kaynak maliyeti yüksekte belirlenince kredi faizleri yüksek kalıyor. Kredi faizlerinin yüksek kaldığı ve aslında bunun yayılımının para piyasasında dağılımın daha doğrusu biraz daha kontrol altına alınmak için makro ihtiyati önlemlerin uygulandığı ortamda kredi bulunabilirliği de azalınca burada borçlanabilen yabancı para birimi cinsinden ve yurt dışından borçlanıyor. O nedenle 200 milyar doların üzerinde bir reel sektör açık pozisyonu oldu. Yani aslında hane halkının TL tercihini korumak için yaptığımız ve yapmak zorunda olduğumuz bu hamleler yan etki olarak reel sektörün açık pozisyonunu yukarıya çekmiş oluyor. Ne dersin?
0: Evet. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Şahap Bey görevdeyken Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı, rezerv nereye gitti diye bir soru sorusuna rezervler kaybolmadığı yer değiştirdi demişti. Biz de eleştirmiştik, gülmüştük ama bence doğru bir ifade. Çünkü büyük resimde baktığınız zaman açın, 2016'dan bugüne kadar 10 yıla baktığınız zaman açık pozisyon ya devlette oluşuyor ya reel sektörde oluşuyor. Yani faizi yukarı çektiğiniz zaman işte açık tarafı ya özel sektörde oluşuyor. Devlet, yani Merkez Bankası rezervini artırıyor. Tersi yaptığınız zaman özel sektör döviz alıyor, açık pozisyonu kapatıyor 2022-23 gibi. Bu sefer de açık Merkez Bankası oluşuyor. Onun net pozisyonu işte eksi 70 milyar dolar oluyor aslında. Şimdi Merkez Bankası reel sektördeki 206 milyar dolarlık toplam açık pozisyonun çok da tehlikeli olmadığını dile getirmek için birkaç argüman kullanıyor. Mesela hani bunun hedge edilmiş edilmemiş, arkasında ihracat geliri olan olmayan, kısa vadeli uzun vadeli ayrıma gidiyor ama ben çok net söyleyeyim sana açık. Yani bir, şirketlerin döviz açık pozisyonu gütmeleri bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bak çok net altını çizeyim. Tercih değil, zorunluluktur. Çünkü %50-60 TL finansman maliyetiyle hiçbir adil işlem hayatını sürdüremez. O yüzden şirketler mecburen yabancı para borçlanarak ya da yabancı para borçlanma imkanı olmayan şirketler türev işlemlerle sentetik döviz kredisi yaratarak açık pozisyon taşıyorlar. Bu bir risk. Bunun farkındayız. Bunu kapatmak istiyoruz ama kapattığımız zaman da bu sefer finansman maliyetini yaratacağı karşılık riskiyle karşı karşıyayız. Her ne kadar bunun arkasında döviz gelirleri ya da gelecek döviz geliri olsa bile bir bankacı mantığıyla, bir kredi tahsisçi mantığıyla şöyle bakayım açık. Şirketin açık pozisyonu hesaplıyorum ve bir stres testi yapıyorum. Diyorum ki varsayalım yarın sabah uyandık, döviz kurunda %40'lık bir yükseliş yaşandı. Şirketin bilançosu nasıl bir strese maruz kalır? Dediğim noktada yok şirketin gelecek ihracat geliri varmış, yok şirketin kontratları bazlı bir döviz hikayesi varmış gibi noktalara çok fazla değinilmez. Ve zaten sorunlu olan şirketlerde bu sorun daha da büyür. O yüzden bizim yani hazır büyük resimde işte siyasette ya da diplomaside işler belli ölçüde yolunda giderken bu tarafa artık biraz bence önlem almamız lazım gibi düşünüyorum ben. Yani önlemden de kastım şu. Yani bu enflasyonla mücadelede artık biraz ivme kazanıp başarı elde ettikçe bu faiz tarafını destekleyip ya da reel sektörün hani karlılığını ön plana çıkarmak lazım. Mesela burada bir örnek vereyim. Yani finansman maliyeti diyoruz, kur diyoruz ama mesela beyaz eşya sektörü, isim zikretmeyeyim ama hepimizin üzerinde duymuş olduğu bir şirket var. Finansal yeniden yapılandırmasına ilgili olarak. Mesela Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde iç satışları %7 küçülmüş geçen seneye göre. İhracat %20 küçülmüş. Neden ihracat küçülüyor? Bence buna biraz kafa yormak lazım. Yani sadece Avrupa Birliği zayıf, Çin kuvvetli dememek lazım. Bizim rekabet avantajındaki kaybı da yani dikkate alıp daha bütüncül bir yaklaşımla yaklaşmak lazım. Çünkü şeyin farkındayım. Hadi faizi indirelim, bu sefer başka sorunlar ortaya çıkacak. Liralaşma girecek. Yani bu politikanın bence para politikası tarafı çok düzgün çalıştı. Maliye politikası ağır aksak ama yapısal reform ve güven öngörülebilirlik tarafında eksik oldu. O tarafı kapatabilirsek toparlarız. Kapatamazsaksa da kırılganlığımız devam eder.
1: Hazır ihracattan bahsetmişken aslında bir sana çok hızlıca o tarafında sorayım. Çünkü ihracat iklimine baktığımız zaman beklenti endeksine bakıyoruz mesela. Verisini incelediğimiz zaman ufak ufak bir toparlama olduğunu gözlemliyoruz. İhracat ikliminde ufak da olsa bir toparlama olduğunu görüyoruz. Bu acaba hani İran savaşı ve Hürmüz'ün kapalı olması sebebiyle doğudan gelen siparişlerin terminleri yüzünden ya da gelememesinden kaynaklanan geçici bir artış mı? Ama aynı zamanda şunu da sorduruyor. Hakikaten orası biraz toparlıyor gibiyse, iklim biraz toparlıyor gibiyse acaba biz oralarda biraz daha fazla ihracat artışı yakalama potansiyeli bulabilir miyiz? Sorun tabii savunma sanayi üzerinden bunu yakalıyoruz. İhracat o tarafta gelişiyor ama hizmet ihracatı da fena gitmiyor, iyi gidiyor. Ama esas hikaye homojenlik. Biraz daha sanayinin daha emek yoğun taraflarından acaba ihracatı kuvvetlendirme potansiyeli görüyor musun?
0: Evet, sana katılıyorum. Yani o iklimdeki iyileşme, yani Hürmüz kaynaklı tedarik zinciri krizleri sebebiyle özellikle doğudan, Asya'dan gelen ticaretin sekteye uğramasıyla dikkatlerin Türkiye'ye, talebin Türkiye'ye yönelmesinin bir sonucu. Yani biz bunu Nisan'da da gördük, Mayıs'ta da gördük. Ama bu yavaş yavaş azalacak gibi görünüyor. Sen homojenlikten bahsettin, o önemli. Yani Türkiye'nin bazı sektörlerde avantajları var. Yani yine şey rakamını vereyim ben. TÜİK'in sanayi kompozisyon rakamını vereyim. Mesela iki sektör pozitif ama burada ayrışmış. Birisi gıda, diğeri ise motorlu taşıtlar ve savunma sanayi. Ama üç sektörde negatif ayrışıyor. Bunlar aslında ana metal, giyim ve tekstil tarafları. Şimdi Türkiye'nin bence yapması gereken bu hani emek yoğun alanlardaki rekabet dezavantajını gidermesi adına emek yoğun tarafları belli ölçüde otomasyona tabi tutuyor. Belli ölçüde makineleştirmesi lazım. Çünkü şunu net bir şekilde bence kabul etmemiz lazım aslında. Yani bakın şirketler iş gücü giderlerinin yüksek olmasından şikayet ediyorlar. Haklılar. Çalışanlar da aldıkları paranın yetmediğinden şikayet ediyor. Haklı. Yani Türkiye'nin artık iş gücü üzerinden bir rekabet avantajı sağlayıp ihracat iklimini iyileştirmesinin ben artık mümkün olmadığı kanaatindeyim. O yüzden ihracat kapasitesinin arttırılması, artık makineleşme, otomasyon, biraz daha böyle katma değer yaratacak fikir ve alanlara yönelmekten geçecektir.
1: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

şakası yok bunun. Artık yorgunum, gidiyorsun aldığım nefesim yokluğun.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanırken elbette gözler ABD ve İran arasında yaşanan gerilime ve jeopolitik gerilimlere yönelik de haber başlıkları ile birlikte devam ediyor. Bir ABD'li yetkiliden edinilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmeler devam ediyor. Yatırımcıların ABD-İran çatışmasının kontrol altına alınacağını fiyatlaması ile birlikte petrol fiyatlarında ise düşüşü takip etmiş olduk. Bu düşüşün etkisiyle birlikte ise hisse senetleri tarafında bir toparlama söz konusu oldu. Yatırımcılar özellikle ABD ve İran arasındaki gerginlikleri göz ardı etmeyi tercih etti. Piyasaların bağışıklığı arttı bu süreç içerisinde. Tüm bu detayları konuşuyor olacağız. Nasdaq 100 tarafındaki değer kazanımına bakacak olursak %1,6'lık bir değer kazanımı söz konusu. Yarı iletken şirketlerini yansıtan ise SOX endeksine baktığımız zaman %3'ün üzerinde bir değer kazanımı var. Mikron teknoloji yapay zeka patlamasının tetiklediği bu talebi karşılamak için ise ABD'deki yeni tesislerine yönelik harcamalarını 250 milyar dolara da çıkaracağını planladığını, bu planın dahilinde olduğunu da duyurmasıyla birlikte Hynix'in bir de ABD'de olan halka arzına talep arzın tam tamına 7 katına ulaşmasıyla birlikte özellikle dünkü toparlamanın ana öncü başlıklarından biri olduğunu söyleyelim. Son haftalarda teknoloji hisselerinin yaşadığı bir çalkantılı seyir söz konusuydu. Yatırımcıları yapay zeka yatırımcılarını sorgulamaya yöneltmişti ki yarı iletken hisselerin rekor düzeyde en iyi çeyreği geride bırakmış olsa da artan rekabet bir tarafta. Bir tarafta potansiyel kapasite fazlası, diğer tarafta ise devasa yatırımların getirileri ne olacak sorularıyla birlikte şüpheler artmıştı. Bu sorular özellikle ABD ve İran arasındaki çatışmanın yaşandığı sürece denk gelmesi ise bu jeopolitik risklerin yeniden çıktığı bir döneme denk gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaştığını takip ettik. Risk iştahının baskılandığı süreçte bunları da sorgulamaya başladı yatırımcılar. Peki bu sabah itibariyle neye işaret ediyor fiyatlamalar? An itibariyle vadeli endeksler zayıf bir açılışa işaret ederken MSCI Asya Pasifik dünkü ABD'deki kazanımları takip ediyor ve 1,7'lik bir yükselişle birlikte haftalık kaybını %1'in altına indirmiş bulunmakta. Hong Kong'da Hang Seng endeksine bakıyoruz. %1,9'luk artarak bir yıldan uzun süredir en iyi haftasını kaydetmeye de hazırlanmaya devam ederken dün Borsa İstanbul'da zayıf bir görünüm söz konusuydu. Borsa İstanbul'da ise 0,60'lık değer kaybıyla 14.105 seviyesinde ise kapanış performansını takip ettik. Bankalar tarafında 1,17'lik değer kaybı, holdingler endeksinde ise 0,65'lik değer kazancı söz konusu oldu. Peki bugünden neler beklenebilir? Hızlıca başlıkların üzerinden geçelim. Piyasa açılışı öncesi nasıl şekilleniyor? ABD ve İran görüşmeleri, teknik görüşmeleri devam ediyor dedik. Bir tarafta çatışmalı haberlerini alıyoruz ama diğer tarafta bir ABD'li yetkiliye göre İran ve ABD arasındaki teknik görüşmeler devam ediyor. Piyasaya bir can suyu oluşturdu mu tartışılır. Petrolde sınırlı çatışma fiyatlanırken diğer tarafta enflasyonda yapay zeka riski aslında sorgulandı. New York Fed Başkanı John Williams, ABD'deki enflasyonun itici güçleri arasında en çok yapay zekanın tetiklediği talebe odaklandığını ve bu talebin devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalabileceğini de öngörmüş oldu. Eğer bu durum enflasyon ders karşısında talebe yönelik sürdürülebilir itici güç yaratırsa bence bu göz ardı edilmeyecek şekilde de bir durum olur. Öte yandan Anthropic eski Fed Başkanı Bernanke'yi kamu yararına yönelik misyonunu denetleyen uzun vadeli fayda kuruluna atarken Bernanke'nin yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkilerine ilişkin kritik kararlarda şirkete danışmanlık yapması da bekleniyor. Bu yeni döneme ilişkin hazırlıklar soluksuz devam ediyor. Son olarak ise yatırım çağrısı yeni Japon yenini yükseltmiş oldu. Japonya aralarında dünyanın en büyüklerinden birinde bulundu. Emeklilik fonlarını yurt içi varlıklara yatırım yapma çağrısında bulundu. Ve bu çağrıyla birlikte Japon yenindeki değerleme dikkat çekti. Ve hızlıca veri takvimine geçelim. Bugün haftanın son işlem günü neleri takip edeceğiz? Ve Ve bugünün özelinde neleri takip ediyor olacağız? İçeride saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan sanayi üretim endeksi var. Bu tarafı yakından takip edeceğiz. Mayıs ayına ilişkin gezen gelen bir veri. Dış ticaret endeksleri verisi ve bunun yanı sıra aslında içeride çok daha bu verilerin dışında önemli bir akış yok. Haftanın son işlem gününde 12'de ise gelecek olan yine Uluslararası Enerji Ajansı'ndan aylık rapor gelecek efendim. Temmuz raporu gelecek küresel anlamda. Bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı ise Brüksel'de gerçekleştirilecek. Buradan çıkacak mesajlar önem arz ediyor. Evet, önemli bir haftaydı. NATO zirvesini geride bıraktık içeride. Bunun yanı sıra özellikle geçtiğimiz hafta almış olduğumuz enflasyon verisiyle birlikte para politikasına ilişkin tam gidişatı tartışacakken bir faiz indirim ya da bir normalleşme adımı ya da fonlama maliyetini bir kez daha haftalığa mı çekebilir tartışmalarını sürdürürken haftaya aynı zamanda jeopolitik gerilimlerle de başladık ve bu savaşın etkileriyle birlikte ise yükselen petrol fiyatları bir kez daha faizlerin yüksek tutulacağı beklentisinde beraberinde getirmişti. Kendisiyle değerlendirelim. Varlıklar nasıl şekillenecek özellikle yılın ikinci yarısında da beklentilerin gerçekleşmediği bir süreç içerisinde yatırımcı nerede nasıl koruyacak kendisini? FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çıtırcı bizlerle birlikte. Tuğberk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Evet, şimdi tam da aslında şunu söylemeye çalıştım. Bu hafta önemli bir haftaydı. NATO'dan çıkan evet. Mesajlar, olumlu mesajlar da vardı. Bu süreç içerisinde TL varlıkları buna yönelik şekillenecekken ve aynı zamanda geçtiğimiz hafta Cuma günü almış olduğumuz enflasyon verisinde işin içine koyduğumuz noktada şunu söylüyorduk. Merkez Bankası Temmuz'da acaba bir fonlama maliyetini normalleştirir mi? Yani haftalığa çeker mi sürecini tartışırken bugün geldiğimiz noktada savaşın devam etme hikayesi, ikili arasında aslında çatışmaların devam etme hikayesi ama bir tarafta da teknik görüşmeler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Hakikaten geçtiğimiz hafta ve bu hafta gelişmeleri tutacak olursak, alt alta koyacak olursak bugün Temmuz ayında Merkez Bankası başta olmak üzere herhangi bir adım atması beklenir mi?
1: Süre çok hızlı ilerliyor. 23 Temmuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar ana belirleyici Brent petrol fiyatı olacak. Piyasa şu anda şimdilik en kötüsünü geride bıraktı. Askeri operasyonlar anlamında operasyonlar daha ileri noktaya taşınmıyor. Teknik görüşmeler devam ediyor. Bunun bağlamını da Brent 80 doların üzerinde değil ama hala da 75 dolar seviyesi üzerinde. Eğer 23 Temmuz faiz kararına kadar Brent petrol 70 dolar seviyesinde dengelenme olabilirse evet çok zayıf bir ihtimalde Merkez Bankası tekrar bir haftalık repo imkanına dönebilir. Ama ana kırılma için merkezin elinin daha rahat olması için petrol fiyatının 65 ile 68 dolar arasında dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu senaryomuza not ediyoruz. Tabii bu petrol fiyatı da Trump belirsizliğine bağlı olduğundan dolayı hani burada herhangi bir temel analiz, teknik analizde bir dinamiğin çalışması mümkün değil. Olay riski var. Dolayısıyla piyasada şu anda bekle gör politikasında. Bizim de şu anda ana referansımız 23 Temmuz toplantısında %37 olan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması ama 40'taki fonlama faizinde bir 100 bas puanlık bir 39 seviyesine gelebilecek bir aşağı yönlü hareket. Eğer Brent petrol fiyatı da 70 dolar ve biraz aşağısına indiği zamanda da bir haftalık repo imkanına dönme zayıf bir ihtimal olarak stratejimizde yer alıyor.
0: Peki Tuğberk Bey, şimdi yani tüm bu gelişmelerle birlikte yabancı yatırımcı nezdindeki bir görünüme bakalım isterim. Dün para ve banka istatistiklerini karşıladık. Geçen hafta 572 milyon dolarlık bir tahvil ve 11,5 milyon dolarlık hisse. Sadece hisse tarafında bir alım var ama en azından alım tarafını görüyoruz. Yılın ilk yarısında Türk hisseleri küresel endekslere kıyasla ciddi bir pozitif açmada yaşadı ki özellikle Mayıs ayındaki sert düzeltme öncesindeki süreçte baktığımız zaman Türk hisse senetlerinde neredeyse 15 puanlık bir üstün performans yakalamıştı MSCI World'e göre. Fakat MSCI Türkiye ETF'lerindeki bu üstün performans bu aya geldiğimiz noktada sadece 1 puana düşürdü kendini. Neden kaynaklanıyor? Küresel gelişme mi? Yoksa hemen diğer bir tarafa geçeyim. Hisse senetlerine yönelik ardı ardına yapılan uyarılar mı?
1: Küresel taraftaki Trump bilir.

0: Sizi zaten ana oyun kurucu Trump, onun ikinci ana oyun kurucusu olarak da Fed'in faiz artışına ilişkin belirsizlik, özellikle Fed yeni başkanı Warsh'un sözlü yönlendirmeyi devreden çıkartması sonrasında veri odaklı bir piyasa beklentisi bulunuyor. İşte Fed toplantı tutanaklarında da piyasa tam o istediği yönlendirmeyi alamadı. Şimdi gözler 14 Temmuz'daki Amerikan enflasyon verisinde olacak. Bunlar dış faktörler. İç faktörler tarafına baktığımızda Merkez Bankası yurt dışı veyahut da jeopolitik risk temasına bağlı olarak sıkı para politikası duruşunu devam ettirecek. Bu da eşittir yüksek faiz. Mevduat faizi yüksek kalacak. Para piyasası fonlarının getirileri yüksek kalacak. Bu da Borsa İstanbul'un getiri anlamındaki en büyük rakipleri olduğundan dolayı ilgi yüksek faiz temasına devam edecek. Bu da Borsa İstanbul'daki hem yurt içi hem yurt dışı olan talebi aşağı yönlü etkiliyor. Diğer bir noktada sizin bahsettiğiniz üzere MSCI başta olmak üzere S&P'sinden birçok kuruma Türk hisse senedi piyasasına ilişkin yapılan sözlü müdahaleler ve uyarılar aşağı yönlü hareketi evet tetiklemiyor ama yukarı yönlü de piyasada yeni bir alım dalgasını veyahut da Türkiye'ye dahil olmak isteyen çok uluslu fonların dahil olmasını engelleyen bir faktör olarak devreye giriyor. Dolayısıyla orada regülatörlerin bir an önce hızlı bir aksiyon alarak bu uyarıları yapan kurumların kafasındaki karışıklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Önce kurumlar buna ikna olacak. Kurumlar ikna olduktan sonra da yurt dışındaki hisse senetlerine dahil olan fonlar Türkiye tarafına da paylarını arttırmayı isteyecekler. Dolayısıyla yurt dışı temaya biraz daha alışırız ama yurt içinde merkezden de daha önemli olacak şekilde bu uyarıların özellikle hisse senedi piyasalarına yapılan uyarılara karşı gelecek aksiyonlar. Tabii bu aksiyonlara ilişkin de fonlar da önceden pozisyon aldıklarından dolayı bu da yukarı yönlü hareketin evet. gitmesini engelleyecek bir nokta olunuyor.
1: Peki pasif fon çıkış riski görüyor musunuz bu bağlamda yoksa şu aşamada sadece bir algısal etki mi yaratır?
0: Taktik anlamda algısal bir etki yaratıyor. Pasif çıkış olması için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası veyahut da %5 ila 7 arasında dalgalanabilecek reel faiz politikasından vazgeçmesi. Böyle bir beklenti olmadığı, bizim tarafta da böyle bir beklenti yok. Faiz yüksek devam ettiği sürece Türk lirası değerli kalmaya, merkez daha öngörülebilir, kredibilitesi yüksek bir şekilde devam ediyor ve etmeye de devam edeceğinden dolayı bu pasif çıkışı tetiklemeyecek. Ne zaman bir pasif çıkış olabilir? Merkez Bankası'nın beklenenden çok hızlı bir faiz indirimi yapması veyahut da pozitif reel faiz patikasından vazgeçmesi ama bunu da senaryoya hiçbir şekilde dahil etmiyoruz.
1: Peki bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı oranlarının ağırlığının değiştiği bir dönemden de geçtik. Yani bugün bireysel yatırımcı sayısı daha çok yatay seyrederken kurumsal yatırımcı ağırlığının arttığı bir süreçte geçiriyoruz. Bu değişim sizce fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratıyor mu?
0: Bireysel yatırımcının özellikle halka arza olan ilgisi ve halka arzlardaki piyasa şartlarına bağlı olarak o eski dönemlerde alışılan getiri potansiyelleri olmadığından dolayı bireysel yatırımcılardaki büyüme potansiyeli düşük kalıyor. Ama tabii ki de halka arzlar hızlı bir şekilde devam ettiği sürece bireysel yatırımcılar tarafındaki de hesap sayıları da artıyor olacak. Kurumsal yatırımcı tarafında da özellikle PEŞ'e portföy yönetim şirketleri tarafındaki pozitif yönlü gelişmeler sektörü desteklemeye devam ediyor. Tabii biraz daha artık fiyatlama profesyonellerin tarafında olduğundan dolayı bireysel yatırımcının hep serzenişte bulunduğu özellikle banka, holding, sigorta veyahut da endeks 30'un ilk 10 hisse senedi ağırlığında bulunmayan portföy getirilerinin neden piyasa altında kaldığı veyahut da o gün piyasa yükselirken neden kendi varlıklarının getirilerinin düştüğüne ilişkin soruların kaynağı aslında buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bireysel yatırımcılarda özellikle yılın ikinci yarısında da yüksek faiz temasıyla beraber borsadaki yukarı yönlü hareketin belki bir miktar daha momentum kaybederek devam edip yurt dışındaki jeopolitik risk faktörleriyle beraber belirsizlik temasına ilişkin yatırım yapabilme noktasında mutlaka piyasa profesyonellerine getirileri anlamında kendilerini emanet etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki bugün yatırımcı özellikle şirketi seçerken Borsa İstanbul'u seçici olması gerekiyor diyoruz. Hangi kalemlere bakması lazım Tuğberk Bey? Yani net nakit pozisyonuna mı, işte favok marjına mı, ihracat oranına mı, döviz pozisyonuna mı? Nedir buradaki yatırımcının ilk bakacağı, tercih edeceği şey?
0: Yatırımcının burada bunlara bakması gerekiyor mu, bakması gerekmiyor?

0: Çünkü aracı kurumlar bundan dolayı var ve piyasa profesyonelleri, araştırma departmanları bundan dolayı bulunuyor. Çünkü evet, bir finansal okuryazarlık dalgası etkin bir şekilde Türk piyasaları açısından devam ediyor ama bu her yatırımcı tarafında finansal okuryazarlığın ileri düzey bir finansal sonuç okuması, bilanço, gelir tablosu analizini yapması beklenmiyor. Burada en önemli olabilecek kriter numarik analizlerden ziyade yatırımcı aldığı hisse senedinin asgari düzeyde hangi faaliyette bulunduğunu bilmesi veyahut da belli bir noktada manipülatif işlemlere dair olabilecek noktada sosyal medyada çok fazla paylaşımları oluyor mu olmuyor mu, dedikodu tarafındaki unsurlarda belki bu noktalara bakabilirler. Çünkü sosyal medya bireysel yatırımcı tarafında çok etkin kullanıldığından dolayı lisanslı olmayan birçok kişinin piyasadaki fiyatlamayı bozabilecek, piyasanın istihdam anlamında gelişmesini pozitif yönde etkilemeyip de negatif yönde etkileyecek faktörler sosyal medyada yığıldığından dolayı belki regülatörün de bir noktada özellikle lisanslı olmayan veya da aracı kurum dışındaki bu tarz paylaşımlara bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü yatırımcı farklı yönlendirmelerle bir sefer getiri anlamında para kaybettiğinde, zarar ettiğinde Borsa İstanbul tarafına küsüyor ve tekrar küsen yatırımcıyı Borsa İstanbul tarafına bazen getiri olduğunda, bazen hisse senetleri fiyatlarında ilginç cazibeler olmasına rağmen tekrar geri döndürmek çok zor olduğundan dolayı yatırımcı sayısındaki büyüme sadece ne kadar halka arz var o kadar yatırımcı var. Halka arz durduğu zaman da bireysel yatırımcı Borsa İstanbul'da yatırıma dahil olmuyor. Faize, mevduata veyahut da kripto varlıklar gibi başka enstrümanlara gidiyor. Dolayısıyla yatırımcı bu noktada her türlü A'dan Z'ye kaleme zaten bakmasına gerek yok. Onları bizim de dahil olduğumuz şekilde piyasa profesyonellerine bırakması en etkin çözüm olur diye değerlendiriyorum.
1: Peki o zaman Borsa İstanbul'daki biraz da potansiyeli konuşalım. BIST'te mevcut çarpanlar üzerinden baktığınızda, analiz ettiğinizde tarihsel ortalamalara göre ne kadar iskontolu veya bir primden bahsediyoruz?
0: Şimdi burada genel hesaplamada bir referansımız var, enflasyon. Yani öz sermaye karlılığına bakınca da enflasyon kadar artılabiliyor mu, artılamıyor mu? Satışlar enflasyon kadar artabiliyor mu, artamıyor mu? Operasyonel maliyetlerde beklenen enflasyon altı kadar bir artış varsayımı gibi bütün referans enflasyon. Dolayısıyla yıl sonu bizim de enflasyon beklentimiz %29 seviyesinde. Piyasada genelde %30'larda bekliyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul diyelim ki 15.000 endeks seviyesinde çok düz bir hesaplamayla asgari düzeyde 1.30 çarpanla enflasyon kadar bir yukarı yönlü hareket potansiyeli olması gerekiyor. Yani yaklaşık 4.500 puan, onu yuvarlayalım, 20.000 endeks seviyesi. Tabii bunun üzerine CDS farklı risk primleri de eklenildiği zaman da enflasyon üzerine geçecek bir getiri potansiyeli olması gerekiyor. Zaten piyasadaki genel konsensus da böyle bir prime işaret ediyor. İskonto anlamında da şu anda özellikle 13.850, 14.000 majör destek bölgesi altında eğer Trump'tan veyahut da bilmediğimiz yurt dışında bir siyah kuğu gelmediği varsayımı altında 13.850, 14.000 bölgesi altında kalıcı bir fiyatlama beklemiyoruz. Buralara fiyatlama yaklaştığı zaman da özellikle endeks 30 hisse senetleri tarafından güçlü bir reaksiyon bekleyerek endeksin 14.000 seviyesinde dengelenmesi, ama bu da tabii ki de çok aşağı yönlü hareket olmuyor. Endeks belli bir yatay bantta gidiyor. Bu da hemen kısa bir sürede yukarı yönlü hareket edecek, hızlı bir şekilde 18.000, 20.000 veyahut da üzerine gidecek anlamına gelmiyor. Bunun tetikleyicisi de Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine veya ne zaman bir haftalık repo imkanına geri döner, o zaman Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketleri konuşuyor olacağız. Biz de Borsa İstanbul tarafındaki görüşümüz pozitif olarak devam ediyor ama zamanlamayı beklemek gerekiyor.
1: Tuğberk Bey, şimdi yan tarafınızda şöyle sizin bir Davranıştan Finans kitabı hemen dikkatimi çekti. Ben de akademide olduğum için böyle bir kitabı görünce hemen o soruyla ilgili sormak istiyorum. O zaman yerli yatırımcının davranışsal finansını son dönemlerde baktığımız zaman o nasıl yönettiğini düşünüyorsunuz? Yani bugün Borsa İstanbul'daki ana hikaye onlara çekici gelmediği için mi, yoksa tamamen verilen mesajlar üzerinde bambaşka bir etki yarattığı için mi? Bu da çünkü yatırımcı nezdinde baktığınız zaman bir avantaj kaybına da sebebiyet veriyor. Belki bugün alım fırsatı yaratan bir şey de davranışsal finansla birlikte şekillenen durumda ortaya çıkan davranışla birlikte de bambaşka yatırım tercihleri yapılıp aslında büyük getirilerden de geri kalabilen bir yatırımcı oluyor. Türk yatırımcısı nasıl? Yerli yatırımcıyı nasıl şekillendiriyorsunuz siz?
0: Şu an açıkçası bireysel yatırımcı tamamen getiri, yani davranışsal finanstaki has peşinde, dopamin peşinde koştuğundan dolayı dopamin merkezini sürekli aktif tutmak istiyor ve onun için de ekranda sürekli yükselen hisse senetleri veyahut da sosyal medya tarafında en fazla paylaşım yapılan belli bir basit teknik analiz veyahut da asgari düzeyde temel analizde fiyat kazanç çarpanına bakarak şu hisse senedi şu kadar yükselecek diyerek ona bir uyarım mekanizması oluşturup ekstra dopamin almaya çalışıyor. Bu da eyvah kaçırdım algısına neden oluyor. Yani fear of missing out, FOMO noktasında ve o kaçırdım noktasının alternatif getiri maliyeti mevduat ve para piyasası fonlarında çok yüksek olduğundan dolayı o eyvah kaçırdım noktası bir noktadan sonra bireysel yatırımcıyı panik noktasına götürüyor. Ve işte bu panik noktasında da özellikle bireysel yatırımcıların işi profesyonellere bırakıp sosyal medyada önüne zaman akışına bir bildirim düştüğü zaman da neden o bildirim bana düşüyor? Zaten finansal piyasalarda bir noktada bu işin sihirli formülü çözülmüş olsaydı o formülü veyahut da o getiriyi vaat edilen noktadaki profesyonel olmayan kişilerin piyasada tanınmıyor olması gerekirdi ve o sistemi kendi etkin bir şekilde servet etkisi yaratacak şekilde maksimize etmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu noktada yatırımcı davranışsal finans anlamında şunu sorması gerekiyor. Kestirme çıkarım noktasında neden bu benim önüme düşüyor ve bu benim kazanç sağlamamı isterken piyasa bir noktada sıfır toplamlı oyundur. Birisi kaybederken biri kazanacak. Bunu düşünmesi gerekiyor ve en büyük aslında yatırımdaki düşman da kendisi. Kendini biraz bu özellikle sosyal medya ve profesyonel aracı kurum dışındaki paylaşımlardan uzak tuttuğu zaman da getirinin daha yüksek potansiyelde olması da devreye girebilir diye değerlendiriyorum Pelin Hanım.
1: Peki şimdi bu altında da mı öyle oldu? Yani altın içinde aynı şeyi mi düşünmek lazım? Mesela o tarafa da bir değerlendirme almak isterim. Çünkü gerçekten yerli yatırımcı da burada da göstermiştik. Kapalı çarşıda her düşüşü fırsat bilip kuyrukları oluşturduğunu takip etmiştik. Nasıl bir zamanlar kripto tüm masalarda konuşuluyordu Bitcoin tarafında. Bugün hala altın aynı şekilde çok yüksek seviyeden maliyetlendiğini söyleyen yatırımcı çaresiz bir şekilde o tarafı bekliyor. Dolayısıyla orada da böyle bir davranış mı sergilendi ve altın yorumu biraz almak isterim.
0: Davranış aynı şekilde, yani bir davranışsal finanstaki yanlış anlaşılmasın, sürü psikoloji yaklaşımı, yani bir kalabalığın bilgeliği dediğimiz unsur. Yani eğer finansal piyasalarda bir varlık çok etkin bir şekilde net yön olarak ifade ediliyorsa herkesin gördüğünden para kazanmak genel olarak çok zor bir unsurdur ve altında, gümüşte, kripto varlıklarda da hep şu algı var. Gördüğü fiyat unutulmaz. Evet, bu teknik analiz bağlamındaki en önemli yanılsamalardan bir tanesidir. Tarih tekerrür eder ama geçmiş dönemde oluşan fiyatı yapan kalabalık aynı kalabalık değil. Aynı haber akışları değil. Aynı fiyatlama değil ve altın başta olmak üzere bütün kıymetli metaller savaş ve barış noktasında kaybettirdi mi? Evet, kaybettirdi. Burada özellikle Türk halkının altın tarafına yatırımında gram altın neden ön plana çıkıyor? Çünkü ufak miktarlardaki yatırımı getiri anlamında realize etme veyahut da enflasyona karşı koruma noktasında gram altına karşı bir alternatif yok. Yani yatırımcıya sorduğunuz zaman da işte 7 bin liralık veyahut da 10 bin liralık bir sermayeniz var. Bununla gram altın mı alırsınız yoksa Borsa İstanbul'daki büyüme potansiyeli olan hisse senedine mi yatırım yaparsınız diye sorulduğu zaman da herhalde askeri bir standart sapma %68 seviyesinde yığılma kuvvetle muhtemel gram altın tarafında olacak. Bu döngüyü de kırmak özellikle hem zinet bakış açısından hem fiziki olarak varlığa dokunma gibi bir davranışsal finans noktası da olduğundan dolayı gram altına karşı hisse senetleri arasında kıyaslama yaptığımız zaman da gram altını tahtından etmek veyahut da hisse senedini ön plana çıkarmak oldukça zor olacak. Çünkü yatırımcı her ne kadar teknolojik anlamda genişliyor olsa noktada bile bir noktada fiziki olarak neye yatırım yaptığını görmek istiyor, dokunmak istiyor. Bazen de onu ziynet eşyası olarak takmak istiyor Pelin Hanım.
1: Peki buradaki ana hikaye bir dönemler nasıl dövize yönelim o durumda söz konusuydu ki o biraz daha işte nedir fiyatlama davranışlarının bozulduğu süreçten geçerken bugün benzerini altın tarafında yaşamıştık. Onun da aslında bir gerçek acı yüzüyle karşılaşan bir yatırımcı var ama hisse senedine çoğunluk hala mesafeli. Bu neden kaynaklanıyor? İşte bu az önce dediğiniz somut hikayesi mi?

0: Kesinlikle, çünkü yatırımcı burada bir noktada özellikle davranışsal finansta karda olan pozisyonlarını hızlı realize etme, zararda olan pozisyonları bekleme döngüsünde. Yani biz karın verdiği mutluluğa karşı daha kısa süreli reaksiyon veriyoruz ama zararın verdiği acıya katlanma işimiz daha fazla. Bu da olduğundan dolayı şimdi bireysel yatırımcı baktığında diyelim ki bir hisse senedi 10 birimden aldığı 5 birime düştüğü zaman da ekranda bir fiyatlama görüyor. Ve onun yeri geldiğinde mutluluğunu veyahut da acısını çok etkin bir şekilde hissedemiyor. Ama fiziki bir altın olduğu zaman da veyahut da fiziki bir meta olduğu zaman da uzun dönemli bir yatırım perspektifine geçiyor beyin kimyasalları tarafında. Benim elimde fiziki altınım var. Şu anda ihtiyacım var mı? Yok. Hatta bazı durumlarda ihtiyaç olsa bile de hisse senedini dijital ortam olduğundan dolayı elden çıkarmak daha kolay olurken fiziki bir varlığı, altın, ziynet eşyası, araba, fiziki mülkü elden çıkarmak çok zor bir noktadadır. Bunu elden çıkarma yerine borç almayla bir şekilde finansal kaldıraç kullanmayla ikame etmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu fiziki malların da elden çıkarılması çok zor olduğundan dolayı yatırımcı altın tarafında veyahut da fiziki meta tarafında kalmaya devam edecek. Hisse senedi tarafı ne zaman olacak? Altın, gümüş veyahut da FED, ben faiz arttırıyorum. Bundan sonra faiz artışı noktasına geldik. Güçlü dolar teması var. Zaten Trump'tan kaynaklı bir zayıf dolar teması yok. Altın ve gümüş de buna bağlı olarak hikaye negatife döner. O satma noktasını tetikleyecek fiyat tetiklenir. O zaman satılır, para hisseye gider ama hisseden mutlaka geri Türk yatırımında altına ölene kadar veyahut da yaşam döngüsünün sonuna kadar mutlaka devam eder.
1: Peki, Doktor Tuğberk Çizici, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür ederim.
1: aktardıklarınız için, detaylar için. Şimdiden de güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
3: BBVA. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

It's no sweat, it's no sweat.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor haftanın son işlem gününde?
1: Pelin, haftanın son işlem gününe geldiğimizde oldukça volatil bir haftayı takip ettiğimizi söyleyerek başlayabilirim notlarıma. Hafta başına başlayan yapay zeka ve teknoloji tarafındaki satış dalgasının bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha teknoloji ve yapay zeka ve çip endekslerinin yukarı yönlü hareketleriyle beraber küresel piyasalarda yeşil haritalara dönüştü. Özellikle Philadelphia yarı iletken endeksindeki yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir Amerika seansı geçirdik. Asya tarafına baktığımızda ise Asya Pasifik Endeksi, MSCI Asya Pasifik Endeksi %1.7 yukarıya dönü hareketlerini yapıyor. Bunun altındaki en temel nedenlerden bir tanesi eski Hynix'in ADR'ları aracılığıyla dün Amerikan borsalarında işleme bugün itibariyle başlayacak olması. Bugün ön talep toplama günü. Dün itibariyle hisse başı karı $149 olarak belirlendi ve haftaya salı itibariyle Nasdaq'taki işlem görmeye tamamen başlayacak. Buradan aslında gelen teknoloji hisselerinde hafta başında Samsung bilançosunu takip etmiştik ve beklentilerin üstünde gelmesine rağmen piyasa bir miktar daha negatif yönlü, yani Samsung'un satış yönlü hareketlerde bulunmuştu. Burada yatırımcıların düşükten al fırsatı yaparak bir miktar daha hisse fiyatlarını küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde yukarı yönlü ittiler. Bunun altındaki birkaç başlıktan bir tanesi de aslında Micron cephesinden gelen haber akışı. Çünkü Micron ABD'de sadece yapay zeka ve çip üretimi üzerine kuracağı yeni test yaklaşık $250 milyar yeni bir yatırım açıkladı. Ve buna eşlik eden de eski Hynix ve Samsung cephesinde hükümet destekli yaklaşık $880 milyar yeni bir yatırım yapıyor olması. Aslında yapay zeka yapılan yatırımların temanın bitmediğini ve haftalardır tartıştığımız aslında bir miktar daha aşağı yönlü gelmesiyle beraber dotcom balonu gibi mi olacak, patlıyor mu, bundan sonraki süreç nasıl olacak tartışmaların bir miktar daha ileri yönlü, yani yukarı yönlü hareketlerle devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu noktaya geldiğimiz aslında jeopolitik tarafta da oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Özellikle Brent petrolün tekrar $80 üzerine çıkması piyasaları bir miktar daha negatif etkilemişti ve enflasyon üzerindeki baskıları artıracak mı korkuları piyasaya hakim olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada karşılıklı ateşkesin tekrar sürecek mi, karşılıklı söylemlerin bir miktar daha yavaşladığı bir haftanın son işlem günü takip ediyoruz ve bunun da aslında bir miktar daha piyasalara olumlu olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Şu an FED ve ABD tarafındaki enflasyon beklentileri enflasyon faiz artırım beklentileri Eylül ayına fiyatlamaları devam ediyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha volatilitelerin artık yüksekte devam ettiği. Keza buradan rejimizden grafiğimi rica edebilirim. Hisse tarafında volatiliteler yükselirken buna hem jeopolitik gelişmelerin hem teknoloji hisselerindeki yükselişlerin hem de aslında bir miktar daha FED'e ilişkin, ECB'ye ilişkin beklentilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Senenin başından itibaren yükseliş trendinde olan volatilitelerin bir miktar daha şu an geldiğimiz noktada aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Keza bu noktada UBS'in Stoxx 600 için ikinci çeyrek bilançolarını önümüzdeki hafta karşılamaya başlayacağız. Ve UBS'in açıklamalarına göre Stoxx 600 tarafında bu sene içinde %9, 2027 içinde %19'a varan yükselişler bekliyor. Ve Avrupa piyasa bilançolarından da yaklaşık %10'luk bir kar büyümesi bekliyor. Amerika bilançolar için ise Goldman Sachs tarafından beklentiler yaklaşık %22 yukarı yönlü olmasında. Biz de gelen bilançolarla ve piyasa hareketleriyle beraber analiz etmeye ve takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Elif Aktaş için.

0: Ve info yatırıma gidiyoruz. Hemen Serdar Karakaş'tan borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Haftanın son işlem gününde nasıl bir performansla açılır Serdar Bey?
1: Günaydınlar, yayınlar Perin Hanım. Yine bir hafta sonuna giriyoruz ve masamızdan kalkmayan maalesef o İran Savaşı'nın devamlılığıyla birlikte giriyoruz. Şu an için ise özellikle yurt dışından yurt içine gelecek olursak, yurt dışında biraz da volatilitenin arttığı bir taraftayız. Bir gün düşüşü konuşurken ertesi gün sert yükselişleri konuşabiliyoruz. Artık gözümüz kulağımız burada bilançolar tarafına çevrilmiş durumda ve bilançolarla biraz daha o yön arayışına daha sabit ve geniş tarafa yayılabileceğini düşünüyoruz. İşte burada sanayi, sağlık ve finans sektöründe gelebilecek güçlü bilançolarla beraber. Bunun yanında da teknoloji tarafında herhangi bir salınımın olmaması içinse özellikle fragmanı bu hafta içerisinde görmüş olduğumuz Samsung bilançosundaki gibi çok daha güçlü bilançolar gelmesi gerekiyor ki bu hareketin devamlılığından ve yükselişin daha geniş bir çaplı olaraktan ilerleyişinden söz edebilelim diyoruz. Ama diğer taraftansa bizim yurt içine doğru gelecek olsak biraz daha satış baskılı olaraktan devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Menkul kıymet istatistiklerini de aldık. Yabancının biraz daha hisse senedinden daha çok tahvil tarafına kaydığını, yani sabit getirili tarafa kaydığını görüyoruz ki bunun da ana nedeni risklerin hali hazırda devam ediyor olması. Şimdi ise biraz da 14.600'ü geçemediğimizi görüyoruz, direncimizi geçemediğimizi görüyoruz. Buranın da risk iştahının aynı şekilde devam etmesi için haber akışlarının şu an için biraz daha negatif alanda toplanmasından kaynaklanıyor. Zaten verilerde bir enflasyon verisinde biraz daha istediğimiz gibi evrilmeyen tarafta yer almıştık ki oradan sonra biraz daha sert düşüşleri yaşamıştık bankacılık tarafıyla beraber. Daha sonrasında MSCI ve S&P'nin açıklamış olduğu işte gelişmekte olan ülkelere ilişkin haberleri satış baskısını biraz daha üzerimizde hissetmemize sebebiyet verdi. Bugün de biraz daha hafta sonu riskini almak istemeyen, biraz daha kenarda izlemek isteyen yatırımcıların baskısını hissedebileceğimiz volatil bir gün geçirebiliriz. O yüzden 14.200'ün altında kapanışlar aldığımızdan dolayı 13.900 desteğini yakinen takip edeceğimiz bir güne daha başladığımızı söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Serdar Bey, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. İnfo Yatırım ailesine ve size de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, haftanın son işlem gününe girerken bugün Borsa İstanbul'da bir kez daha halka arz olan şu

0: halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,33 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,86 katı oranında talep geldi. Dağıtım gruplarına baktığımızda ise %60 yurt içi bireysel yatırımcıya, %40 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise dağıtım gerçekleştirildi. İsveya Seramik'in halka arz büyüklüğü ise 1,40 milyar Türk lirası olurken şirket 280,1 milyon Türk lirası olarak kaynak ile 30 gün süreyle fiyat istikrarını planlıyor. Şirket tarafından 1 yıl bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, şirket ortakları tarafından ise 1 yıl boyunca borsada pay satmayacakları taahhüt edilmiş oldu ve an itibariyle Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleşecek. İsveya Seramik için bugün Borsa İstanbul'da gong çalıyor. Bir kez daha hatırlatalım, 1, 2 ve 3 Temmuz tarihleri arasında talep topladı İsveya Seramik. Halka arz fiyatı ise 20 lira 90 kuruş seviyesinde gerçekleşti. Dönüyoruz hemen Borsa İstanbul'a.
1: Evet, ondan geriye birlikte sayacağız. Bu tarihi anda, bu kilometre taşı olan anda şirketimize eşlik edeceğiz. Güçlü desteklerinizle başlıyoruz.

0: Efendim evet, bugünlük programımızı noktalıyoruz ama 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detay.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal, bu bölümde Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir ile beraber karşınızdayız. Mehmet, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Önce istersen hızlıca bir piyasayı toplamaya çalışalım. Dün neleri fiyatladık, bugün neleri fiyatlarız, haftayı nasıl kapatacağız?
1: Son iki işlem günüdür Borsa İstanbul tarafında çok da keyiflerin yerinde olmadığı bir fiyatlamayı görüyoruz. Şimdi bu haftanın
0: 14.500'de işlem... sınav derken 14.100'lerdeyiz.
1: 14.100'lerdeyiz. İşte tekrar yaklaşık 10 işlem günü önceki fiyatlamalara geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Nerelere geldik dolar bazında da? Tam 300 dolarda kapandı endeks dün itibariyle. Yaklaşık 4-5 haftadır buraları görmüyorduk işte dolar bazında baktığımız zaman. Haftalık bazda da Zeynep, eğer bugün işte %2'lik bir yükseliş görmeyeceksek endekste ciddi anlamda, tekrar bir haftalık kayıba doğru gittiğini söyleyebiliriz. Endeks haftalık bazda şu anda %2.1'ler civarında negatifte. Dolayısıyla çok da özellikle TL varlıklar açısından, Borsa İstanbul fiyatlamaları açısından iyi bir hafta geçirmediğimizi söyleyebiliriz. Tabii özellikle biraz daha türbülansın ana kaynağı Trump'ın açıklamalarından sonra gerçekleşen fiyatlamalar Zeynep. Ama özellikle ABD cephesine baktığımız zaman savaş bu haftaki özellikle tansiyon yükselten açıklamaların bir miktar daha yarattığı negatif fiyatlamanın tamamının kapatıldığını ve S&P 500'ün tekrar 7500'ler çerçevesine yerleştiği ve buranın üzerine bir kapanış yaptığı ortam var. Evet, Stoxx 600 hala o taraftaki kayıplarını tamamlayamadı ama dün itibariyle yine o tarafta da alıcılı bir seyir takip etmiştik. Fakat Zeynep, biraz daha bizim işte haftanın son işlem gününe girerken şöyle bir genel anlamda hisselerin içine baktığımızda endeksin alt kırılımlarına, özellikle bir Aselsan etkisinden bahsedebiliriz. Şimdi dün itibariyle özellikle şimdi son 4 haftadır ciddi bir oynaklık var orada. Neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz hafta %10 civarında yukarı doğru geldiğini görmüştük Aselsan'ın. Bu hafta Zeynep, o primlerin hepsi gitti. %10,5'lar civarında negatif tarafta Aselsan. Tabii ki de endeksin bu görüntüsünün de bir miktar daha özellikle sonuçlarına baktığımız zaman genel anlamda bu Aselsan'daki zayıflamayı görüyoruz. Şimdi ekrana gelen grafikte de özellikle Aselsan fiyatlamasının endeks üzerindeki etkisi ve bu korelasyonu biraz daha net görmek mümkün. Yılın başında aslında ki savaş dönemine kadar biraz daha Aselsan'ın yatay seyrettiği, ki 2025 yılını çok kuvvetli primlerle tamamladığını biliyorduk zaten. Daha dinlendiği, bankaların ve belki de holdingler gibi sektörlere yayılan alımlarla birlikte BIST 100 o korelasyon farkını yukarı yönlü açtığı ve bir miktar daha açtığı bir ortamda. Fakat savaştan sonra özellikle Aselsan ve BIST 100'ün şeyine baktığımız zaman burada ciddi bir korelasyon olduğunu görebiliyoruz. Dünkü satışlarda da 70 puan civarında endeksi aşağı çekerek, zaten hali hazırda 84 puan civarında aşağıda kapatan endeksi ciddi baskı altına aldığını söyleyebiliriz. O da yetmedi dün. Özellikle endeksin en yüksek ikinci ağırlığına sahip bir maç tarafında da biz dün itibariyle biraz toparlanmayı konuşurken, o tarafta dün sabah daha doğrusu, dünkü fiyatlama tam tersini gösterir vaziyetteydi. BİMD'i tarafında da %3'e varan bir geri çekilme. Belki de dikkat çeken fiyatlama şu olabilir Zeynep. Şimdi petrol fiyatları bu sabah itibariyle tekrar 76'lar çerçevesine geriledi. 80'leri gördük 2 gün önce. Tüpraş tarafındaki yukarı hareketi biraz daha o şekilde açıklayabiliriz. Ama Tüpraş ve Türk Hava Yolları'nın, birisi jeopolitik tansiyonun yükseldiğinde en azından yatırımcıların pozisyonlandığı, diğer tarafta ise kaçtığı bir hisse Türk Hava Yolları tarafında, ulaştırma tarafından bahsediyorum. Bunun ikisinin aynı anda yükseldiği bir gündü. Dolayısıyla ikisinin yaklaşık 50 puan civarındaki katkısı da endeksi biraz daha yukarıda tutmaya çalıştı. Şunu da söylemek lazım. Şimdi yükselen düşenlere baktığın zaman çok ciddi iki gün önceki görüntü, 88 hissenin düştüğü, 12 hissenin yükseldiği bir görüntüden ziyade daha dengeli bir durum vardı bugün. Bugün bakalım bu 14.100 seviyelerinde biraz daha tutunabilecek miyiz? 50 günlük ortalamaların buralardan geçtiğini biliyoruz. Yaklaşık bir 10 işlem günü önce 14.000'lerin bir miktar daha buralara gelmişti endeks. Buralardan bir toparlanma yapacak mı? Bunu da biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama şunu söylemek lazım ki Aselsan'ın en azından endeksin genel gidişatı açısından biraz toparlandığını görmek endeksin geneline de biraz moral verebilir. Bunu da görebiliriz.
0: Bu arada Aselsan'la ilgili en güncel tavsiyeyi de 6 Temmuz'da Kuveyt Türk Yatırım vermiş. Tut diyerek 534,5 TL'lik hedef fiyat vermiş diye hatırlatalım. Ve buradan hemen borsanın açılışıyla devam edelim. 14.109 puanda 3 puanlık artı, yani %0,03'lük bir artıyla yeni güne başladık. Haftanın son işlem gününde endeks 100 içinde işlem gören 53 hisse güne artıda, 26 hisse ekside, 21 hisse ise yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0,02, sanayi %0,06 kadar yükselişlerde. Bu esnada banka endeksi ise %0,02 kadar düşüş yönlü bir açılış yaptı. Seansa başlarken hizmetler endeksinde %0,22, yine turizmde %1,53'lük yükselişler var. Diğer yanda ulaştırma endeksi %0,03 gibi yatay bir eksiyle karşımıza gelmekte. Döviz kurları tarafında Bloomberg Dolar Endeksi ikinci haftayı ekside kapatmaya hazırlanırken Dolar TL 46.98.50, Euro TL ise 53.78.33'te işlem görüyor diyebiliriz. Puan bazlı katkılarda BİM, MLP Sağlık, Aselsan, Enka İnşaat, CW Enerji, puan bazlı baskılarda Odin Solutions, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Batı Çim ve Türk Hava Yolları'nı gördük. Yüzdesel bazda en çok güne yükselerek başlayan ise CW Enerji iken arkasında İzdemir Enerji, CVK Maden, DAP Gayrimenkul ve Galatasaray geldi. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Odin Solutions'ı, Batı Çim, Grain Türk Tarım, Fenerbahçe ve Sasa Polyester izledi. Yeni güne başlarken bir iki küçük şirket haberi var. Hemen onları da vereyim. Küçük derken hisseler üzerinde çok ciddi etki yaratması beklenmediği açısından söylüyorum. Işıklar Enerji Yapı Holding tarafında Bulgaristan merkezli bağlı ortaklığı Işıklar Software Technology, IOD'un yine kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerini sonlandırdığı açıklandı. Petkim tarafında üretim kapasitesini artırmayı ve mevcut tesislerini modernize etmeyi hedefleyen master plan yine kapsamında ön mühendislik çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Ve Vestel Elektronik tarafında yurt dışı tahvillerinde, yani euro bondlarında stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir sermaye yapısının oluşturulması için finansal danışman görevlendirdiği belirtildi diyelim. Şimdi buradan dönelim bir de aracı kurum raporlarına. Holdingleri dönem dönem burada ele almaya çalışıyoruz. Özellikle iskontoları üzerinden sanıyorum Deniz Yatırım'ın bir çalışması var. Onu da detayını istersen vermeye çalışalım. 3 dakika sonra da sanayi üretimi verisi gelecek.
1: İkinci çeyrek bilanço beklentileriyle birlikte artık şirketlerin aracı kurumların beklentilerini almaya başlayacağız Zeynep. Şimdi Deniz Yatırım şirketlerle görüşüp bunların çıktılarını özellikle aktarmaya çalışmış. Sabancı Holding'le hemen başlayayım. Şimdi bu tarafta banka segmentinde ikinci çeyrek beklentiler açısından söylüyorum. Artan maliyetler ve beklenen faiz indirimlerinin gelmemesi nedeniyle çeyreklik bazda zayıflama söz konusu olduğunu belirtmişler. Enerji segmentinde ise üretim tarafında olumlu üretim kompozisyonu ve trading katkısıyla, dağıtım tarafında ise yeni tarife döneminin yansımaları ile olumlu bir dönem geride kaldığını belirtmişler. Sigorta segmentine baktığımızda Sabancı Holding'in AGESA tarafında işlerin iyi gittiği, Aksigorta'da da toparlanma sürecinin devam ettiğinden bahsetmişler. Hemen geçelim çimento koluna. Akçansa'nın son defa konsolide edileceği satışıyla birlikte hatırlanacağı üzere tek seferlik gelirin yazılacağı çeyrek olacak iken, Çimsa tarafında içeride yüksek baz etkisine rağmen yurt dışı operasyonlarında olumlu performans izleniyor. Bu tarafın özellikle hem deprem harcamalarının bir miktar daha baz etkisinin azalması, hem de son dönemde yağışlı özellikle hava koşullarından dolayı bu çimento sektöründe bir miktar zayıflamayı takip etmiştik Zeynep. Deniz Yatırımı'nda bir miktar daha aktardığı görüşler bu şekilde. Şimdi diğer dikkat çekici diğer kısımlar. Lastik segmentinde toparlanma gözlemleniyor ve operasyonel olarak en iyi giden iş kollarından biri derler. Ancak rekabet kurulu cezası nedeniyle kaydedilecek tek seferlik gider net karda baskı unsuru konumunda bulunuyor demişler. Şimdi net aktif değeri yaklaşık 438 milyar TL olarak hesaplamışlar. Son kapanışa göre net aktif değer iskontosu da %53 seviyesinde. Bu tarafta özellikle hisseyi beğendiklerini Deniz Yatırım'ın söyleyebiliriz. 12 aylık hedef fiyat 151 lira 59 kuruşta alım önerisinde bulunuyor Sabancı Holding açısından. Doğan Holding ile ilgili bir değerlendirmeleri var. Onları da hemen aktarayım. Şimdi iş kollarında bu taraftaki enerji segmentinde piyasa takas fiyatının zayıf seyri ve üretim rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre azalış göstermesi paralelinde reel büyüme bu tarafta beklenmiyor. Maliyetlerin ağırlıklı olarak sabit gider tabanlı olması kaynaklı karlılık rakamlarının baskı görmesini bu tarafta bekliyorlar. Doğan Holding'in özellikle enerji segmenti için. Maden tarafına baktığımızda Gümüştaş yılbaşında 2026 tüm yıl için paylaşılan minimum %40 gelir büyümesi ve %40-50 fabrik marjı beklentilerine kıyasla yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %141'lik bir gelir büyümesi kaydetmişti. Yılın ikinci çeyreğinde Zeynep, enflasyonun üzerinde bir gelir üretimi o tarafta beklenmeye devam ediyor. FAVÖK marjının ise şirket beklentileri dahilinde gerçekleşmeye devam etmesi bekleniyor o tarafta da. Gelelim Doğan Holding'in finans segmentine. Orada olumlu seyrin devam etmesini bekliyorlar. Hep iyi sigorta tarafında prim üretimindeki artış trendi ikinci çeyrek döneminde bir önceki çeyreğe göre ivme kazanmıştır derler. Buna ek olarak da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortasındaki değişiklik şirketin hali hazırda değer düşüşü tazminatı ödemesi gerçekleştiriyor olması sebebiyle evet, ek bir yükümlülük doğurmayacaktır derler bu tarafta da.
0: Şimdi sanayi üretiminde rakamlar gelmeye başladı. Mayıs ayı verilerini şöyle bir inceleyelim. Madencilik taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 azaldı. İmalat sanayi sektör endeksi %0.3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı %1 arttı ve sanayi üretimi yıllık anlamda sıfır değişimle yerinde sayarak karşımıza çıktı. Önceki veri %6 kadar yükselişe tekabül etmişti. Aylık tarafta da sanayi üretiminde %2,9'luk bir azalma var. Madencilik ve taş ocakçılığında bir öncekiye göre %1,5 artış var. İmalat sanayi sektör endeksi %3,3 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında da %0,9'luk bir azalma var. Yine sabah ekonomist Haruk Bürümcekçi de hatırlatmıştı. Öncü gösterge olarak bakılan enerji ve altın hariç aramalı ithalat euro bazında Mayıs'ta yaklaşık yıllık %13,5 oranında gerilemişti ki sanayi üretimine ilişkin olumsuz bir görünüme işaret ediyor demişti. Hemen bir başka ekonomist görüşüyle devam edeceğiz. Özlem Derici Şengül bizi bekliyor. Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü. Özlem hoş geldin yayına diyeyim. Hemen sorayım, sanayi üretimindeki bu zikzaklı tablonun ne kadarını savaşa dayandırmak lazım?
2: Merhaba Zeynep. Evet, savaşın etkisi hakikaten verileri okumamızı zorlaştırıyor. Çünkü Mart ayındaki veriden sonra Mart ayında özellikle ihracatın donuklaşması diyeyim, yani savaşın başlamasıyla birlikte Orta Doğu'ya özellikle ihracatın çok ciddi anında bir yavaşlama göstermesiyle birlikte Nisan ayında biz bir toparlanma gördük. Yani 6,1 biraz aslında yanıltıcı oldu hepimiz için. Çünkü bu böyle ekonominin genel olarak üretim hacmi olarak yükselmesinden ziyade hem iç talep hem dış talebin desteklediği biraz yapılamayan ihracatın yapılabilir hale gelmesi, biraz daha normalleşmesi dolayısıyla 6,1'lik bir oran görmüş olduk. Aslında Mayıs verisini ben biraz daha gerçeği yansıtır nitelikte buluyorum. Çünkü talep koşulları yavaşlıyor ve bununla birlikte de savaş koşulları biraz hani ortadan kalkmaya başlamış olsa dahi uluslararası ticaret normale dönmüş durumda değil. Normalden kastım da bu tarifelerle geçirdiğimiz yılın ardından tam olarak normale dönmeden işte savaş, jeopolitik riskler gündemi devreye girmişti. Burada henüz tam bir toparlanma görmedik. Yani küresel ekonomi kendine gelmiş durumda diyemeyiz. Bu bizim ihracatımıza da yansıyor. Zaten iç talep koşulları zayıf, ihracat koşulları da zayıf. Dolayısıyla geçen seneye göre değişmeyen bir şey, hatta geçen aya göre de geçen ayı biraz baz etkisi diyebiliriz, yüksek baz diyebiliriz geçen ayın aylık bazda 3,8'lik büyümesine.
0: Evet, sen de söyledin aslında %3,8 derken bir önceki aya ilişkin de yine bir yukarı yönlü revizyon geldi. %3,7 yerine 3,8'lik bir artış aylık tarafta gerçekleşti şeklinde revize ediyor TÜİK ve bir önceki ayın yine yıllık verisi %6'ydı, 6,1'e revize edildiğini takip ediyoruz. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Dirici Şengül, çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkın için. Bu arada ithalat ve ihracat tarafında da birim endeksler geldi. Böylelikle dış ticaret haddi tarafında Mayıs ayında 89,6 seviyesi açıklandı diyebiliriz. Var mıdır verilere ilişkin veya seansa ilişkin notların? Sanayi endeks şu anda yataya dönmüş vaziyette. Veriden sonra bir miktar yönü aşağı geldi.
1: Evet, biraz daha sakin bir açılış görüyoruz o tarafta. Hem sanayi tarafta da Zeynep, ama şöyle bir baktığımızda ciddi anlamda oynak bir veri var. Sanayi üretim biraz daha geriden gelmesi nedeniyle de hani bu taraf biraz daha hala ciddi anlamda kuvvetlenmeye işaret edemiyormuş gibi gözüküyor.
0: Evet, PMI'ler de bu tabloyu teyit ediyor diyelim. Böylelikle piyasa masasını bu haftalıktan noktaladık. Mehmet Özdemir, teşekkür ediyoruz teşekkür bu hafta ederim piyasa masasına çok değerli katkıların için. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. Pazartesi tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, İçeride sanayi üretim verisini karşıladık. Sanayi üretim verisi Mayıs ayında aylık bazda bir gerilemeye işaret etti. Mayıs'ta aylık bazda %2,9'luk bir azalışa işaret ederken yıllık bazda ise üretim değişmedi. Ağustos 2025'ten bu yana Nisan ayında yıllık bazda en yüksek seviyeye de çıkmıştı. Bu tarafta yakından takip ediyoruz. Birazdan baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Bunun yanı sıra efendim, evet, piyasalar nasıl bir kapanışa hazırlanıyor? Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul tarafı

0: zamanındaki fiyatlamaları şöyle bir hızlıca bakalım. An itibariyle %1'in üzerinde bir primlenme söz konusu Borsa İstanbul nezdinde ki dün özellikle Borsa İstanbul tarafında risk iştahının baskılandığını takip etmiştik. Önceki kapanışa göre 84 puanlık bir azalışa işaret etmişti. 14.244 puandan ise işlem geçiyor. Ve bunun yanı sıra bankacılık endeksine bakacak olursak %1.29'luk yön yukarı. Sanayi endeksinde 1.15 pozitif bir seyir ve maliye endeks tarafında yarım puan üzerinde katkı geliyor. Hizmetler ve ulaştırma tarafına bakıyoruz. Ulaştırma da pozitif bir fiyatlamaya dahil olurken turizm endeksi tarafında %3'ün üzerine alımlar çıkmış bulunmakta. Hizmetler endeksinde ise %1'lik bir alıcılı seyir söz konusu. Hemen şöyle bir de pariteler tarafına bakalım. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Her ne kadar 0.11'lik bugünün özelinde geri çekilme olsa dahi. Euro dolar çaprazı 1.1439'u koruyor. Sterlin dolar tarafında 1.3427. Dolar TL tarafında ise hafif bir yükselişle başlıyoruz güne. 46.98.52 seviyesinden ise işlem geçiyor dolar TL tarafında. Euro TL tarafına bakıyoruz. 53.78.59 seviyesinden işlem geçiyor. Pariteler tarafında ise dolar TL tarafında hafif bir yukarı hareket söz konusu bugünün özelinde. Evet, Borsa İstanbul'da bugün önemli bir gelişme vardı. Gong İsveya seramik içinde çalmıştı. Hemen arkadaşımız İrem Erdemir'e dönelim ve halka arzın detaylarını İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenes ile konuşacak. Dilan, söz sizde.
1: İyi yayınlar Pelin. Borsa İstanbul'dan selamlar. İsveya Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenes, sizden halka arzın detaylarını dinleyeceğiz. Erdem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Halka arzın detaylarıyla başlayalım. Burada yatırımcı ilgisi, talep nasıldı? Elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Burayı biraz detaylandırır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle bütün yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ziyadesiyle ilgi gösterdiler. Bizim için çok büyük bir sorumluluk, çok büyük onur. Çok teşekkür ederiz. 930 bin gibi bir talep oldu. 901 bin kişiye dağıtım yapıldı. Yani artık 901 bin tane çok kıymetli ortağımız var. Onların bütün sorumluluğu üstümüzde. Mevcut iş yapış şeklimizin daha da ötesinde 901 bin ortağı olan bir firma bilinci ve kültürüyle geleceğe çok hazır bir şekilde ilerliyoruz.
1: Peki burada elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
2: Önemli kısmı yatırımlara gidecek. %65 civarındaki kısmı yatırımlara gidecek. Burada yenilenebilir enerji yatırımları var. Özellikle maliyet düşüşü, teknolojik makine ekipman yatırımları var. Bütün yatırımlarımızın ana ilkesi sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişiyor. Yani hem daha üst grup ürünleri üretmek için hem de aynı zamanda sürdürülebilirlik çerçevesinde maliyetlerimizi daha düşürecek, daha az enerji tüketen yeni ekipmanlarla ve bunların yarattığı sonuçlarla çok güzel, olumlu bir yatırım planımızı tamamladık. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yatırım planlarımız çok kısa sürede duyurulacak ve açıklanacaktır.
1: Osman, biraz sektörü konuşalım. Yılın ikinci yarısında beklentileriniz nasıl? Özellikle siz 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Burada ihracat hem içeride hem dışarıda beklentileriniz nasıl?
2: İsveya gelir yapısına bakıldığı zaman %50'den fazla ihracat yapan, dolayısıyla global bir şirket. Zaten İtalyan kökenli ve bir Türk üretim gücünün birleştiği çok iyi bir kombinasyon, bir sentez. Dolayısıyla bizim hem iç pazarın dinamikleri hem ihracat dinamikleri İsveya için çok kıymetli. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu önemli bir yaygınlık. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Avustralya ihracat pazarlarımız arasında. Sizlerin de fark ettiği gibi bölgemizdeki normalleşmenin adımları yavaş yavaş geliyor. Bazen ufak tefek birkaç günlük ertelemeler veya tekrar yükselen stres dönemi olsa da artık dünyanın bütün ülkeleri bir normalleşmeye ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu İsveya olduğu gibi bütün ülkemize fayda sağlayacak. Özellikle Körfez'deki projeler tekrar başladı. Bunlar hızlanarak devam edecek. Biz Türkiye'nin de mevcut uyguladığı politikanın son çeyrekte bugünden daha iyi tablolara sebep olacağını düşünüyoruz. Özellikle son çeyreğin sektörümüz ve İsveya açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2027 yılından da işte çok büyük beklentilerimiz var. Çünkü artık bütün dünyanın uzunca süredir bazı ihtiyaçlarını ertelediği ama artık bunları tutamayacağı bir noktaya geliyor. Dolayısıyla çok güzel bir 2027'yi bekliyoruz.
1: Peki orta uzun vadede yatırımcılar için hangi mesajları verirsiniz? Şirketinizin büyüme hedefleri nedir?
2: Biz kesinlikle 901 bin tane ortağın bilinciyle şirketimizi yöneteceğiz. Çok daha dikkatli olacağız, çok daha şeffaf olacağız. İhracat ana adağımız olacak ve karlılığımızı yükseltmek için bu yatırımları yapıyoruz. Kar marjlarımızın daha iyi olduğunu hep beraber göreceğiz ve mümkün olduğunca da 2027'den itibaren ortaklarımızla

0: Temettü dağıtmak için politikalar oluşturacağız. Biz uzun soluklu bir oyuncuyuz. Borsada da kendimizi ispat edeceğiz. Türkiye'nin önemli vitrifiye seramik üreticilerinden biriyiz. İlk 5 ay rakamlarına göre Türkiye'nin en fazla vitrifiye seramik ihraç eden ikinci firmasıyız. Dünyanın 21. büyük üreticisiyiz. Bu vasıflarımızın hepsini yukarı doğru taşıyacak yatırımları hazırladık. Hepsini yapacağız ve bu arz sayesinde yine ortaklarımızın bereketi sayesinde beraberce çok daha iyi bir konumda olacağız.
1: Erdem Bey teşekkürler, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz bizimleydi. Söz sende Pelin.
3: Peki Dilan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz ve efendim hemen Nurol Portföy'e gidiyoruz buradan. Nurol Portföy'den detayları alalım. Bugüne dair beklentiler nasıl şekilleniyor? Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur bizlerle birlikte. İlhan Bey hoş geldiniz. Dünkü negatif kapanış sonrasında pozitif bir açılış, haftanın son gününde risk iştahının açık olduğunu takip ediyoruz. Devam gelir mi? Ne dersiniz? Bugünün özelindeki başlık nedir?
4: Merhaba Pelin Hanım, iyi yayınlar. İçeride aslında haber akışı tamamen olumsuz değil. Hatta Merkez Bankası rezervlerinde bir toparlanma görüyoruz. Toplam rezervler yeniden 160 milyar dolar sınırına yaklaştı. Swap hariç net rezervlerde belirgin bir iyileşme var. Dolarizasyon tarafında da ekonomi yönetiminin istediği bir yönde tablo oluşuyor. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bunlar normal şartlarda piyasayı desteklemesi gereken gelişmeler. Ama borsa bu olumlu haberleri satın almakta oldukça isteksiz. Bunun temel nedeni piyasadaki makro taraftaki iyileşmeden çok şirket karlılıklarına ve ekonomik aktiviteye odaklanması. Yüksek faiz ortamı devam ediyor. İç talep zayıf seyrediyor ve sanayi tarafında da üretim kaybının sürdüğüne yönelik veriler geliyor. Dolayısıyla da ekonomide dengelenme sürecinin şirket bilançolarını bir süre daha baskılayacağı görülüyor buradan. Nitekim borsada bunu net şekilde görüyoruz. Özellikle bankacılık hisselerinde ve endeks üzerinde ağırlığı yüksek bazı sanayi hisselerindeki satışlar nedeniyle endeks yeniden 14 bin puan seviyesine kadar çekildi. Teknik olarak bu bölge önemli bir destek. Yukarı yönlü kalıcı bir hareket için yeni bir katalizöre ihtiyaç olduğu açık. Mevcut tabloda yabancı yatırımcı yeniden güçlü şekilde cezbedebilecek yeni bir hikaye oluşmuş değil. Diğer taraftan ekonominin farklı alanlarına da dikkat çeken sinyaller var. Türkiye'nin pahalı bir ülke haline gelmesi artık tüketici davranışlarını değiştirmeye başladı. Yurt dışı harcamalarındaki güçlü artış da buna işaret ederken yabancı turistlerin Türkiye'deki harcamaların aynı hızda artmaması fiyat rekabeti açısından düşündürücü bir tablo ortaya koyuyor. Öte yandan halka arzlar var ve bunlar da piyasadan bir miktar para çekiyorlar. Enerji tarafında ise Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden devreye alınmasına yönelik geçici anlaşmayı olumlu bir gelişme olarak not edebiliriz. Özellikle Orta Doğu'daki risklerin arttığı bir dönemde enerji arzı açısından bu haber önem taşıyor. Genel tabloya baktığımızda içeride finansal göstergelerde toparlanma var ama reel ekonomi tarafındaki yavaşlama ve yüksek faiz ortamı hisse senedi piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede daha zayıf ve seçici bir piyasa görünümü sürmesi daha olası görünüyor. Küresel tarafa baktığımızda ise gene gündemin merkezinde Orta Doğu var. Amerika-İran arasındaki gerilim tamamen bitmiş değil. Karşılıklı açıklamalar ve zaman zaman yaşanan saldırılar devam ediyor. Ancak piyasalar artık bu gelişmeleri ilk günlerdeki kadar sert fiyatlamıyor. Çünkü genel beklenti tarafların tam kapsamlı bir savaştan kaçınacağı ve diplomasi kanallarının tamamen kapanmayacağı yönünde. Bunun en somut yansımasını da petrol fiyatlarında görüyoruz. Önceki günlerde sert yükselen petrol, tansiyonun kontrollü kalacağı beklentisiyle yeniden geri çekildi. Piyasa açısından kritik konu hala Hürmüz Boğazı. Şimdilik boğazın tamamen kapanacağına yönelik güçlü bir beklenti oluşmadığı için enerji fiyatlarında da panik havası görmüyoruz. Öte yandan piyasanın asıl odağı yeniden teknoloji sektörüne kaymış durumda. Yapay zeka teması hala küresel piyasalardaki en güçlü hikayeyi olmayı sürdürüyor. Yarı iletken şirketlerindeki yönelik güçlü talep ve Güney Kore teknoloji hisselerindeki yükseliş bunun en önemli göstergeleri. Merkez bankaları tarafında ise Fed'in söylemleri dikkat çekiyor. Özellikle yapay zeka kaynaklı talebin enflasyonu

0: yeniden yukarı taşıyabileceğine yönelik açıklamalar, önümüzdeki dönemde para politikasını sadece klasik ekonomik göstergelere değil, teknolojik dönüşümü de yakından izleyeceğini gösteriyor bize. Sonuç olarak küresel piyasalarda şu an için korkunun yerine temkinli iyimserlik almış durumda. Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil ama yatırımcılar yeniden şirket bilançolarına, yapay zeka yatırımlarına ve merkez bankalarının vereceği mesajlara odaklanıyor. Bundan sonraki en önemli sınav ise başlayacak bilanço sezonu olacak. Eğer teknoloji şirketleri beklentileri karşılamaya devam ederse küresel risk iştahı da güçlü kalmayı sürdürebilir. Ancak olası hayal kırıklıkları son aylarda oluşan iyimserliği hızla tersine çevirebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. İlhan Timur'un rol portföy ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, hızlıca araştırma masasına dönüyoruz.

0: Baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Aslı, şimdi dün rezervleri karşıladık. Bunun yanı sıra bugün bakacak olursak sanayi üretimi de önem arz ediyor. Dış ticaret verilerini yakından takip ediyoruz derken istersen bir rezervle başlayalım. Dünden başlayalım. Rezerv görüntümüz an itibariyle merkezin elini rahatlatmaya devam ediyor mu?
1: Ediyor gibi gözüküyor. Dün brüt rezervlerde 3 Temmuz itibariyle gelen rakamı gördük. Yaklaşık 10.35 milyar dolar kadar bir artış vardı brüt rezervlerde. Buna tabii birkaç tane daha etki var. Mesela altın fiyat etkisi de var içinde. Yaklaşık 2 milyar dolar kadar altın fiyatı artışından kaynaklandığını söylemek mümkün. Bunun dışında da kamu mevduatında da bir artış vardı. Swap'larda da bir artış vardı. Dolayısıyla geldiğimiz seviyede şu anda işte 160 milyar dolara yakın bir seviyedeyiz brüt rezervlerde ki bu seviyeyi nerede görmüştük? İşte Mayıs sonu, Haziran başı gibi gördüğümüz seviyeler ama o zaman altın fiyatı daha yüksekti tabii ki. Dolayısıyla bunu da kale almak gerekiyor. Dolayısıyla hani o etkiyi biraz daha şu andaki rezerv seviyesinin aslında oradakinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Swap hariç net rezervlerde de şu anda 40 milyar dolardayız. Orada da 9.3 milyar dolarlık bir artış gördük haftalık bazda. 40 milyar dolar da bizi neredeyse Mart başındaki seviyeye geri götürmüş gibi gözüküyor. Ama orada da gene altın etkisini söylemek mümkün. Yani o zaman altın fiyatı yaklaşık %10-11 daha yüksekti. Dolayısıyla aslında Mart'taki seviyeden de şu anda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi bu etkileri dışarıda bıraktığımız zaman yani altın fiyatı işte kamunun mevduatları vesaire gibi swaplar gibi bunları dışarıda bıraktığımız zaman da şunu görüyoruz. Geçen hafta yaklaşık 4,5 milyar dolar kadar Merkez Bankası'nın aslında net pozisyonunda bir iyileşme oldu. Bir döviz alımı yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta da yine günlük verilerde görüyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba verilerini topladığımız zaman yine 4 milyar dolar civarında bir net döviz alımı var gibi. Dolayısıyla son 10 günü toplayacak olursak ya da 8 iş günü diyelim yaklaşık 8 milyar doların üzerinde bir döviz alımı var. Bu da aslında biraz şeyin tersine döndüğünü gösteriyor. Yani tekrar bir rezerv biriktirme, net anlamda da bir rezerv biriktirme. Biraz da şeyde de görüyoruz bunu. Biraz dips alımlarında artış görüyoruz. Biraz carry trade pozisyonlarında artış görüyoruz. Dolayısıyla hem yabancı yatırımcının ilgisinde bir artış var. Hem de dün dolarizasyonla ilgili yani mevduat rakamlarını da gördük döviz mevduat. O tarafta da dedolarizasyon hikayesi devam ediyor.
0: Güzel. Peki. Sevindirici bir haber. Bunun yanı sıra biraz da sanayi üretimi tarafına da bakmakta fayda var. Sanayi üretiminde yıllık bazda herhangi bir değişim yaşanmazken Mayıs ayına ilişkin veri aylık bazda bir gerilemeye işaret etti. Aslında alt kırılımlara mutlaka bir değinmek lazım diye düşünüyorum manşetin dışında.
1: Evet. Burada yani oldukça aslında volatil bir sanayi üretimi rakamları görüyoruz. Hatırlarsan bir önceki ayda yaklaşık %6 civarında yıllık artış görmüştük. Özellikle de bazı sektörlerin çok etkili olduğunu söylemiştik hani geçen ayda. Şimdi de tam tersi yönde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle diğer ulaşım araçlarında Nisan ayı verisinde çok ciddi bir artış görmüştük. İşte bunu savunma sanayiyle ilişkilendirmiştik. Mayıs ayı verisinde de tam tersi gene bunu hatta alt kalemlerde sermaye malı üretimindeki %12'lik düşüşü de görmek mümkün. Orta yüksek teknoloji ürünlerdeki %11.5 aylık düşüşe de buradan aslında geri gelmek mümkün. Nisan ayında gördüğümüz o yüksek artışın Mayıs ayında özellikle diğer ulaşım araçları yani savunma sanayi sektöründe daralma yönünde etkili olduğunu ve endeksi de aşağıya yönlü olumsuz etkilediğini görüyoruz. Buradan belki şöyle yapmak lazım çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yani Nisan-Mayıs aylarında özellikle ciddi bir volatilite var. Dolayısıyla 5 aylık ortalamalar yönünde bakarsak şunu görüyoruz. Sanayi üretiminin toplamında yaklaşık %1'lik bir artış var. 5 aylık ortalamanın yıllık artışı yani geçtiğimiz yılın ilk 5 ayına oranla sadece %1'lik bir artış var aslında sanayi üretiminde. Ve burada gene aslında diğer ulaşım araçları ciddi katkı vermeye devam ediyor. Ne kadar katkı vermiş diye bakacak olursak ilk 5 aylık ortalamada üretim diğer ulaşım araçları sektöründeki bunun savunma sanayi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. %40 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani gene şuradan bu şöyle toparlayacak olursak daha önce yaptığımız yorumları nasıl Nisan ayında bazı sektörlerin aslında sürüklediği bir sanayi üretimi artışı vardı manşeti. Şimdi de bazı sektörlerin aşağıya doğru sürüklediği spesifik sektörlerin aşağı doğru sürüklediği bir görünüm var. Ama toplamda baktığımız zaman üretimdeki zayıf seyir devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Peki hemen şöyle bir de dış ticaret verilerine biraz bakalım. İhracat birim değer endeksi yıllık bazda 14,2 oranında bir artış. İhracat miktar endeksi %20,8 oranında bir azalışa işaret ediyor aslında. İthalat tarafında ise birim değer endeksinde 14,2'lik artış yaşanırken miktar endeksindeki azalma 21,8.
1: Aynen. Aslında burada bu veriyi şu anlamda çok önemsiyoruz. Hı hı. Çünkü biz değer olarak açıklandığı için dış ticaret rakamları yani dolar bazlı açıklandığı için ne görmüştük? İhracat Mayıs ayında %1 artış görmüştük değer anlamında. Hatta tam olarak söyleyecek olursak şöyle ifade edebilirim. Mayıs ayında ihracat %1,2 artarak 23,3 milyar dolar olmuştu. İthalatta 0,1 artışla 31,7 milyar dolar olmuştu. Ama şu anda biz bunun kırılımını görüyoruz. Yani ne kadarı fiyattan, ne kadarı aslında miktar olarak ihracatımız, ithalatımızdan görüyor. Dolayısıyla buradaki %1 civarındaki yatay gibi görünen o ihracat, ithalat rakamları aslında alt kırılımda fiyatların yükseldiği, miktar olarak da düşüş gösterdiği bir alt kırılımı gösteriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir savaş etkisi var.
0: Evet.
1: Yani, değil mi?
0: Evet.
1: Hem fiyatların yukarıya doğru çıkmasında savaş etkisi var. Hem de miktar olarak azalışta savaş etkisi var. İhracat tarafında da gene %21, özellikle imalat tarafına bakıyorum. Yıllık %21,4. İthalat tarafında da %23 miktar olarak bir azalış var. Belki ama yine de şunu söylemek mümkün. Şimdi mevsimselden arındırılmış verilerde gene de ihracat Mayıs ayında bir miktar Nisan'ın üzerinde seviye olarak, miktar seviyesi. Dolayısıyla evet yıllık bazda bir düşüş var %20'ler gibi ama baktığımız zaman orada şu görüntüyü de dikkat çekmek lazım. İhracatta bir miktar pazar kaymasıyla hatırlarsan bazı ihracat pazarlarında ve kalemlerinde artışlar görmüştük. Hı hı. Bunu gene miktar olarak görece ithalata göre daha iyi bir görüntü sergiliyor. İhracat miktar endeksine baktığımız zaman ithalat miktarları daha hızlı daralıyor. Burada bir ayrışma var ama topladığımız zaman çok da hani şu etki çok belirgin. Fiyat etkisiyle aşağıya doğru, aslında fiyat etkisiyle yukarıda kalmış. Hı-hı. Aslında fiyatlar aynı kalmış olsaydı miktar olarak hem ihracatta hem ithalatta ciddi iki haneli ciddi düşüşler
0: görecektik. Bu da savaşın aslında yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Aslı çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Efendim baş ekonomistimiz Aslı Sabrı'nın Seren ile birlikte değerlendirmiş olduk. Araştırma masamızı noktalıyoruz.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim, detayları konuşmaya devam ediyoruz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrehan Aksu bizlerle birlikte. Emrehan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, yayınlar benim.
0: Şimdi 2026'nın ilk yarısını geride bıraktık. Hatta ikinci yarısını da geçirmek üzereyiz. İkinci yarısı da hızlı bir şekilde geçiyor. Jeopolitik gelişmeler bir tarafta, yüksek faiz makasından bahsediyoruz. Tüm bu detaylarla birlikte varlıklar da şekilleniyor. Buna göre şekilleniyor ki Goldman'da, web sitemizde de Bloomberg ET'de de yer alıyor. Carry işlemlerinde 2000'den beri en iyi koşullar yaşanıyor şeklinde ifadesi var Goldman Sachs'a göre. Günde 9,5 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip döviz piyasasında en yaygın kullanılan stratejilerden biri olan carry trade işlemleri 20 yılı aşkın süredir görülen en verişli ortamla karşı karşıya diyor. Şimdi hemen şöyle bir grafiğim var. O grafiği yönetmenimden rica edeceğim. Carry trade'de 2026'da tahvil ve altını geride bıraktığını takip ediyoruz. Hocam şimdi geom para birimlerindeki carry trade'e baktığımız zaman burada carry trade yaklaşık yılbaşından bu yana %3-4'lük bir getiri sağlamış. Küresel tahvillere bakıyoruz. Küresel tahviller hikayesine baktığımız zaman orada başa baş veya hafif bir getiri üretmiş ki küresel tahvillerde orada krem rengiyle gösteriyoruz. Mavi ile gösterdiğimiz altın tarafı ise maalesef yıl içerisinde %20'nin üzerine kadar yükseldikten sonra orada da sert bir geri çekilme ve yaklaşık %8 ile 10 eksi de yer aldığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde faizler hala yüksek. Kur oynaklığının düşüş hikayesi derken bu tablo bize aslında faiz ortamını mı yansıtıyor? Neden carry trade hala bu kadar yüksek cazibeyi korumaya devam ediyor?
1: Bence carry trade'in özellikle Covid sonrasında bu kadar hacminin artmasının en temel sebeplerinden biri heterojenliğin, ülkeler arası heterojenliğin çok ciddi bir şekilde artması. Covid sonrasında enflasyon miktarları her ülkede çok farklı oranda arttı, enflasyon oranları. Bununla birlikte para politikası kararları çok farklılaştı. Para politikası kararlarının, para politikasının farklılaşmasıyla birlikte, faiz oranlarının çok farklı seyretmesiyle birlikte carry trade yapabilmek için aslında bir varyasyon oluştu. 2020 öncesinde bu varyasyon çok daha zayıftı. Çok daha az hareketlilik görüyorduk.

0: ciddi bir reel faiz veriyoruz. Bundan dolayı kredi kredi için çok cezbedici bir ülke. 3 yıl önce bunun tam tersiydi. Çünkü farklı bir politika seyrediyordu 4 yıl önce. Buna benzer başka ülkeler de var. Ama bu durum Covid ortamının getirdiği, Covid ve sonrasının getirdiği, sadece Covid de değil ondan sonra tabii ki de savaşlar vesaire hepsini katınca bu volatil ortamda bu enflasyonun ve faizin volatilliğiyle birlikte gelen keretireye dair fırsatların doğması, bununla birlikte de hacmin artması. Yani bu yönden çok şaşırtıcı değil. Çok volatil ortamlarda 2020 öncesi bu kadar bu keretireye üzerinden kazançlar çok daha sınırlıyken şu an bu varyasyonun çok ciddi olduğu ortamda, dünya seviyesinde bahsediyorum, ülkeler arasındaki varyasyondan bahsediyorum. Carry trade için açıkçası fırsat doğdu ve de hala yani bu savaş ihtimalinin olduğu, bu enflasyonun patlak verdiği, işte enerji şoklarının gerçekleştiği ortamda bu tarz farklılıklar devam edecek demektir. Bu
1: da ani çözülme riski görmüyor muyuz hocam? Yani burada bir ani çözülme riskinden bahsedebilir miyiz? Burası çünkü çok önemli. Hakikaten bugün sakinlik kalıcı mı? Yoksa olası bir istihdam piyasasındaki yaşanacak tahribat veya başka bir neden 180 derece dönüş hikayesi burada ani bir çözülme riskini yaratır mı?
0: Burada tabii ki de yani carry trade riskli bir getiriye giriyorsunuz. Yani buradaki ülkenin içindeki ekonomik gelişmeler çok ciddi bir şekilde kur patikasını değiştirebileceği için tüm karlılık risk altında aslında. Bunu böyle düşününce tabii ki de böyle bir savaş ortamında, böyle bir jeopolitik risklerin çok yoğun olduğu bir ortamda riskli bir getiri altına girdiğinizi gösteriyor aslında. Bundan dolayı çözülme ihtimali var mı? Belli başlı pozisyonlarda tabii ki de var. Türkiye özelinde yine konuşursak bizimki biraz daha stabil ilerleyen, daha öngörülebilir ilerleyen bir noktada şu an diyebiliriz. Çünkü biz enflasyon patikasındayız. Reel faiz yüksek seyredeceği belli. Reel faizin yüksek seyretmesiyle birlikte kurun da crawling bir şekilde yani sürüklenen bir şekilde devam ettiği bir ortamdayız. Yani öngörülebilirlik vaat eden bir ortam olduğu için şu an her ne kadar birçok risk olsa da bu carry trade akışları Türkiye özelinde özellikle devam ediyor mesela. Bunun haricinde diğer ülkelerde tabii ki de belli başlı riskler var. İşte Japonya özelinde borcun artmasıyla birlikte, bunun tahvilleriyle yansımasıyla birlikte kurda hareketlilik yaşanması vesaire. Bunlar carry trade pozisyonları derinden etkileyen gelişmeler. Buna benzer şekilde işte Amerika'da faizin belirsizliği şu an bir artış fiyatlanıyor. Ama bunu yılın geri kalanında gelişmelerle birlikte nasıl seyredeceğini şu an kimse bilmiyor. Bundan dolayı pozisyon almak birazcık evet riskli bir ortam. Çünkü geleceği çok öngörmek çok kolay değil şu noktada. Savaşın biteceğini konuşuyorduk. 2 gün önceki saldırıyla birlikte tekrardan ortaya çıktı. Yani bu tarz gelişmelerin devam edeceği bir yıl olduğu için pozisyonlanmanın carry trade açısından çok kolay olmadığı bir yıl aslında. Ama dediğim gibi varyasyon çok fazla olduğu için cezbedici ve de bundan dolayı hacmin de yüksek olması çok şaşırtıcı değil. Yani bu şekilde özetleyebilirim.
1: Peki şimdi hocam diğer tarafta tahvil piyasası başka bir senaryoyu doneyi kendine fiyatlar. Borsalar bambaşka. Şimdi borsaya baktığımız zaman büyüme tahvil piyasasının fiyatladığı şey de faiz enflasyon riski aslında bir miktar da orada fiyatlanıyordu. Şimdi yönetmemle ikinci grafiği rica edeceğim. Burada da aslında bir farklılık var. Yani tahvil piyasası borsalara negatif sinyal gönderiyor. Yani bugün MSCI Dünya Endeksi, beyazla gösterdiğim eğri orada, MSCI Dünya Endeksine göre yeni zirvelere yaklaşıyor MSCI Dünya Endeksi. Move Endeksi ise rallisini ise aslında teyit etmiyor. Yani burada maviyle göstermiş olduğumuzda, beyazla göstermiş olduğumuz Move Endeksi, maviyle göstermiş olduğumuz Dünya MSCI Dünya Endeksi, tahvil piyasasının fiyatladığı faiz ve enflasyon riskiyle hisse senedinin büyüme beklentileri arasında ciddi bir ayrışma gösteriyor aslında bu grafik bize. Yani burada şunu sormak istiyorum. Tarihsel olarak bu tür ayrışmalara baktığımız zaman daha çok hisse senetlerinin mi yoksa tahvil piyasasının mı haklı çıktığını gösterdi bize?
0: Burada Carole Fluger diye bir akademisyen var. Çok güzel bir makalesi var. 2020 öncesinde talep bazlı bir business cycle'da olduğumuzu, döngüsellikte olduğumuzu söylüyor. Bundan dolayı 2020 öncesinde o alışığa geldiğimiz tahvil hisse korelasyonunun 2020 sonrasında kırıldığını söylüyor. Çünkü 2020 sonrasında Covid ile birlikte artık arz yönlü şokların çok daha baskın geldiği bir dünyaya geçtik. 2020 öncesinde bu çok daha talep bazlı ilerlerken bundan dolayı tahville hisse arasında o alışa geldiğimiz korelasyon devam ederken 2020 sonrasında bu kırılmaya başladı. Buna nasıl sebebi de artık arz şokların domine etmesi. Covid ile başladı dediğim gibi bu savaş şoklarıyla, geopolitik risk şoklarıyla.

0: devamı gelmeye devamı geliyor. Bundan dolayı oradaki o korelasyon açıkçası bozuldu. Bundan dolayı insanlar birazcık anlamlandıramıyor ama buradaki asıl sebep buradaki o altta yatan şokun talep şokundan artık arz şokuna kayıyor olması. Bunun üzerine bir de yine arz kaynaklı bir yapay zeka gelişmesi var. Bu da pozitif bir üretkenlik şoku. Bundan dolayı hisseye de bu şekilde yansıyor. Ama aynı zamanda enflasyonist olma tehlikesi de var. Çünkü talebi çok ciddi şekilde artırıyor. Ben dezenflasyonist olduğuna inanmıyorum açıkçası. Enflasyonist olduğuna inananlardanım. Bundan dolayı tahvil piyasasını da çok ciddi şekilde etkiliyor. Ama bunların hepsi arz kaynaklı gelişmelerden dolayı oluyor. Yani üretkenlik de sonuçta bir arz kaynaklı gelişme. Savaş şokları da, bu negatif şoklar da arz kaynaklı şoklar. Bundan dolayı bu hisse ve tahvil arasındaki fiyatlama korelasyonu çok farklılaştı 2020 öncesine göre. Ondan dolayı yani bu son 5 yıllık piyasayı bence 2020 öncesindeki mantıkla yorumlamamak gerekiyor. Şu an farklı bir piyasadayız. Bu kırılımın olması da dediğim gibi bu arz şoklu gelişmelerden dolayı çok şaşırtıcı değil. Olması gereken, hatta işte dediğim gibi Caroline Pfluger bunu gösteriyor. Yani bundan dolayı ben bu yaşanan gelişmeleri çok şaşırtıcı bulmuyorum. Bu korelasyonun tersine dönmesi aslında olması gereken zaten bu durumda. Ve ona göre pozisyon almak gerektiğini inanıyorum.
1: Peki bu süreçten sonra bu sinyalleri ortaya koyduğumuzda daha çok mali politikaların mı artık baskın çıkacağı bir dönem olacak yoksa para politikaları etkinliğini korumaya mı devam edecek aslında? Çok farklı ikilemden bahsediyoruz.
0: Ya, evet yani bu yani yine 2020 öncesinde sadece para politikasından bahsediyorken artık mali politika çok göz önüne gelmeye başladı. Çünkü ülkelerin borçluluk oranları çok artmaya başladı. Bunun enflasyonist baskısı çok artmaya başladı. İşte debt monetization ihtimalleri göz önüne gelmeye başladı. Bunlar da artık fiyatlamaya yansımaya başladı. İşte Japonya için bu çok ciddi bir risk olarak devam ediyor. Amerika için de hakeza. Orada da işte projeksiyonlara baktığımızda devlet borçluluğunun çok ciddi bir şekilde artabileceği, bu da artık tahvil piyasasında fiyatlamalara ciddi bir şekilde yansıyacağını gösteriyor. Ki zaten işte 10 yıllık uzun dönem tahvillere baktığımızda işte 4,5'lardan vesaire bahsediyoruz. Hatta 5'e çıktığı zamanlar bile olmuştu. Bunlar öncesinde çok görülen şeyler değildi. Yani burada bir bakıma evet mali politikanın artık görünürlüğü çok arttı. Eskiden para politikası bazlı ilerlerken bu makro stabilizasyon politikaları şimdi artık mali politikanın da yerinin çok ciddi olduğu özellikle bu Covid'deki borçluluk zıplamasıyla birlikte çok bariz bir hale geldi. Bundan dolayı ben ikisinin hep eş güdümle ilerleyeceğine bu saatten sonra inanıyorum. Çünkü birini bırakmak mümkün değil. Para politikası bu yüksek volatil ortamda talebi kontrol etmek için ve aynı zamanda finansal stabilite için her zaman gerekecek. Ama mali politikanın oradaki o ağır duruşu da devam ediyor. Özellikle gelişmiş olan ülkeler için buradaki o yüksek borçluluk oranı dediğim gibi her zaman fiyatlamaya yansıyacak durumda. Ve de projeksiyonlar her zaman çok yakından takip edilecek. Bundan dolayı ben iki makro politika kanalının da çok ciddi baskınlığının devam edeceğini bu önümüzdeki dönemde devam ediyorum. Ve ikisi arasındaki o ilişkinin eskisine nazaran çok daha güçlü ilerlediğini inanıyorum. Eskiden işte çok daha bağımsız düşünülürdü. İşte para politikası eğer aktifse mali politikası daha pasif diye düşünülürdü. Ki teoride de bu böyledir. Ama artık bu önümüzdeki dönemde bu ikisini birbirinden bağımsız düşünebilmek, birine daha aktif diyebilmek bence çok kolay değil. Dönem dönem mali politika daha baskın gelebiliyor. Fiyatlamalarda bunu görebiliyoruz. Bazen de para politikası şu an olduğu gibi bence daha baskın gelebiliyor. Şu an para politikasındaki gelişmeler çok ciddi bir şekilde tüm fiyatlamalara yansıyor. Yani bundan dolayı ikisinin farklı dönemlerde baskın geldiği bir periyoda girdiğimizi düşünüyorum. Yine bu noktada da 2020 gibi öncesi gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü enflasyonun çok daha yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Borçluluğun çok daha yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ve de faizlerin çok öngörülemez olduğu bir dönemdeyiz. Ki zaten borçla birlikte artık forward guidance'ı da çok kullanmayacağım dedi. Yani piyasaları da yönlendirmeyi bırakacaklarını söylüyorlar. Ondan dolayı faiz yönünden de çok öngörülebilir bir ortamda değiliz. Yani bundan dolayı para politikasının etkinliği her zaman devam edecektir ama mali politikada orada çok ciddi bir şekilde duruyor ve de tüm fiyatlamalara dahil oluyor. Çünkü gerçekten ciddi bir risk. Enflasyonun çok konuştuğumuz bir dönemde bu kadar borçluluğun olması tabii ki de özellikle tahvil piyasasında endişeleri çok artırıyor.
1: Peki hocam, bir de o zaman şöyle içeriye dair de biraz konuşalım. Madem tüm bu küresel piyasalarda bu ikilem yaşanıyor, bizde de cuma günü enflasyon verisini karşıladık. Hemen peşine Merkez Bankası'nda acaba bir normalleşme adımı olur mu, fonlama maliyetini haftalığa çeker mi gibi tartışmaları buraya taşımış olduk. Ancak bu haftanın üzerinde biraz daha savaşın tekrar etkilerinin öne çıktığını görünce petrol fiyatları bu geride kalmış gibi duruyor ama cuma günkü enflasyon setiyle birlikte değerlendirdiğinizde Merkez Bankası'nın Temmuz'da alanı kaldı mı, ne dersiniz?
0: Ben de açıkçası yani haftalığa geçileceğini düşünüyordum bu son gelişmeler öncesinde, yine Temmuz'la birlikte. Hatta Eylül'de de ben ilk indirimin 100 bas puanla başlayacağına inananlardandım. Fakat yine bu savaş gelişmesinde yani ben aslında savaşın da bittiğine inananlardandım ama yani bu son 3 gündeki gelişmeler yine göz korkutmaya başladı. Gerçi fiyatlamalara biraz daha temkinli yansıdı bu sefer. İşte Brent fırlamadı, hisselere daha temkinli yansıdı vesaire. Bundan dolayı yine belki de çok uzun dönem bir gerginlik olmayacak. Belki de hemen hızlıca sönümlenecek. Ama bu noktada ben açıkçası Temmuz toplantısında Merkez Bankası'nın artık haftalığa da geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu 40 oranında devam edilecektir gibi duruyor. Yani bekle göre devam edilecek gibi duruyor ve de haftalık enstrümanında geçilmeyecek gibi duruyor. Eylül ben hala indirim olacağını bekliyorum. Fakat bunu şimdiden öngörmek çok zor. Dediğim gibi bu savaş riskinin tekrar doğması çok iyi bir haber olmadı dezenflasyon politikası için. Yani bu noktada Temmuz için ama rahatlıkla bekle göre devam edileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylı için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Efendim evet, küresel piyasalar nezdinde bir kez daha carry trade'in avantajının ön plana çıktı. 2026'da tahvil ve altını geride bıraktı ama diğer tarafta bunun yanı sıra para birimlerinde, özellikle işte carry trade geon para birimlerinde başta dahil olmak üzere %5'lik bir getiri sağlarken tahvillerin başa baş, hatta 0.78'lik bir geri çekilme işaretini götürdüğünü ve altın tarafında ise %5'e varan bunun yanı sıra bir götürü tarafında olduğunu gösteriyor ama tahvillerle de hisseler tarafında net bir ayrışma var. Bakalım hangisi çıkmaya hakkı çıkacak, çıkmaya devam edecek diyelim ve tartışacağız epey bu konunun üzerinde. Programı noktalıyoruz şimdilik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mehmet, şimdi bir tarafta tahviller farklı bir fiyatlamayı, yani enflasyon faiz farkını fiyatlarken diğer tarafta hisseler ise büyümeyi fiyatlıyor. Bir ayrışma var. Negatif sinyal göndermesine rağmen aslında orada hisselerde bir farklılaşma var. Bunun yanı sıra carry trade avantajı da devam ediyor. Bu tarafa biraz odaklanacağım ben.
2: Çünkü hisseler çok ekonomik büyümeden, konjonktürden çok koptular. Tamamen kendi gündemleriyle hareket ediyorlar. Özellikle yapay zeka rallisi. Tamamen kendi sektörel gündemiyle bütün endeksi sürükleyebiliyor.
1: Evet. Bakalım bu nereye kadar devam edecek ama.
2: Ben biraz yurt dışına bakacağım. Siz zaten biraz önce aslında sayı sanayi üretimini konuştunuz. Ben onun daha finansal tarafına bakacağım. Hem kredi büyümesi hem kredi faizlerindeki son durum ne, onlara biraz inceleyeceğim.
1: Peki, o zaman hızlıca başlayalım. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak tahvil piyasaları borsalara negatif sinyal gönderiyor. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim hemen. MSCI Dünya Endeksi maviyle göstermiş olduğumuz aslında burada bir son aşamada yukarı yönü görebiliyoruz. Bunun yanı sıra Move Endeksine baktığımız zaman ise Move Endeksinde özellikle burada beyazla göstermiş olduğumuz endeks orada da aslında volatilite endeksi, yani tahvil piyasasının volatilite endeksinden bahsediyoruz. Burada tahvil piyasası bir nevi borsalara negatif sinyal gönderiyor dememiz

0: sebebi de aslında şundan kaynaklanıyor. Bugün baktığımız zaman MSCI Dünya Endeksi yeni zirvelere yakın bir seviyede seyretmeye devam ederken bunun yanı sıra tahvil piyasasına oynaklığını ölçen Move Endeksi de aynı ölçüde iyileşmiyor efendim. Ve dolayısıyla hisse rallisini tam olarak da teyit etmediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla biz genelde düşük tahvil volatilitesini gördüğümüz zaman risk iştahının yükseleceğinden bahsederiz. Ancak bu iki eksende farklı bir şekilde fiyatlamaya devam ediyor. MSCI Dünya Endeksi yeni zirvelere yaklaşırken Move Endeksi hisse rallisini teyit etmiyorken bunun yanı sıra tahvil piyasasının özellikle fiyatladığı faiz ve enflasyon riskine rağmen hisse senedinin büyüme beklentileri bambaşka ayrılıyor. Mehmet'in az önce altını çizdiği gibi büyümeden aslında koptu, tamamen kendine yepyeni bir tema, o da yapay zeka temasını kendisine konu edindiğini ve bundan dolayı da bu ayrışmanın yaşandığını söylüyor. Ancak bu ayrışma nereye kadar devam edecek ya da bu temayı kendi kendine nereye kadar devam ettirebilecek? Çünkü biliyoruz ki aslında bilanço tarafı bambaşka bir boyuta doğru gidiyor. UBS de bunu teyit ediyor. Hemen ikinci grafiği rica edeceğim yönetmenimden. İkinci grafiğe bakacak olursak türbülans endeksine gelelim. Türbülans endeksi analizi UBS'in. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak özellikle UBS'in türbülans endeksi ikinci çeyrek bilançoları öncesi yüksek oynaklığı öngördüğünü söyleyebiliriz ki burada beyazla göstermiş olduğumuz daha çok VIX tarafını gösteriyor bize. VIX diyor ki piyasa şu an sakin. Aslında göstermiş olduğu VIX tarafındaki düşük seviye 15-16-20'nin altında olma sebebiyle orada piyasanın sakin olduğunu gösteriyor. Ama bunun yanı sıra UBS türbülans endeksine baktığımız zaman ise bu sakinlik yanıltıcı olabilir. Yakında sert hareketler görebiliriz şeklinde kırmızı eşiği dahi aslında gösterdiğini söylüyor. Grafikte dikkat çeken nokta aslında şu: VIX'in düşük seyretmesine rağmen UBS türbülans endeksi son bir yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Kırmızı eşiği aşmış bulunmakta. İkinci çeyrek bilanço sezonu öncesinde yatırımcıların henüz fiyatlamadığı bir oynaklığın sonucu olabilir. Dikkat etmek lazım diye UBS aslında biraz burada sanıyorum dikkatleri çekiyor ve uyarı niteliğinde türbülans endeksinin fiyatladığını söylüyor bize.
1: Evet, ben de yurt içi tarafa gireceğim. Bugün çok ayrı konulardayız. Evet. Bugün sanayi üretimi riski geldi. Zaten konuştunuz. Sanayi üretimi Mayıs'ta güçlü gelmedi açıkçası. Evet, takvim etkisi var. Evet, özellikle savunma sanayi kaynaklı yüksek volatilite var. Ama genel ortalamaya baktığımızda çok da kuvvetli bir veri olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bu zaten beklenen bir şey. Hem iç tarafta parasal sıkılaşmayla hem de küresel konjonktürle beraber aslında beklenen bir durum. Çok da şaşırtıcı değil. Ben onun biraz daha finansal tarafına bakacağım. Finansal koşulların özellikle sıkılığının burada sanayi üretimine ve yurt içindeki ekonomik aktif etkilerine biraz bakacağım. Ama burada aynı zamanda para politikası etkilerini gördüğümüz bir veri seti var burada. Burada özellikle mavi çizgiye dikkatini çekmek istiyorum. Orada ticari kredi faizi son dönemde özellikle 2026'nın başından bu yana yukarı yönlü bir trend var. Bu basit faizle, yani basit yıllık faizle baktığımız bir veri. Öncelikle onu hatırlatayım. Merkez Bankası yıllık bileşini açıklıyor. Biz onu basit hale getiriyoruz. Geçen hafta, yani 3 Temmuz'da biten haftada oldukça güçlü bir yukarı yönlü hareket var ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı ticari kredi faizleri. Bunda Merkez Bankası'nın politikaları da etkili. Yani sıkı para politikası etkili. Aynı zamanda makro ihtiyati önlemleri de etkili. Burada ne etkili oldu diye bakacak olursak, biliyorsunuz şu anda bankaların kredi büyüme sınırları var ve bu sınırlar 8 haftalık dönemler itibariyle ölçülüyor ve 8 haftanın sonunda belli bir sınırın üzerine çıkan bankalar aştığı miktar kadar tabiri caizse zorunlu karşılıklarla ceza ödüyor. 3 Temmuz'da biten haftada bu sınır tam sınırın olduğu dönemde ve o dönemde bankalar faizleri artırdılar, büyümeyi de düşürdüler. Onu birazdan göstereceğiz. Bu sınırlar ne? Örneğin KOBİ'lere kullandırılan Türk Lirası kredilerde 8 haftalık büyüme sınırı %4,5 civarında. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk Lirası kredilerde ise %2'lik bir sınırı var ve bu sınırı tutturmak için bankalar bu 8 haftalık dönemlerin sonunda bunu biraz kredi büyümelerini aşağı çekiyorlar. Zaten yönetmenimiz İlhan da ekrana getirdi. Sarı çizgiyle gördüğümüz çizgi ticari kredilerin 13 haftalık ortalamayla yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış değişimini gösteriyor. Kısaca buna trend büyüme diyoruz ve ticari kredilerdeki trend büyümenin burada 2-3 hafta önce %18'lik bir oran vardı. Onu saymazsak neredeyse son 2 yılın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Şu anda gerçekten para piyasası koşulları, kredi koşulları sanayi şirketleri için oldukça kısıtlayıcı. Şu anda büyümek isteyen, yatırım yapmak isteyen bir şirket için hem faizler yüksek hem de bankalar kredi vermek konusunda çok iştahlı değil. Bu faizlerle tabii reel sektör ne kadar iştahlı o da tartışılır. Ancak son dönemdeki sıkılaşmanın özellikle Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlerinin burada işe yaradığını, kredi büyümesinin reel daralma bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu an %32 civarı bir enflasyon var. Kredi büyümesinin %19 olduğunu düşündüğümüzde ciddi bir şekilde reel düşüş olduğunu görüyoruz kredilerde.
0: Peki bakalım, yani bu süreçte çok büyük sinyaller geliyor, mesajlar geliyor. Adımlar atılacak mı? Çünkü arz tarafının da arttırılmasına yönelik ihtiyaçlar doğacak gibi duruyor. Bakalım, yakından takip edeceğiz efendim. Evet, grafik düellosunu gerçekleştirdik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: NATO zirvesinin yankılarının hala devam ettiği bir piyasayla karşı karşıya kaldığımızı gördük diyelim ve bugünün başlıklarını dilerseniz beraber detaylıca inceleyelim sizlerle beraber. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında başlıklarımızda bizi sanayi üretim verisi karşılıyor. Veriye bakıldığında Mayıs'ta bir gerileme aylık bazda olduğunu gördük ve rakamlar, TÜİK'ten gelen rakamlara bakıldığında aylıkta %2,9'a varan bir geri çekilme yaşandı. Yıllık bazda ise yatay seyrin korunduğu gösterildi. Şimdi bu geri çekimenin detaylarına bakıldığında alt kalemlerinde imalat sanayi tarafında %3,5'a yakın bir geri çekilme aşağı yönlü katkı sağladı. Yani bir baskılama yaşandı. Sermaye malında %12'ye varan bir geri çekilme vardı Mayıs ayı nezdinde konuştuğumuzda ve orta yüksek teknoloji ihracatında yani üretim tarafından bakıldığında burada %11,5'a varan bir geri çekilmeyle biz aylık bazda Mayıs'ta sanayi üretiminde %3'e yakın bir geri çekilmenin olduğunu gördük ki hatırlatmakta fayda var. Tabi 6 iş gününde tatil olmasıyla beraber burada bayram etkisinde geri çekilmede etkili olduğunu da altını çizmek gerekiyor diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyon diyoruz. NATO zirvesi bu hafta gerçekleşti demiştik. Tabii bu hafta NATO zirvesinin yanı sıra bir de ABD-İran saldırıları karşılıklı devam etmeye başladı. Piyasalarda acaba tekrardan bir savaş alevlenebilir mi haber akışıyla beraber Amerika'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili ABD haber kaynaklarına ABD-İran arasında bir teknik görüşmenin devam ettiği ve müzakere olabileceğinin altını çizdiğinde sizlere açıklamak lazım ki bu da müzakerelerde bir devam gelecek mesajı da piyasalarda aslında hafif çaplı bir olumlu seyrede işaret etmiş bulunmakta diyelim ve son başlığımıza buradan geçelim. Bu da dünyadan geliyor. NATO zirvesinin yanı sıra bir de Japonya Merkez Bankası tarafından gelen verilere bakmak lazım. Çünkü Japonya'da üfe yani üretici fiyat endeksi 2023 Haziran'dan bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirmiş durumda. %6,8'lik beklentinin yanı sıra burada aslında %7,1'lik bir artış Japonya'da üfe tarafından Haziran'da gelmiş bulunmakta.

0: Evet, fiyatlamalar bu denli ilerlerken haftanın son işlem gününde bir de rakamlara bakmak lazım. Yansıması ne yönde oldu? İçeriye bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarafında 14.300 puandan bir işlem hacminin geçtiğini gördük ki bu hafta içi MSCI'nin yanı sıra Dow Jones yani S&P'de Türkiye'ye bir sınır piyasası izleme uyarısının da geldiğini görmüştük. Şu an %2'ye yakın bir açılıştan sonra prim olduğunu Borsa İstanbul tarafından gördük ki hemen haber akışına bakmak lazım. Aselsan'la savunma Sanayi Başkanlığı tarafından toplam tutarı 1,47 milyar euro olan bir sözleşme imzalanması geldi ve bu da alt sektörlerde savunma tarafına bir katkı sağlamış bulunmakta. Hemen alt sektörlere göz gezdirmekte fayda var çünkü burada bakıldığında bankacılık, sanayi ve mali tarafta %1'lere varan bir prim var. Sanayi şu an %2 ile endekse puan bazlı katkısını sağlıyor diyelim ve ulaştırma hizmetler turizm tarafına göz gezdirelim. Burada da aynı etkinin olduğunu gördük. Burada da turizm tarafında %3'e varan bir prim varken hem sanayi hem turizm tarafından gelen verilerinde şu an borsada pozitif algılandığını fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Peki küresel para piyasalarında süreç nasıl gidiyor? Bir de oradaki fiyatlamalara göz gezdirmek lazım. Biz bu hafta boyunca 101 seviyesinde bir dolar endeksi fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Şu an dolar endeksinde bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Şu an bir geri çekilme hakim. Euro dolar paritesi hal böyleyken 1.1435 seviyesinden işlem görmesini sürdürüyor. Sterlin dolar 1.3419 seviyesinden işlem hacmi geçiyor diyelim ve buradan Avrupa borsalarına göz gezdirelim. Avrupa tarafında ECB Başkanı Lagarde'ın Fransız bir medyaya verdiği demeçte Fransa Cumhurbaşkanlığı aday olur musunuz sorusunda bunu düşünmem lazım cevabından sonra acaba bir yeni adaylık mı gelecek Lagarde tarafından söylemleri piyasalarda hakim olmuş. Lagarde da bu söylemlerden sonra bu sinyalin önünü kesmek amaçlı aday olmayacağım açıklamasında bulundu. Bu haber akışından sonra bakıldığında Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya Füsti tarafında yatay seyirde ilerleyen bir pozitif ivmenin de açılışta Avrupa borsalarında görüldüğünü izliyoruz. Amerika tarafında vadelerde sabah pozitif bir seyir varken şu an aslında karışık bir seyirle karşı karşıya kaldık. Dow Jones pozitif ayrışırken Nasdaq ve S&P 500 vadelerde negatif bir seyir hakim. Amerika tarafında Fed Başkanı Kevin Warsh yeni bir ekip kurdu ve iletişim, bilanço politikaları, veri, istihdam ve enflasyon tarafındaki oluşturduğu 5 görev gücünde akademisyenler, eski Merkez Bankası başkanları ve iş dünyasından da isimleri açıkladığını söylemiştik. Önümüzdeki haftada Amerika'dan bir enflasyon verisini alacağımızı sizlere aktaralım diyelim ve emtia tarafına göz gezdirelim. Emtialarda dolarda bir geri çekilme varken altın da geri çekilmesini sürdürüyor. 4.100 dolardan şu an işlem hacmi geçiyor. Ons gümüş 59 dolardan güne tekrardan merhaba derken Bitcoin 64.000 dolarda %2'ye varan bir primle şu an fiyatlanıyor. Brent'te %1 hatta %1,5'a yakın bir geri çekilmenin de hakim olduğunu görüyoruz. Ve şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bir etkisi yok. Yani savunma sanayinin biz bu hep öne çıkarmaya çalışıyoruz. Çok da önemli bir sektör ama şu anda ağırlığı o kadar düşük ki %100 bile artsa bize çok bir faydası neticede Türkiye'ye olmayacak diye düşünüyorum. Evet yani Mayıs ayındaki bu sıkıntı hala Haziran'da da devam ediyor. Bizim ilk defa mesela son 2 senedir bir sistem gelişmeye başladı bizim sanayide. Şimdi yaz tatillerine başladı fabrikalar. Yani şimdi Haziran ayında, Temmuz ayında fabrikalar işlerin hazırlığından dolayı komple tatillere gitmeye başladılar. Şimdi Türkiye'de, bu Avrupa'da eskiden vardı. Yani Ağustos ayında İtalya mesela genel olarak tatile gider ama Türkiye...
2: Ama sıcaklıklardan kaynaklı diye duyuyorduk Avrupa tarafında bu erken tatile çıkmaları. Çünkü Ağustos'ta çok büyük sıcaklıklarla karşı karşıya olan İtalya ülkesinde böyle bir gelenek vardı. Fakat Türkiye tarafında böyle bir ivme yoktu. Acaba bu üretimdeki sıkıntıdan kaynaklı mı gerçekleşti? Ve en son ne zaman biz böyle bir eğilim görmüştük Murat Bey?
1: Ben bu eğilim maalesef işsizlikten, sıcaktan değil. Keşke sıcaktan olsa. Buna razıyız ama maalesef işsizlikten tabii şimdi üretimler azalınca işi çıkarmak da aslında çok insanların işine, firmaların işine gelmiyor. Yani mümkün olduğu kadar işi çıkartmadan dayanmaya çalışıyorlar. İşte önce mevcut izinlerini kullandırtıyorlar. Hatta zaman zaman duyuyoruz ücretsiz izine de çıkma durumları söz konusu olacak. Yani maalesef böyle yani. Şu anda mesela bakın Mayıs ayında beyaz eşyada bizim içinde bulunduğumuz sektör ihracatta %29 gerileme oldu. Üretimde %19 gerileme oldu. O kadar dramatik düşüşler ki bunlar. Ya bunları sadece işte bu tatillerle de izah edemiyoruz. Çünkü artık fiyatlarımız gerçekten tutmuyor. Yani insanlarımız iç piyasada da yatay bir seyir izliyor ama artmıyor. Artmaması da kötü. Yani bir müddet sonra bu eksi azalmaya dönüşecek. Şimdi bunlar gelecek için çok kötü. Ben her yayına katılışta demek istiyorum ki fabrikalarımız çalışmaya başladı. Gerçekten ihracatlarımız artmaya başladı. Biz işte yurt dışına gidiyoruz, mal satmaya çalışıyoruz. Ama her ay biraz daha gerçekten böyle sıkıntılı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir sıkıntılı bir tabloyla sizlere aktarmak zorunda kalıyorum. Ya bir sanayici olarak en başta bu bizi de üzüyor olmaması lazım. Bizim ülkemiz niye bu kadar bir sayı falka oldu? Her şeyden bu kadar çok etkileniyoruz. İnanın mesela Tutul Organize Sanayi Bölgesi özelinde bir şey söyleyeyim. Biz diğer OSB'lerden çok farklı özel bir OSB'yiz. Mesela bizde kreşten üniversiteye kadar bütün eğitim tesislerimiz var bizim. Yani sanayi yanında hem de eğitime de biz çok önem veriyoruz. Bizim bir kreşimiz var, yabancı dille eğitim yapan bir kreşimiz. 2 sene öncesine kadar Mayıs ayında biz kontenjanı doldururduk. Ondan sonra insanlar torpille öğrenci sokmaya çalışırlardı. İnanın son 2 senedir aynı eğitimi vermemize rağmen insanlar aylık taksitleri ödeyemedikleri için %70-%80 kapasitelerle okulumuzu götürmeye başladık. Daha facia bir şey söyleyeyim. Bizim bir teknoparkımız var. 72 tane şu anda orada bizim şirketimiz var. O şirketler kapanmaya başladı. Yani bizim bir portalımız var. O portalda sürekli Ar-Ge şirketleri sıraya girerdi ki yer açıldığında onları alalım diye. Şu anda portalda sırada bekleyen hiçbir Ar-Ge şirketi yok. Ve içimizdeki şirketler de küçülmeye ve boşaltmaya başladılar. Yani şu an ilk defa bizim tarihimizde şu anda 2-3 tane teknoparkta boş yer çıktı. Yani bu herkeste işte okuldan tutun teknoloji şirketlerine kadar, sanayiye kadar gittikçe bir çıkmazın içine doğru gidiyoruz. Yani hani Leonard Cohen'in çok güzel bir şarkısı var biliyorsunuz. Everybody knows. Yani herkes biliyor diyor zarların hileli olduğunu. Herkes biliyor geminin battığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ama düzeni değiştirecek kimse bir şey yapamıyor. Şu anda inanın o duruma geldik. Peki Türkiye için çok üzücü, bu gelecek için çok üzücü. Yani şu anda biz ne yapacağız? Biz, şirketler ne yapacak? Elektrik ödememiz, elektrik tahsilatlarında zorluklar yaşamaya başladık.
2: Tam da burada aslında araya girmek isterim. Çünkü yenilenebilir enerji tarafında sanayinin daha da aktif olduğunu son haber başlıklarından görüyoruz Murat Bey. Peki şu an enerji kullanımında, elektrik tüketiminde sanayide nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Çünkü yaz ayları malumunuz geldi. Aslında daha az elektrik tüketimi olabilir mi diye konuşurken RES ve GES'lerde saatlik mahsuplaşma sanayicilerin aslında en büyük sorunlarından biri olarak da konuşuluyor. Peki bu tarafta yeni bir adım bekliyor musunuz ve kullanım oranı neden artıyor sizce?
1: Yani şu anda elektrikte bir artış veya azalış söz konusu değil. Aslında çok yatay bir seyir izliyor. Ama şimdi yaz aylarında biliyorsunuz klimalar devreye giriyor.
2: Evet.
1: Klimalar çok büyük bir enerji yükünü taşıdığı için bu üretime yönelik bir şey de değil. Yani seviye de değil. Onun da etkisi mutlaka var. Belki klima olmasa sanayide biraz bir miktar düşüş olacak ama elektrikte ne hikmetse yıllardır ekonomi kötü de olsa iyi de olsa çok büyük bir oynama gerçekten de olmuyor. Bu enerji mahsuplaşma işi de aslında bunun kimseye bu anlık saatlik mahsuplaşmanın bir faydası yok. Devlet niye böyle bir şeyle uğraştı onu da biz çok anlayamadık. Sadece biraz bir iş yükü geldi. Burada tek zarar gören üretici ay başında alacağı parasını ay sonunda alıyor. İşte bir aylık bir belki bir faiz kaybı var. Onun dışında bu saatlik mahsuplaşmanın devlete de bir faydası yok. Üreticiye de bir faydası yok. Tüketiciye de bir faydası yok. Böyle birileri bir işte bir usul koydu. Hepimiz de o usule mecburen uyuyoruz. Saatlik mahsuplaşmayı da yapıyoruz. Ya onda bir değişiklik yapılsa da yapılmasa da hayatımızda çok bir fark etmeyecek.
2: Tabii klima tarafını konuşurken bir de iklimlendirme sistemlerinde sanayi üretiminin Mayıs ayındaki verisine bakıldığında aslında aylık bazda %1'e yakın bir artış da bu üretim tarafından gelmiş. Yani sezonsal tarafta da birazcık daha hareketlenmenin de olduğunu bu alt kalemlerden görüyoruz. Fakat şimdi tabii birçok sorundan da siz bahsettiniz ve dem vurdunuz. Son zamanlarda ticari kredi faizlerinde %43,5'ları gördük ve bu son bir yılın en büyük zirvesi oldu. Bu ticari kredi faizlerinin bu denli bir yılın zirvesini görmesinin ardından sizce artık sanayici ve imalatçı

0: hangi alanlara destek beklemeli? Çünkü İSO, ATO, İTO ve MÜSİAD gibi birçok değerli dernek başkanlarımız da sanayi odaklı bir paket, finansman paketi ortaya çıkmalı açıklaması yapmıştı. Önceki paketlere kıyasla nasıl bir fark sizce bu pakette yer almalı?
1: Vallahi artık şu saatten sonra ne destek verirseniz verin bir faydası yok. Yani geçmişteki borçları kapatabilirsiniz ama sanayi şu anda borçlanmaya devam ediyor. Borçlanmaya devam ettiği müddetçe siz ne desteği vereceksiniz ki? Yani işte geçen yayında konuşmuştuk, ucuz kredi. Bir kim ulaştı bu ucuz krediye? Ya işte %43 değil de %30'da krediyi alsan da olur. Yani eğer siz o katma değeri yaratamadıktan sonra %30'da %43 arasında da bir fark yok. Ama zaten %43'ü de çıktığına göre zaten şu anda dikkat ediyor musunuz? Artık hiç haberlerde bu firmalar konkordatoya gitti, bu firmalar battı demiyor. Çünkü hayatımızda artık o kadar normalleşti ki bu da. Yani firmalar batarsa batsın diyoruz, kalanlar devam etsin diyoruz. Bu hale geldik. Onun için şu anda inanın ben sanayi kesiminden edindiğim izlenim herhangi bir destek şu anda beklenmiyor. Bakın eskiden vergi affı gibi diye konuşulurdu. İşte şimdi vergi affı çıksa ne olacak? İnsanlar zaten ödeyemezse gene ödeyemeyecek. Yani bu vergi affının bugün çıkmasının da bir faydası yok. Şimdi bunun tek çaresi var. Bakın dövizin kademeli olarak artırılması. Döviz artmadığı müddetçe tabii bunun da alt segmeni enflasyonu körükleyecek. Ama Mehmet Şimşek bizim Maliye Bakanımız göreve geldiğinde %39'du enflasyon. Şu anda 3 sene sonra %33 oldu. Yani çok büyük bir geri çekilme de yapamadık. Ama ne yaptık? Dövizi de böyle tutarak sen sanayiyi öldürdük. Yani bugün biz artık ihracat yapamıyoruz. Yani ihracat gerçekten her ay nasıl artıyor? Yani bunların kalemlerine belki inip incelemek lazım. Ona da inanamıyorum ben. Yani
0: yeni veri geldi aslında şu Murat an... Bey. Hemen ben açıklayayım izleyicilerimizde. Son ayda yani Haziran'da bakıldığında %21'e varan bir ihracatta artış vardı. Tabii geçtiğimiz sene Haziran ayında bir bayram etkisi de vardı. Nasıl biz bu sene Mayıs'ta o düşüşü bayram etkisiyle gördüysek Haziran'daydı geçtiğimiz sene bu etki. Bu sene bayram etkisi olmayınca %20'lerin de üzerine bir artışla ihracatımızda 25 milyar doları gördük. Fakat ithalatta %23'e varan bir artış vardı. Yani burada makasın hala daha açıldığı bir tablo. Böyle karşı karşıya kaldık diye ekleyeyim size. Peki daha sonrasında şu sorumu da ekleyeyim. Daha sonraki ayda yani Temmuz'da içinde bulunduğumuz ayda nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bu artışın devamı ve makas kapanmasını öngörüyor musunuz?
1: Şimdi ihracatımız zaten bizim ithalata dayalı bir ihracat. Yani ihracatımız ne kadar çok artarsa ithalatımız çok daha fazla artacak. Yani bu yıllardır böyle gidiyor. İşte bizim bir çelik ihracatımız bizim en önemli kalemlerimizden biri. Ama çelik ihracatımızın tamamı ithal ham maddeye dayanıyor. Yani şimdi aslında ihraç rakamlarımız artarken ithal rakamlarımız çok daha fazla. Bu yüzden artıyor. İşte bakın hep bunu söyleyeyim. Türkiye'nin 3 tane büyük sektörü vardı. Tekstil, beyaz eşya ve otomotiv. Tekstil zaten bitti. Beyaz eşya şu anda %29 gerilemiş. Otomotiv belki yatay bir seyir izliyor. Yani ihracatımız nasıl %20 artıyor? Yani inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum.
0: Yani otomotivde %10'a işte, varan bir ilk 5 ayda ihracatta gerileme vardı.
1: İşte zaten ihracatta gerileme olması o kadar doğal ki. Yani Türkiye'nin hali işte şimdi 250 milyar civarında bir yıllık ihracatı var. Yani bunu koruyabilirsek gerçekten bizim için başarı.
0: Peki.
1: Ama gerçek anlamda koruyabilirsek, yani sanal artışlarla değil, gerçek anlamda koruyabilirsek Peki. Bizim için bu büyük başarı olacak.
0: Evet. Murat Önay çok teşekkürler değerli katkınız için ki sizlere de kolaylıklar dileyelim ve iyi hafta sonları dileyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki yayınımızda daha güzel şeyler konuşuruz.
0: Umarım. Böyle gündemimiz daha güzel olur umarım. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Fokus'u noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Değerli izleyenler ve bizlere hattımıza çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Forseti Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Yıldıran bizimle. Tuncay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
1: Tuncay Bey, sizinle ara ara bir sürü program yaptık. Hepsindeki temel konu jeopolitik tansiyon, yapay zeka rallisi ve tabii ki finansmana erişim sorunu oldu. Bugün de aynı başlıklar maalesef ki olacak galiba. Çünkü değişen dönüşen dünyada hala aynı gündemin ekonomiyi etkilediği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Şimdi son zamanda bakıldığında bir NATO zirvesini geride bıraktık. Bu zirve sırasında da ABD-İran saldırıları hal ve hal devam etti. Şimdi teknik görüşmelerin de devam edebileceği Beyaz Saray tarafından da açıklandı ve müzakere süreci hala masada gibi piyasalarda şu an biraz daha olumlu okumaya başladı bu söylemlerden sonra. Bu ortamı göz önüne alırsak peki şirketler risk yönetiminden çok kurumsal tarafa dair bir dayanıklılık mı ön plana çıkıyor sizce?
2: Alarm aslında siz de işaret ettiniz mi? Son dönemde bunu devamlı konuşuyoruz. Aslında riski yönetmek birazcık daha son dönemde karanlık bir suda balık avlamaya döndü. Aslında bunu şu anlamda söylüyorum. Risk yönetimi ortadan kalkmadı. Ancak risk yönetiminin mantığı ve yönettiğimiz şeyler aslında çok ciddi bir değişiklik gösterdi bu son dönemde yaşanan olaylarla. Şimdi daha önce risk yöneticisi dediğimiz CFO'lar çok kabaca kur riski nedir, faiz riski nedir bunları değerlendiriyordu ama sonuçta artık bunların çok daha dışında başka başka riskler de ortaya çıkmaya çalıştı. İşte bir devlet başkanının yapacağı bir açıklama piyasaları alt üst edebiliyor, bütün beklentileri değiştirebiliyor. Hakeza işte son dönemde yaşadığımız süreç, bir savaş başladı, Sayın Trump mahvettik, yok ettik, İran'ı ortadan kaldırdık dedi. Daha sonra işte Hürmüz Boğazı kapandı, anlaştık denildi, anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Şimdi doğal olarak aslında burada önemli nokta riski yönetmenin ötesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi kurumu işte yönettiğiniz yahut da üyesi bulunduğunuz şirketin bu belirsizlik ortamında nasıl limanlara, sağlam limanlara eriştirebileceğimize dönüş. Yani risk yönetmek aslında birazcık nevi değiştirdi. Birazcık daha sizin söylediğiniz gibi riski yönetme noktasında bir risk meydana geldiğinde ben bu şirketi ayakta nasıl tutabilirime dönüş. Tabii bu kendi içerisinde işte planlamayı, bütçelendirmeyi de oldukça yakından ilgilendiriyor. Ama artık günümüzdeki en önemli kavram risk yönetiminin ötesinde çok daha geniş bir kavram olarak kurumsal dayanıklı, yani yabancılar resilience dedikleri şey, ben bu krizlerden nasıl kurtulabilirim? Örneğin ikinci bir tedarikçim var mı? Bir bölgede savaş çıktığında oradan ithal etmiş olduğum ham maddeyi hemen ve ne kadar kısa süre içerisinde acaba ikinci bir tedarikçiden temin ederim noktasına geldi. Günümüzde hem şirket yöneticileri hem de riski yöneten CFO'ların işi açıkçası giderek zorlaşıyor diye düşünüyorum.
1: Peki bu sıkı para politikasının devam ettiği ortamda sizce finansmana erişim tarafı mı en büyük kritik sorun yoksa finansman maliyeti mi şu an şirketlerin en büyük sorunlarından birer tanesi oldu? Hangisini önceliklendirmeyi gerektirir?
2: Aslında çok güzel bir soru. Ama önce şunu bir ortaya koymak lazım. Aslında finansman maliyeti dediğiniz karlı bir rakamdır. Yani sonuçta %25

0: işten kredi faizi %50'ye çıktığında çok kabaca işte karımızın %50 oranında, %25 oranında azaldığını varsayın. Çok kabaca rakamsal olarak söylüyorum. Ancak ligitte erişim, yani krediye erişim çok ciddi bir problem. Bu şu demek, aslında şirket maliyetine katlanmayı göze alıyor olmasına rağmen krediye ulaşamamak, finansmana ulaşamamak anlamına geliyor. Bu açıkçası finansmanın maliyetinden çok daha önemli ve yapısal bir sorunu işaret. Şimdi son dönemde bizim en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi işte kredi faizlerinin ne kadar, hangi seviyede olduğu. Ancak son dönemde yaşanan başka bir gelişme daha var. Bu oldukça sık dillendiriliyor. Kredi mekanizması da değişti. Doğal olarak bankalar kredi verme konusunda birazcık daha tereddütle yaklaşıyorlar konuya. Her konu, her kredi başvurusunu kabul etmiyorlar. Çok daha seçici davranıyorlar. Bu aslında iki anlamda çok ciddi bir risk içeriyor. Bunlardan bir tanesi finansman sonuçta bir işletmenin en önemli kanı yahut da can damarı diyelim. Buna erişemiyor olmak ciddi anlamda sıkıntı. Çünkü sonuçta finansmana ulaşamayan şirket eğer diğer tedarikçiler yahut da diğer paydaşlarına ödeme yapamaması durumunda tahsil yapamayan paydaşlar da ciddi sıkıntıya geliyor. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda aslında önemli rakamlar da vardı. Bunu ayrıştırmak lazım. Şu anda Türkiye'deki finansman ihtiyacı aslında yatırım amacıyla ortaya çıkmıyor. Şu andaki Türkiye'deki finansman ihtiyacı işletme sermayesi, alacakların finansmanı ve stokların finansmanı anlamında çok önem arz ediyor. İşte 78 günde Türkiye'deki ortalama alacak transfer dönüş rakamı 78 gün. Yani bu çok kabaca şu demek, bugün sattığınız malın parasını 78 gün sonra alabiliyorsunuz ve doğal olarak yaklaşık 1,5-2 aylık bir sürede bir finansman harcaması var. İşte sonuçta giderleriniz devam ediyor, tahsilat yapamıyor olmanıza rağmen. İşte stok devir hızı 157 gün civarında, yani şirketlerin çok büyük bir kısmı stoğa oluşuyor. Ve doğal olarak finansmana ulaşım finansmanın maliyetinden çok daha riskli ve yönetimimiz çok daha zor olan bir alan haline dönüştü Türkiye'de.
1: Şimdi biraz da tasarrufları konuşmak lazım sizinle. Çünkü dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından tersterizasyon sürecinin önemli bir mesafe kat ettik açıklaması gelmişti. Ve tasarruflarda TL'ye bir geri dönüş olduğunda son dönemde güçlendiğini görmüştük. Peki bu eylemin devamını yaz ayı boyunca bekliyor musunuz? Ve faiz indirimleriyle beraber daha farklı bir döviz talebiyle karşı karşıya kalabilir miyiz sizce?
0: Sayın Bakan'ın açıklaması verisel olarak baktığımız zaman doğru. Yani sonuçta ifade ettiğiniz gibi son dönemdeki makroekonomik veriler bir TL'ye dönüşün sinyallerini veriyor. Ancak bu bir kalıcı mıdır değil midir sorusu için bence erken diye düşünüyorum Ali Aran'ın. Çünkü sonuçta Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu araştırmalarda bireysel yatırımcıların dolar talebinin aslında reel faizle çok yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Bu birkaç tane raporda da ifade edildi. Şimdi konuyu bu açıdan baktığımız zaman doğal olarak bu faiz, reel faizin korunduğu sürece bunu beklemek anlamlı olabilir. Ancak önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi karşısında yatırımcının nasıl tavır sergileyeceği çok daha önemli. Yani aslında sorun bu bir yapısal TL dönüşümü mü yoksa yatırımcıların geçici bir tercih meselesi mi? Tabii bu noktada Sayın Bakan'ın işaret ettiği kaynaklardan bazıları işte TL mevduatın artıyor olması, KKM'nin ortadan kalkması gibi ama tabii bu değerlendirme sırasında şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani TL'ye dönüş aslında birazcık da bence daha önceden Merkez Bankası ve diğer kamu ajanlarının almış olduğu makro ihtiyati tedbirlerle de çok yakından ilişkili. Yani dolar mevduatını işte zorunlu karşılıklar veyahut da diğer enstrümanlarla pahalı bir hale getirirseniz doğal olarak bankalarda TL'ye olan mevduat faizini artırırız da sonuçta ister istemez bu yöne doğru bir kanalize oluyorsunuz, olmak durumundasınız. Ekonominiz zaten ister istemez bu yöne doğru itiyorsunuz. Yani az önce söylediğim gibi doğru bir TL'ye dönüş var ama bunun yapısal işte ekonomideki iyileşmenin Türk yatırımcısının TL'ye olan güveninin onaylanması anlamında değerlendirmek için birazcık erken gibi geliyor bana. Dediğim gibi yaz aylarında eğer olursa faiz indirimlerini ve yatırımcının tercihlerine bakmak lazım. Çünkü sonuçta yatırımcının tek tercihi dolar da değil. Dolar Türkiye'de bir yatırım alıcı olarak değerlendiriliyor. İşte bunun hisse senedi piyasası var. Yani dolardan kaçan paranın mutlaka TL'ye döneceği varsayımı birazcık erken teyit için birazcık erken, birazcık beklemek gerekiyor.
1: Tuncay Yıldıran, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, programımızı nokta alıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve iyi hafta sonları dileyelim.
2: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim Gelecek Enerji programı ile birlikte karşınızdayız bir kez daha. Her cuma olduğu gibi bugün ise yine enerjinin artık sadece yalnızca ekonomik bir büyümeyle ibaret olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın, bunun yanı sıra sanayinin, rekabetçiliğinin ve daha da önemlisi ulusal güvenliğin merkezinde yer aldığını da takip ediyoruz ki Türkiye bir yandan artan enerji talebini karşılamaya çalışırken diğer yandan ise net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüşüm içerisinde ve sürecinden geçiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarından enerji depolamaya, karbon düzenlemelerinden dijitalleşmeye ve yapay zekaya kadar tüm konuları masaya yatıracağız. Kendisiyle birlikte Türkiye'nin bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu da konuşacağız. Bülent Kaya ile birlikte yürütmüş olduğumuz programımızı başlatıyoruz. Bülent, merhabalar.
1: Merhaba. Açıkçası bugünkü konuğumuzu siz de şimdi anons edeceksiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptı, COP'a ev sahipliği yapacak. Bugünkü konuğumuzla da açıkçası iklim değişikliği, belirsizlik çağı, Türkiye'nin enerji yatırımları, yatırımları ve verimliliğini tüm boyutlarıyla konuşacağız.
0: Peki, değerli konuğumuz Enerji Verimliliği ve Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Kubilay Kavak bizlerle birlikte. Kubilay Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi hakikaten Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda enerji sektörü için bekleyen fırsatları, riskleri her bir başlığı masaya yatıracağız ama önce şöyle bir artan, önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor ki bu sabah yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu da, aylık raporunu da takip ettik. Orada kısa vadede dahil olmak üzere dördüncü çeyrekte dahi enerji talebinin artacağından bahsediyor. Şimdi enerji talebi hızla artarken bunun yanı sıra bir taraftan da net sıfır emisyon hedefini de konuşuyoruz. Bu iki hedefi birlikte gerçekleştirmek mümkün müdür?
2: Zor ama mümkündür. Esasen ikisi iki ayrı küme gibi düşünülebilir ama bu kümeler birbirleriyle bir kesişim alanı da yaratıyorlar. Çünkü gene Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2025 yılıyla ilgili istatistiklerine baktığınızda çok ilginç bir şey görüyoruz. %3 elektrikte büyüme yaşarken dünya, üstelik de Uzak Asya'da, Hindistan'da soğutma talebinin düştüğü bir dönemde elektrik talebi %3 artarken enerji talebi %1,5 civarında arttı. Yani çok hızlı biçimde birçok hizmetin ve üretim faktörünün konvansiyonel enerji kaynaklarıyla değil elektrikle karşılandığı bir sürece girmek üzereyiz. Bu aslında iki ayrı kümenin kesiştiği en büyük başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla elektrifikasyon arttıkça o elektrifikasyonla gelen avantajları da enerji verimliliğiyle harmanlayıp kullandıkça bunun daha fazla mümkün hale geleceğini öngörüyoruz. Nitekim biliyorsunuz Londra İklim Zirvesi'nde ve Bonn müzakerelerinde de açıklandı. COP31'in hakim temalarından biri de bu sene dünya genelinde elektrifikasyonun artırılması olarak tayin edildi. Dolayısıyla mümkün. Ama tabii bu mümkünü mutlak hale getirmek için çok sayıda yapılacak iş var.
1: Belki zorlu bir süreç. Olacak. Çok yani zorlu bir süreç. Öyle evet, kolay doğru. Bir iş değil elbette. Çünkü enerji dönüşümü maliyeti olan bir süreç. Şimdi burada bir çevreyi koruma meselesinden mi bahsediyoruz, yoksa hani güneş, rüzgar konusunda zengin ülkelerin bir rekabet gücünü arttırması ve farklı bir hegemonya kurma çabası mı var? Yani şimdi baktığımızda hep konuşuyoruz hocamla da. Yeşil dönüşüm, çevrenin korunması, küresel iklim değişikliği, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin hidrokarbon kaynaklardan bir şekilde artık uzaklaştırılması. Çünkü bu maliyeti olan süreçler. Yüzyıllarca Batı'nın açıkçası sömürge şeklinde de kaynakları kullandığı sanayi devrimiyle birlikte geçen süreçlerde çevrenin nasıl kirletildiğini biliyoruz. Şimdi bir şekilde hani bunun zorlanması çok adil mi, hakkaniyetli mi ve gerçekçi mi? Biraz bunu konuşalım, biraz da belirsizlik çağı.
2: İkisini birlikte konuşalım. Evet, harika bir soru sordunuz. Çerçeveyi de çok güzel
1: biraz
2: çizdiniz.
1: Uzun oldu.
2: Teşekkür
1: kusuruma
2: ederim.
1: Bakmayın.
2: Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Loren Bine, Dilin Yedinci İşlevi isimli kitabında diyor ki kriz tam da eskinin ölmekte olduğu ve yeninin doğmakta zorlandığı döneme verilen isimdir diyor. Biz aslında dünyada...
1: Şunu bir daha alalım mı? Kriz nedir?
2: Kriz tam da eskinin ölmekte olduğu ve yeninin doğmakta zorlandığı dönemdir diyor. Kriz budur.
1: Çok güzel bir tanım.
2: Böyle bir dönem yaşıyoruz. Eski ölüyor. Ama eski ölürken hemen bir günden iki güne olmayacak. Çünkü enerji sistemindeki değişimler genellikle 50 yıl, 100 yıl böyle zamanlar alır. Şimdi hidrokarbona dayalı ekonomiler ve enerji sistemleri belli bir süre sonra hayatımızdan çıkacak. Ama bu belli bir süre, bir sene, iki sene, üç sene değil. Yani en az önümüzdeki 30 yıl boyunca hala benzinli, dizelli araçlar filolarda yer almaya devam edecek. Ama geçen sene Çin'de satılan her iki araçtan bir tanesi elektrikli araçtı. Dünyada 5 araçtan biri elektrikli araçtı. Başka bir dalga geliyor. Ve bu dalga tam da sizin buyurduğunuz gibi geçmişin mağluplarının beklenmedik bir biçimde öncülüğünü yaptığı bir şekilde geliyor. Şimdi izniniz olursa bir istatistik vereyim, çok çarpıcı. Dünya kurulu rüzgar gücü 1346 gigawatt 2025 sonu itibariyle, Çin %51'ine sahip.
1: Çin tek başına yarısından fazlasına sahip.
2: %51'ine sahip. 2025'te 169 gigawatt kurulmuş, Çin 130 gigawattını kurmuş, %77'si. Güneş'e dönüyoruz. Dünyada kabaca, burada çok istatistik kurcaladım ama düz rakamlar vereyim, 2800 gigawatta gelmişiz. 1200 gigawattı Çin'de, yani %43. 2025'te 664 gigawatt kurulmuş. Bu dünyada rekordur. Herhangi bir elektrik kaynağında en fazla üretim kapasitesinin artış yaşandığı yıl 2025'tir güneşten dolayı. %57'sini Çin kurmuş. Şimdi bunlar bizim ezberlerimizi bozan şeyler. Bir tarafta böyle bir durum var. İkincisi de Bloomberg News, New Energy Finance'in kurucusu beyefendinin Mayıs ayında bir açıklaması oldu. Ben ona çok irkildim. Diyor ki aslında diyor 2006 yılında diyor dünyada en çok sabit hatlı telefonun kullanıldığı yıldır diyor. Ve cep telefonu icat edileli 30 sene olmuştu. Ama 2006'da herhangi biri mobil telefonlar artık anlamını kaybetti diye öngörüde bulunduysa bugün biz ona aptal diyoruz. Veya da diyor 1800'lerin başında, 1822'de Amerika'da en fazla atın, at sayısının olduğu yıldır. Çünkü çok sayıda fayton, at arabası var. Halbuki benzinli araçların icat edilmesinin üzerinden 25 sene geçmişti. Yani bir şeyin pik yapması demek o teknolojinin bundan sonra var olacağı anlamına gelmez. 1850'ye gelince at sayısı da düştü. Filoya dahil olan araç, benzinli araç sayısı da arttı. Şimdi böyle bir şey yaşıyoruz. Güneşte yaşıyoruz, rüzgarda yaşıyoruz, depolamalı teknolojiler geliyor. Dolayısıyla eski ölüyor, can çekişiyor. Evet. Ama o can çekişme bir günden iki güne olmayacak. Çünkü siz çok daha iyi bilirsiniz. Petrol dediğinizde konu sadece ulaştırmadaki petrol değil. Aynı zamanda petrokimya ürünleri, tekstile girdi sağlayan ürünler, efendime söyleyeyim plastik. Bunlar hayatımızda uzun süre olmaya devam edecek. Fakat bir elektrifikasyon çağına giriyoruz. Temel enerji hizmetlerinin birçoğunun elektrik vasıtasıyla karşılanacağı bir çağa giriyoruz. Türkiye trenleri çok kaçırmış bir ülke. Geçmiş birkaç yüz seneye baktığımızda çok şükür bazı trenleri bu sefer kaçırmadan yakaladık. Biniyoruz. Bazı başka trenler de var. Onlara da en ön vagondan binmemizde büyük fayda var.
1: Avrupa'da sınırda karbon düzenleme mekanizması, özellikle bu trenlerden bir tanesi mi? Biz böyle bir mekanizmayı kurduğumuzda, bu konuda yasal düzenlemeleri yaptığımızda Türkiye için zorlu bir süreç olmayacak mı? Özellikle Türk sanayicisi bundan nasıl etkilenecek? Bizler vatandaşlar olarak nasıl etkileneceğiz?
2: Vatandaşlar biraz daha ikinci planda, enflasyon bağlamında, ürün fiyatlarındaki artışlar bağlamında etkilenecek ama bazı sektörlerimiz, özellikle ağır enerjiyi çok yoğun kullanan sektörlerimiz, ağır sanayimiz etkilenecek. Örneğin demir çelik, biliyorsunuz, feryat ediyorlar çok haklı biçimde. Bizde kabaca 40 milyon ton filan civarındadır demir çelik üretimi. İşte bunun önemli bir yarısı kadarı da ihraç edilir. Şimdi bu geldiği zaman kapasite kullanımı zaten %62-63'e düşmüş, baskılayacak. Öyle olduğu için de haklı olarak itiraz ediyorlar. Fakat işin bir başka boyutu var. Yani sınırda karbon düzenlemesi, ilk sorunuza atıfla söyleyeyim, bir taraftan bir çevre duyarlılığı meselesidir. Öbür taraftan da bir ekonomik paradigmadır ve ticari korumacılık yaklaşımıdır. Yani böyle bir gerçek de var. Bunları göz ardı edemeyiz. Fakat hep şunu söylüyoruz. Eğer karbonu azaltmak için belli yatırımları yaparsanız bunun da bir maliyeti var. Haklı olarak bir miktar zorlanacaksınız ama bunu yaptığınız zaman karbonu azaltmanız demek aslında birim ürün başına harcadığınız enerjiyi de azaltmak demek. Bazı enerji yoğun sektörlerde enerji üretim maliyetinde çok hatır sayılır bir paya sahiptir. Dolayısıyla evet bir zorluk var ama biraz daha geniş perspektife baktığımız zaman bu yatırımlar beraberinde o sanayideki yatırımcılarımızın, sermaye sahiplerinin dünyanın geneliyle daha hızlı rekabet etmesine de imkan verecek. Tabii ki işçilik maliyetlerinin çok düşük olduğu Çin gibi, Hindistan gibi rakiplerimizin bir baskısı var ama unutmayalım ki biz de Avrupa Birliği'nin kıyısında oturan, dolayısıyla büyük lojistik avantajlara ve navlun maliyeti açısından bir takım imkanlara sahip olan bir ülkeyiz. İkisi birbirini dengeleyebilir. Fırsat bu fırsat. Dönüşümün vakti kaçırmamak lazım diyorum. Birinci vagonda yer almamız lazım.
0: Kesinlikle.
2: Diyorum.
0: Şimdi bir tarafta da aslında yenilenebilir enerji yatırımlarına baktığımız zaman ivme yaşayan bir ülke haline geldik. Yani orada hem yatırımcı tarafında hem de devlet teşvikleri konusunda bir aslında iştah var baktığımızda. Bugün özellikle buradaki yatırım iştahında artış var ama bunu karşılayan şebeke altyapısı bu dönüşüme ne kadar ayak uydurabilecek, o da temel soru. Ne düşünüyorsunuz?
2: İki tane kısıtımız var. Birisi sizin ifade ettiğiniz şebeke. İkincisi de bütün bu yatırımları yapmak için bir parayı

0: ihtiyaç var. Şimdi şebekeyle ilgili EPDK dağıtım şirketleri üzerinden bir planlama yaptı. Önümüzdeki 9 yıl içinde eğer hafızam yanıltmıyorsa 30 milyar dolar gibi ya da 50 milyar dolar gibi bir yatırım öngörülüyor. Herhalde TEİAŞ'ın şeyleriyle birlikte. Dolayısıyla aslında programa bağlanmış vaziyette. Şebekeyi dönüştürmezseniz kesikli ve bir takım dış faktörlere bağlı üretim kaynaklarının portföyü domine ettiği bir seçenekte enerji arz güvenliği riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında İran-Amerika Savaşı, Körfez krizi bize enerji sektörünün ne kadar kırılgan olabileceğini ve enerji arz güvenliği ile bu yeşil politikalarının mutlaka birlikte gene bir kesişim kümesi mantığıyla ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye hiç bunları hissetmedi. Çok hafif geçtik. Fakat bazı ülkeler çok ağır biçimde geçti. Örneğin Lufthansa biliyorsunuz 20 bin kısa mesafeli uçuşunu iptal etti. Evet. Çip üretimleri etkilendi. Çünkü çip üretiminde hem soğutmada hem plazmada helyum kullanılır. Dünya helyum arzının %40'ını Katar, %40'ını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Çip üretimleri etkilendi. Çip demek biliyorsunuz bütün bu elektronik sistemler, devreler demek. Öbür taraftan bakıyorsunuz İngiltere'de böyle sistematik etkiler %3 bekleniyordu Ekim ayı tahminlerinde gıda enflasyonu. Şimdi %10 bekleniyor. Avrupa Birliği ilk 2 ayda 30 milyar euro, sonraki 2 ayda yani Körfez krizinin başladığı 28 Şubat'tan itibaren ilk 2 ayda 30 milyar, ikinci 2 ayda 20 milyar euro ilave mali yük açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz doğalgazın net ihracatçısı konumu var. Dünyanın %7,9 tarım girdileri yükseldi. Yani küresel sistem tarımdan enerjiye, tedarik zincirlerinden lojistiğe birbiriyle eklenmiş bir vaziyette ve çok kırılgan. Dolayısıyla elektrik şebekeniz de bütün bu faktörlerden bir şekilde etkilenebilir. O yüzden de güvenceyi merkeze alan ama aynı zamanda mümkün olduğu kadar yeşillendirmeyi dikkate alan bir yaklaşımla ilerlemek lazım. Bu da para demek. Ama burada da güzel haber şu. Yeşil finansman imkanları gittikçe artıyor. Yakınlarda bir yeşil finansman stratejisi yayınlandı. Çevre Bakanlığımız ayrıca bir iklim finansmanı stratejisi çalışmaya başladı. Ayrıca da uluslararası finansman kurumları Türkiye'ye bu alanda finansman sağlamak üzere çok çeşitli program ve projelerle yerli finans kuruluşlarıyla görüşüyor. Aslında pastayı yapmak için birçok açıdan uygun malzeme de hazır hale geldi.
1: Biz finansmanı çok konuştuk Gelecek Enerji'de. Finansmana ulaşımda sıkıntı yaşayan sanayicinin, yatırımcının olduğundan bahsetmişti STK temsilcileri de. Bunlar güzel haber olarak kayıtlara geçsin.
0: Aslında öyleyse finansman hep var. Bir de şöyle bir kısıtımız var. Onu da açık biçimde söylemek lazım. Benim bir fikrim var. Hadi bana para verin dediğinizde finansörler çok sıcak davranmaz. O fikrin ne kadar yapılabilir olduğu, bankalanabilir bir proje haline geldiğini görmek lazım. Doğru. Türkiye'nin orada ciddi bir kapasite problemi olduğunu düşünüyorum. Bütün sanayi kuruluşlarını ya da enerji şirketlerini kastederek söylemiyorum ama öyle bir sıkıntımız var. Orası için de gayret etmeliyiz.
2: Peki depolama? Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, depolamaya geliyoruz. Burada
0: oyunu değiştiren en büyük faktör bu.
2: Mesela o olmadan yenilenebilir enerjide istediğimiz başarıya ulaşabiliriz.
0: Depolama bizim enerji sektöründe böyle 20 senesini, 30 senesini vermiş herkesin söylediği bir şeydir. Oyunu değiştiren, aynı cep telefonu gibi bir şey. Aynı
1: o treni de yakaladık diye.
0: Yakaladık. O yüzden diyorum yani çok büyük bir birinci vagonu atladığımız yerler var. Depolama oyunu kökten değiştirecek bir şey. Bir devrim. Çok belli oldu, devrim oldu bugünden. Çünkü elektrik depolanamaz bir şey diye biliyorduk. Hep öyle öğretildi bize. Biz de öyle öğrettik herkese.
2: Verimliliği de ölçemiyorduk şimdi
0: Elbette. Verimli. Şimdi verimliliği de gerçekten en üst düzeye çıkarabilecek seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
1: Peki iklim değişikliğini konuşalım biraz. Çünkü Donald Trump'a göre öyle bir şey yok ama bakıldığında yazlar eskisi kadar ılık veya şey geçmiyor. Yazlar çok sıcak geçiyor, kışlar çok ılık ve serin geçiyor. Geçtiğimiz yıl çok kuraktı. Hamdolsun bu sene bayağı yağış aldık. Kiraz yiyoruz en azından. Evet. Kiraz çok pahalıydı, oradan örnek vereyim. Ama enerjinin arz güvenliği noktasına baktığımızda yenilenebilir kaynaklar önemli. Türkiye ilerleyen süreçte arz güvenliği noktasında sıkıntı yaşar mı? Yenilenebilir kaynaklarla alakalı çok potansiyelimiz var ya. Bu anlamda kurulu gücümüzü de arttırıyoruz sürekli ama hidrokarbon kaynaklara da ihtiyacımız var elbette. Arz güvenliğiyle devam edelim.
0: Arz güvenliğinde iklim bizim her türlü senaryoyu yeniden gözden geçirmemizi icbar eden, mecbur eden bir şey. Çünkü bu sene muazzam yağış oldu. Hatta barajlar taşarsa ne olur senaryolarını konuştuk. Kapaklar açıldı. Fakat şöyle bir senaryoyu da konuşalım. Nitekim de öyle olmaya başladı. Sıcaklık rekorları kırılıyor. Eğer bu şekilde devam ederse, diyelim ki Ekim'e Kasım'a kadar böyle çok yüksek sıcaklıkların görüldüğü bir şey olursa, bu sefer buharlaşma devreye girecek. O barajlarda biriken suların bir kısmını biz buharlaşmayla kaybedeceğiz. Şimdi bu sene ilk 5 ayda tarihi bir rekor kırdık yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı açısından. Temel sebebi hidroelektrik santrallerinin katkısı. Ama şöyle bir şey hayal edelim. Kışta çok kırak, inşallah olmazdı. Kışın da çok kırak geçtiği bir dönem hayal edelim. Biraz da buharlaşmadan kaybettik. Seneye Mayıs'ta ya daha önce yaşadığımız gibi bir ciddi kod eksilmeleri görürsek, güvenlik kodlarının aşağı doğru çekildiğini görürsek ne yapacağız? Dolayısıyla bir de işin talep tarafı var. Eskiden o demografik şeyler çok değişti. Eskiden bir evde 6-7 kişi yaşıyordu. Bir buzdolabı 6-7 kişiye bölünüyordu, buzdolabının yükü. Şimdi o 6-7 kişi 3 eve bölündü. Çocuklar ayrı yaşıyor, anne baba ayrı, büyükler ayrı. Dolayısıyla 3 ayrı buzdolabı var. Yani bir taraftan da talep tarafımız yükseliyor. Dolayısıyla projeksiyonları yaparken her 6 ayda bir, her senede bir iklim risklerini ve iklim riskleriyle beraber gelen dalgalanmaları dikkate alarak bir projeksiyon yapmamız lazım. Bugün için bir sorun öngörmüyoruz ama durakladığımız anda da düşeriz. Yani bir arz fazlamız var fakat talebin çok dinamik biçimde arttığı bir sürece girdik.
2: Peki. Yapay zeka ve dijitalleşme. Hemen şöyle konuyu o tarafa getireyim. Önümüzdeki 10 yılda enerji yönetiminde neyi değiştirecek
0: ben
2: bu süreç?
0: Ben şöyle öngörüyorum. Kendi çalışma arkadaşlarıma da söylüyorum. Eskarus'taki 2030'da başka bir dünyada olacağız. O dünyada
1: 4 yıl sonra.
0: 4 yıl sonra hiç böyle, çünkü çok hızlandı her şey. Biz şöyle düşünüyoruz. Enerji sektöründe de öyle olur ya, 20 yıl, 30 yıl. Öyle olmadı. Türkiye'nin 2015'te güneşteki kurulu gücü sıfıra yakındı. Bugün 25 bin megawattı geçtik. Çok hızlı aktı geçti. Çünkü hayat artık hızlandı. Ve güneşin 2010 yılında biliyor musunuz kömür santrallerine göre LCOE açısından, seviyelendirilmiş enerji maliyeti açısından kömür santrallerinin 5 katı fiyatı vardı. Bugün %60'a düştü. Yani 5 kat pahalı olmak yerine %40 daha ucuz hale geldi. Şimdi böyle bir dünya geliyor. Dijitalleşme beraberinde hele hele kuantum bilgisayarlar hayatımıza girdiğinde bambaşka enerji çözümlerini, bugün konuşmadığımız enerji çözümlerini gündemimize alacak. Kuantum bilgisayarlar demek başka tarz nükleer çözümlerin gündemde olması demek. Dolayısıyla birinci vagonda olmaya çalışmamız gereken alanlardan biri bu. Amerika ve Çin aldı başını gidiyor. Onlar süper güçler olarak. Biz en azından bölgesinde yükselen bir güç olarak, salt kullanıcı değil, aynı zamanda bu süreçlere katkı veren bir aktör olarak rolümüzü artırmalıyız.
1: 2030'da 4 yıl var. 2035 hedeflerine de artık onun üzerine bir 5 daha ekleyelim. 9 yıl var. 2035 hedefleri Türkiye için kritik çünkü 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerjinin devreye sokulması bekleniyor, planlanıyor. Hedefler, riskler, olanaklar. Bu üçgende siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu hedefleri?
0: Politika, finans, teknoloji ve insan kaynağı. 4 başlıkta düşünmek lazım. Politika tarafı tamam, hedefler konuldu, kararlılık var. Bunun başka, yani iklim politikalarıyla filan da konuşturulduğu bir seçenek var. Finans tarafını biraz önce birazcık işaret ettim. Orada ben umutluyum, bir dalga olduğunu görüyorum. İnsan kaynağı açısından Türkiye belli açılardan çok zengin. Çünkü bizim 25 senelik bir serbestleştirme tecrübemiz var. Orada çok değerli mühendislerimiz, politika yapıcılarımız yetişti, gelişti. Geriye işte teknoloji meselesi kalıyor. Teknolojiye, Ar-Ge'ye de biraz daha fazla zaman ayırmalıyız. Kritik minerallerle de birlikte. Çünkü onlar
1: nadir toprak elementleri
0: başta olmak üzere. Çünkü bu bahsettiğimiz teknolojiler hep onlarla konuşacak. Eğer bir rüzgar jeneratörü üretiyorsanız işte belli oranlarda o nadir toprak evet. elementlerine bağlısınız.
2: Peki, son bir dakikanın içerisindeyim. Enerji sektörünün karar vericilerine bugün tek bir mesaj verecek olursak ne söylersiniz enerji sektörünün geleceğine ilişkin en kritik mesaj?
0: Tabii çok mesaj verebilirim ama bir taneyle sınırladığınız için. Ben eğer karar alıcı olsaydım Tenmak'ta dijital teknolojiler ve kuantum bilgisayar gibi bir başlıkta bu konularla ilgilenen bir daire başkanlığı kurardım. Behemal ve hiç gecikmeden. Çünkü iş ona geliyor. Biz orada olmalıyız. Güzel. Orada rol almalıyız. Ben olsam mesela böyle bir şey yapardım.
2: Çok önemli bir öneri. Hakikaten önemli bir öneri. Doktorasının karşılığını verdik.
0: Estağfurullah.
2: Yani evet güzel bir öneri. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için, katıldığınız için diyoruz. Bülent söylemek
1: istedim. Keyifli bir program oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Peki. Enerji verimliliğinin öneminin altını bir kez daha çizerek ben de son sözümü söylemiş oldum.
2: Peki.
0: Çok sağ olun.
2: Efendim Enerji Verimliliği ve Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Kubilay Kava ağırlamış olduk Enerji Gelecek Enerji programında. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Bugün e-ticaret sektöründe oldukça iddialı, yaratıcı, hem stratejik hem de yenilikçi bir işle stüdyomuzdalar. N11 ve V İstanbul Reklam Ajansı ile birlikte Bülent Ersoylu son dönem iletişimini konuşacağız efendim. Oldukça ses getirdi reklam filmi. Tabii burada artık Türkiye'de özellikle e-ticaret ve pazar yeri sadece ürün, fiyat rekabeti veya yapılan kampanyadan ziyade bütün bu deneyimi aslında tüketiciye yaşatılan deneyimden gösterilen iletişime kadar nasıl harmanlandığı çok önemli. Bugün de bu işin başarılı örneklerinden bir tanesiyle detayları konuşacağız, sizlere aktaracağız. Hemen konuklarımı paylaşmak istiyorum. N11 Kıdemli Pazarlama Direktörü Ödür Küçük, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve V İstanbul Ajans Başkanı Ayşe Aydın, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi daha önce kan dönüşü ağırlamıştık. Yine aynı dönemde.
3: Her yaz geliyorum.
0: Reklam veren N11 ile beraber ağırlıyoruz. Bekliyoruz efendim. Böyle güzel yaratıcı işlerle zaten her zaman bekleriz. Şimdi Ödül Bey, tabii bizi izleyenler, her hafta takip edenler var. Projeyi, detaylarını öğrenmek isteyenler var ama ben istiyorum ki N11, yani son yıllarda nasıl bir değişim dönüşüme uğradı veya son yılda nasıl bir vizyona sahip ve geleceğe nasıl bakıyor? İsterseniz genel bir büyük resimden başlayarak bugüne gelelim.
1: Tabii ki. N11 bildiğiniz üzere aslında çok köklü bir şirket ve köklü bir marka. Yaklaşık 15 senedir Türkiye pazarında. Bizim, ve aslında tamam. Türkiye'de de pazar yeri konseptini ilk getiren aslında platform. Çok köklü bir geçmişe sahip bir marka. Fakat son dönemde tabii ki bazı gelişmeler, yeni bir hissedarımızla aslında bir devir süreci oldu geçen sene içerisinde. Geçen Haziran'dan beri aslında biz de yeni dönemde N11'in aslında önümüzdeki en azından 5-10 senelik diliminde nasıl bir stratejide ilerlemeli, vizyonu ne yöne doğru gelişmeli, aslında bunların üzerinde çok kafa patlatıyoruz, çalışıyoruz diyebilirim. Şu anki vizyonumuzda aslında sadece iletişim değil tabii konu. Genel olarak sizin de girişte bahsettiğiniz gibi iş yapış şeklini aslında biz biraz daha farklı ele almaya başladık. Burada sadece e-ticaret değil, aslında e-ticaretin etrafında bir ekosistem kurmak niyetindeyiz. Bu ekosistem işte bir depo tarafı ve buna bağlı ihracat tarafı. Ters tarafta tüketicilere sunabileceğimiz farklı finansal çözümler, sunabileceğimiz finansal yatırımlarımız ve oradaki oluşumlar. Keza medya teknolojileri üzerine yaptığımız farklı projeler ve yatırımlar var. Aslında son derece köklü bir markayı kökten değiştiriyoruz gibi bir sürecin içerisindeyiz. Tabii ki bunun iletişime de yansımaları oluyor şu an artık.
0: İletişime büyük bir yansıması olduğunu düşünüyorum ben etki olarak. Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. Siz ne istersen N11 gibi bir söylemle bu değişime başladınız.
1: Evet.
0: Fakat tabii bu iletişimde bazı şeyleri değiştirmek, geçmişte yapılan işlerle son dönem işlerini, yani bu kadar birbirini tamamlayan bir şekilde devam ettirmek zaten o marka belleğinin oluşumuna büyük destek veren önemli noktalardan bir tanesi, yani işin iletişim boyutu. Fakat son öyle bir iş yaptınız ki, yani gerçekten geleceğim ama gelmeden de birçok bilgi almak istiyorum. Konuşacağımız çok konu var çünkü. Yani ne istersen N11 nasıl bir vaat? Yani burada ne demek istiyorsunuz aslında? Onu da açarsanız.
1: Şunu demek istiyoruz. Şimdi demin bahsettiğim gibi, yani işe yaklaşımımızın değişimi aslında burada en merkezde yer alan kısım. Bununla da ne demek istiyorum? E-ticaret sektörü aslında bir son yıllarda bakarsanız çok aynı noktaya doğru biraz sıkıştığı bir yapı izliyor. Burada da özellikle daha tek taraflı bir aslında yaklaşım var ve daha çok rasyonel faydalar üzerinden, daha fiyatlar, indirimler üzerinden giden bir yaklaşım var. Biz önce bir bunu bir durup geriye çekilip buna bakmak istedik. Ve ne istersen N11'in aslında arkasında yatan temel konu, biz tüketicinin ne istediğini önce bir dinleyelim ve bunu iyi anlayalım diye yola çıktık. Bu kampanyanın aslında belki işte 2 aylık bir kampanya, 2 ay önce başladı ama aslında evveliyatına bakarsanız belki 6-7 aydır süren bir çalışma bu. Ve bizim için en önemli olan kısım tüketicilerin ne istediğini ve bizden ne beklediğini anlayabilmekti. Biraz daha zaten siz de soracaksınız diye tahmin ediyorum. Detaylarına gireriz ama ne istersen Neon 1 aslında bizim artık Neon 1 olarak bizim onlara sunduğumuz değil, onların bizden beklediğini aslında sunmaya çalıştığımız bir dönemin başlangıcı diyebilirim.
0: Bir de eskiden N11 deniyordu. Şu anda N11 diyor herkes.
1: Orada da enteresan bir karışıklık var aslında. Biraz algısal bir konu sanırım.
0: Onu da burada bir netlik kazandıralım.
1: Evet, yani biz N11 olarak hiçbir zaman N11 demedik. Hep bütün iletişimlerimize N11 dedik. Fakat hani yine demin dediğim konuya geliyor. Belki de N11. Çünkü tüketicilerin burada nasıl seslendirdiği önemli. No. Biz N11 diyoruz ama herkes istediğini diyebilir tabii ki.
0: Peki Ayşeler ne diyor acaba?
3: Biz N11 diyoruz. Evet.
0: Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Ödül Bey'e de tabii. Ultra Premium Plus gibi bir kavram oturttunuz. Hı. Ve bunun içerisinde aslında bu premium algısının karşılığında bir para ödenerek bu hizmetin alınmasını algıyı kırıp siz bunu erişilebilir bir hale getirdiniz. Bunu bir standartize ettiniz aslında. Bu da herhalde içgörülerin karşılığı olarak oluştu. Tabii çok değişiklik var. Bir de ajansınızla yeni çalışmaya başladınız diyebiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Son dönem yapılan işle de bakıldığında başarılı bir süreç yönetimi olarak gözüküyor dışarıdan. Herkes için ayrıcalık ne demek? Biraz da buradan bahsedelim isterseniz ve ajansa verdiğiniz brief'e gelip oradan bugünün işine gelelim
1: istiyorum. Tabii ki. Yani Ayşe'nin, ajansımızın burada tabii katkısı çok büyük. Birlikte şekillendirmekte ama bizim yola çıkış şeklimiz şuydu. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani tüketiciyi dinlediğimizde gördüğümüz içgörünün aslında şu olduğunu fark ettik. Bu sadece e-ticareti değil, yani baktığınız zaman işte YouTube'un da premium'u var, Spotify'ın da var.
0: Tabii artık işte bu böyle bir,
1: artık bu bir
0: bütün platformlarda bir, evet, var diyebiliriz.
1: Bu bir konsept oldu ve tüketicilerde şunu gördük. Yani her ihtiyaç duydukları şey için başka bir üyeliğe gitmek. Bunu hem maddi anlamda söylüyorum hem de bir efor olarak söylüyorum. Sürekli bir üyeliği kovalamak, başka bir şeye gitmekten aslında biraz yorulduklarını duyduk. Ve o noktada şuna karar verdik. Aslında bunlar için bir premium üyelik adını verdiğimiz ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Ve tüketiciler madem bunu bekliyor, o zaman biz neden bunu bütün tüketicilerimize sunmuyoruz dedik. Ve onun altında farklı faydalar var. Onların bizden ve e-ticaret sektöründen bekledikleri.
0: Bunu sadece bir iletişim fikri olarak ortaya koymadınız
1: yani. Hayır, kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Ya zaten iletişime geçişi aslında tamamen buradan ilerleyen, oradan başlayan bir süreç. Ama bizim için özünde, temelinde yatan ilk başta söylediğim gibi tüketicilerin bizden ne beklediğini anlamak ve onu onlara vermeye çalışmaktı. Ultra Premium Plus bunun ajansımız da sağ olsun aslında biraz kreatif söylemi oldu diyebilirim.
0: Tabii ki. Bir de son dönem zaten trend oldu artık, dediğiniz gibi her yerde var ve işte herkes kullanmak istiyor. Bunun için de bir para ödüyor. Siz de bunu para ödemeden sağlıyorsunuz. Evet. Bir noktadasınız. Peki sevgili Ayşe.
3: Sevgili şimdi, Tanku.
0: Neon 1 ile beraber hayırlı olsun önce.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Çok da güzel bir işe imza attınız.
3: Çok teşekkür
0: ederim. Sen ufak bir introduction yap isterim. Ondan sonra da bu Bülent Ersoylu filmimizi program içerisinde de bir izleyelim. Tabii. Üstüne konuşmaya devam edelim.
3: Ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. Herhalde yaptığım işlerden ilk 3'te bu kampanya layığıyla duruyor. Şimdi burada mevzu aslında Neon 1'de herkesin ultra, herkesin premium, herkesin plus, plus, plus olmasıydı. Türkiye'nin en ultra premium plus ismi kimdir desek, divalıktan mütevellit Bülent Ersoy'a ulaşıyoruz zaten. Bizim oraya dokunuşumuz biraz şuradan oldu. Bülent Ersoy, Bülent Ersoy olarak Türkiye'nin en ultra premium plus insanı, evet. Ama Bülent Ersoy Neon 1'de, Bülent Ersoy olarak da bir taksici de olsaydı, bir bekçi de olsaydı, bir hakem de olsaydı.
0: Bir can kurtaran.
3: Evet. Bir can kurtaran
1: hatta
3: da olsaydı.
1: Hatta astronot olup uzaya gitseydi.
3: Astronot aynen olup uzaya da gitseydi. Neon 1'de aynı şekilde Ultra Premium Plus olacaktı. Aslında fikir buradan çıktı. Çünkü burada herkes Ultra, herkes Premium, herkes Plus.
0: Hayır, bu kararı vermek de kolay değil sonuçta. Kendisiyle bir reklam filmi çekip bir de bu bahsettiğimiz karakterleri canlandırmak falan. Yani zaten herkesin harcı değil diye düşünüyorum. Peki o zaman bir filmi hatırlayalım.
1: Tabii.
0: Üstüne konuşmaya devam edelim.
3: Tabii ki.
2: Bülent Ersoy Türkiye'nin divası. Divaların Ultra Premium Plus'ı. Tabii ki. ...den aldığı hizmette öyle.
4: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
4: Nasıl herkes gibi?
2: Yani Bülent Hanım hakem olsaydı da...
4: ...parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.

0: onu seyrettim.
1: Rapçi de olsa.
0: Yok.
1: Bekçi de olsa.
0: Sefam olsun.
1: Can kurtaran da olsa.
0: Ben de nereden seçtim bu mesleği ya?
1: Hatta astronot da olsa.
0: Ay ay ay ay. Puanlara bak. Ya güzellerim. Şunu şöyle desene ayol. Herkes ultra, herkes premium, herkes plus, plus, plus, plus. Bu arada unuttum, abonelik de yok, aidat da yok. Ne
2: istersen. Efendim, şimdi Bülent Ersoy'un Neon1'in reklam yüzü olmasına nasıl karar verdiniz? Önce bence buradan başlayalım. Çünkü o kadar keyifli bir iş ki, yani kendisi, karakteri ve canlandırma şekli, sizin senaryonuz, işin çekimi, fikirler falan, yani çok fazla konu var ama önce nasıl karar verdiğinizden başlayalım. Yani bir ikna süreci olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum.
3: Bülent Hanım'ı değil mi? İkna sürecinden bahsediyorum.
2: Tabii tabii. Sizin fikri değil.
3: Evet. Arkamızda biz ödüllerle zaten ikna süreci, onlar hemen aldılar ve hemen oradaki ışığı gördüler, diva ışığını hemen aldılar ve dediler ki evet, etki yani bizim söylediğimiz markanın vaadiyle çok uyuşan bir ünlü olduğu için çok kısa sürede hayata geçirebildik, sağ olsunlar. Onların da desteği ve kabulü çok önemli. Bülent Hanım konusuna gelince, Bülent Hanım'a kabul ettirmemiz inan Tankut çok kısa sürdü.
2: Öyle mi?
3: Evet, yani Bülent Hanım... ben zaten böyle senaryoda oynardım. Bana düz bir şey getirseydiniz, buyurun, kabul etmezdim noktasındaydı. Evet. Dolayısıyla kendisi için de çok önemli bir challenge olduğunu düşündü. Ve tabii yapabileceğini
2: düşündü. O ihtişam
3: düşündü.
2: Ve ayrıcalık hissi de bu arada, evet, güzel.
3: Aynen.
2: Tam aslında çok doğru birbirine.
3: Aynen. Biz Bülent Hanım'ı böyle hani çıkartıp çok pardon. Yani şarkı söylettiğimiz ya da böyle sadece anons ettirdiğimiz bir senaryoyla gitsek, Bülent Hanım belki de yok arkadaşlar ya ben burada olmayayım diyebilirdi bu arada. Aslında bu sivrilik ona çok iyi geldi.
2: Ya bu arada şimdi rekabetçi dedik, e-ticaret pazarından, pazar yerlerinden bahsediyorum. Yani yapılan reklamlar da biraz standartize oldu. Tabii kampanya dönemlerinden bahsediyorum.
4: Doğru.
2: Binlerce kampanya oluyor, yüzlerce diyeyim veya. Şimdi bunların arasından sıyrılmak, işte... Hem mesajı karşıya geçirmek, hem geri dönüşleri görebilmek. Bunlar yani bir başarı, cesaret. Bunların hepsi bir arada olmadan olmuyor zaten de. Sizin tarafta işin yani e-ticaret pazarında farklı bir iş yapmak nasıl bir hissiyattı sizin için? Çünkü bu standart bir iş asla değil yani yapılan iş.
4: Öncelikle kişisel olarak çok eğlenceliydi. Yani o kısmını söylemem lazım. Ama yani markaya liderlik eden kişi olarak Neon 1 içerisinde söylemem gerekirse, sizin söylediğiniz gibi çok şeyin bir araya gelmesiyle aslında oluyor bu durum. Bizim için buradaki tabii ilk başlangıç Ayşe'nin de bahsettiği şekilde idea'yı en iyi şekilde aktaracak ünlü olmasıydı bizim için önemli olan. Yani burada Bülent Hanım fikre, başka bir fikir olsaydı Bülent Hanım mı olurdu, olmaz mı, belki konuşulacak bir şey olabilirdi. Fakat bu fikirde hepimiz aynı noktada çok çabuk bir araya geldik. Yani Bülent Hanım dahil. Çünkü herkesin ortak fikri şuydu. Evet, herkes Ultra Premium Plus diyorsak bunu anlatması gereken kişi Bülent Hanım'dı. Yani buradaki fikir birliği çok hızlıydı.
2: Fikir birliği olmuş.
4: Ondan sonrası tabii ajansımızın burada çok iyi bir senaryo yazması ve süreci çok iyi yönetmesi. Bülent Hanım'ın keza çok hani enerjik ve işbirlik şekilde en az bizim kadar isteyerek bu işin içerisinde olması. Çok iyi bir prodüksiyon ekibi, çok iyi bir yönetmen. Hepsi bir araya gelince başarılı.
2: Ne kadar sürdü çekimler bu arada?
4: İki gün sürdü.
2: Wow. Hızlı da bitirdiniz, evet, yani. Evet, tecrübe gün. İşte.
4: Biraz vaktimiz şöyle, gelişti, evet, bu alan.
3: Yani burada Bülent Hanım'ın performansına da alkışlamak, evet, gerekiyor. Yönetmenimiz Can Pehlivanlı ve Kala Film'e de buradan kalpler, sevgiler yolluyoruz.
2: Gönderelim.
3: Bülent Hanım ikinci gün sabah 3.30 civarı, artık biz kendisini çok yorduğumuzu düşünerek... filmde gördüğünüz bekçi planından feragat etmeye karar verdik aramızda konuşup. Artık yormayalım, yormayalım çok çektik artık diye, evet, yani çok planımız var diye. Ve kendisine bunu ilettik. Asla kabul etmedi. Ben dedi işimi yarım bırakıp gitmem buralardan. Sabah 7.30'da setten ayrıldım.
4: Aynen.
3: Evet.
4: Ve şeyi yani bize de çok büyük bir ilham oldu. Bir iş saygı,

0: iş disiplini
1: nedir
0: aslında bizlere de tekrar öğretti diyebilirim yani.
1: Ya bunu çünkü son dönemlerde biraz kaybettiğimizi de düşünüyorum. Yani genele baktığımızda işte tekrardan böyle insanların olduğunu hatırlamak, yaşamak ve deneyimlemek çok kıymetlidir herhalde.
0: Biz kendi içimizde şöyle dile getirdik. Bazı insanların neden isminin olduğunu anlıyoruz dedik. Ya. Yani neden bir yer edindiklerini anlıyoruz dedik.
1: Peki filmdeki o karakterlerin seçimi tercih aşamasında nasıl gelişti? Yani tabii birçok kişiye hitap eden bir markasınız. Herkesin A'dan Z'ye girip ilgi gösterebileceği bir noktada olduğunuz için tabii herkese de erişim önemli. Ama buradaki spesifik tercihler hani bir de Bülent Hanım'la yani yapmak falan hani bana söyleseniz ya herhalde yapmaz falan derdim yani hani.
2: Orada belli kıstaslarımız oldu aslında Tanku. Tek şey değil. Dediğin gibi herkese hitap edebilecek meslekler olması birinci maddeydi. Ama bunu yaparken Bülent Hanım'ın yok artık bu mesleği de mi şey yapmışlar göstermişler diyebilmesi insanların. Üçüncüsü ise araya öyle meslekler koymak istedik ki mesleğin kendisi de birazcık acayip dursun. Misal astronot, misal can kurtaran gibi. Aslında üç tane kıstas masadaydı ve bunları gerçekleştirmeye çalıştık.
1: Zaten mizah ve abartı dengesi de o kadar güzel ki filmde. Hani tam böyle tadında bırakıyor.
0: Evet.
1: Devamı gelecek mi diye tabii sorular var. Ama
0: yani Bülent Hanım'la olan bu kampanyamız aslında devam edecek bir plana sahip değil. Ama biz tabii ki ne istersen ne 11 konumlanmasının altında bu stratejiyle
1: yıl boyu
0: güçlü
1: herhalde
0: bir iletişime devam edeceğiz.
1: Peki. O zaman Ödül Bey size programımızın da son 3-4 dakikası içerisindeyken yapılan işin, kampanyanın, iletişimin geri dönüşlerinden isterseniz biraz bahsedelim. Ve Neon1'in devam iletişiminin sıklığından söz ederek programı sonlandırırız.
0: Tabii ki. Yani bizim için iki açıdan da çok başarılı bir kampanya oldu. Hem marka açısından hem de ticari sonuçlar açısından. Biz özellikle yeni dönemde hem hedef kitlemiz açısından hem de bazı sizin de belirttiğiniz ürün kategorileri açısından farklı hedeflere sahibiz. Ve burada yeni üye kazanımlarımız, kaybettiğimiz üyelerin geri dönüş oranları, işte alışveriş frekansı gibi bir sürü ticari noktada çok başarılı sonuçlar elde ettik. Keza marka sonuçlarında da hem farkındalık artışı hem de bazı marka değerlerinde çok ciddi artışları gözlemledik. Yani bizim açımızdan kesinlikle başarılı bir kampanya oldu diyebilirim. Niyetimiz bunu devam ettirebilmek. Her zaman böyle bir işin üzerine koymak, o standart devam ettirmek tabii ki zordur. Ama Neon 1 olarak aynı güçlülükle senenin geri kalanında da ve önümüzdeki senede de bu şekilde iletişime devam etmek istiyoruz.
1: Peki işin erişilebilirliği ve görünürlüğü açısından kullandığınız mecralar, özellikle yani şurada kesin olmalıyız veya burada olmayalım dediğiniz alanlar, yani outdoor'undan dijitali TV'sini soruyorum bu arada. Yani siz de fikri oluştururken herhalde bu işin artık mecralarda, çünkü farklılık gösteriyor kendi içerisinde, dinamikleri değişiyor. Nereyi baz alarak, yani içeriklere dokunuşlar yaptınız mı böyle detay? İşte mecralar özelinde.
2: Tabii ki yaptık.
0: Minik bir şey sana vereyim pası. Evet yaptık. Çok kısa cevabı. Yani şöyle mesela Bülent Hanım'la sosyal medya için ürettiğimiz içerikler tamamen bundan bağımsız, sosyal medyanın dinamiklerine göre ayrı ürettiğimiz içerikler oldu. Hep aslında mecraları şöyle ele almaya çalıştık. Biraz iletişimimizin ana stratejisinin de bir parçası. O mecrada tüketiciler ne görmek, neyi tüketmek istiyorlar, aslında biraz onu kendimize baz almaya çalıştık. Ve açık havada başka bir Bülent Ersoy görüyorken TV'de 20 farklı, biraz abarttım 20 olmasın ama farklı farklı mesleklerde, farklı hallerde, sosyal medyada tamamen oraya özel içeriklerde.
1: Tabii. Yani bize öyle özenmek gerekiyor zaten.
0: Evet.
1: Çünkü biliyoruz, görüyoruz, her yerde aynı işlerin de kullanıldığı çalışmalar da oluyor. Ama işte işin tadına varmak, her mecranın hakkını vermek sizin anlattığınız gibi oluyor.
0: Ya bunun için bence en önemli kıstaslardan biri de birlikte çalıştığınız partiler. Çünkü bizim marka olarak elbette ki isteklerimiz, beklentilerimiz var. Fakat bunu en sonunda tüketicilerin gördüğü çıktıya dönüştürenler ajanslarımız, yönetmenimiz, işte Kala Film prodüksiyon şirketlerimiz. Onlar aslında bu kısmını sağlıyorlar diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bize böyle bir kampanya verdiniz.
1: Biz de sizlere
0: verdik.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler Tankut'cum. Bu arada kreatif sonuçlarından bir tanesi de perakende e-ticarette kristalini de aldı.
1: Hayırlı olsun.
2: Evet, buradan emeği geçen herkese ödülle teşekkür dedim. Evet.
1: Tebrik ediyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, haftaya yeni bir reklam hikayesiyle karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doğanay Tolunay. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii yazın gelmesiyle beraber Türkiye'de, dünyada yeniden maalesef orman yangınlarını konuşur olduk. Dolayısıyla sizinle ele almak isteriz geldiği noktayı, ürettiği etkileri, ne kadar geri döndürülemez hasar bıraktığını. Çünkü bir yandan iklim değişikliğinin önüne geçmekte de insanoğlu mahir olamadı, olamıyor. Geri döndürülemez evet. Sınırların aşıldığı bir nokta var. Ama tabii bu orman yangınlarının ne kadarı iklim kaynaklı, ne kadarı insan kaynaklı, ne kadarı başka sebeplerden ve biz şu an nasıl bir tehlikeye doğru ilerliyoruz? İyileştirilen şeyler olabiliyor mu yıllar içinde, daha mı kötüye gidiyoruz?
2: Şöyle söyleyeyim, hani şu anda orman yangınları tüm dünyada önemli bir sorun. Sadece orman yangınları değil, ormanın dışındaki işte kırsal yangın olarak nitelendirdiğimiz tarım alanlarında çıkan yangınlar da bunun içinde. Ancak şunu belirtmemiz lazım. İklim değişikliği bu yangınların başlamasında aktif olarak rol almıyor. Yeni yangın rejimi diyoruz. Hatta geçmişten günümüze gelene kadar 6 defa orman yangını ya da kırsal yangınların neden sonuç ilişkilerinde değişiklikler olmuş. 6 defa yangın rejimi değişmiş. Örneğin işte insanlar bir zamanlar tarla açmak için orman yakarken en son geldiğimiz 6. dönemde, özellikle 6. yeni yangın rejiminde iki tane temel faktör var. Bir, insanların artık kentten dışarı, daha doğrusu ormanlardan, kırdan kent ağırlıklı olarak yaşamaya başlaması, ormanların yavaş yavaş alanının genişlemesi, yanıcı madde yükünün birikmesi, ama en temel sebep de şu: doğadan bağı kopan insanların orman içinde bilinçsiz yaptıkları faaliyetler. Bilimsel olarak biz buna nüfusun da artmasıyla orman insan ara kesitinin artması olarak adlandırıyoruz. Çünkü insanlar orman içine ne kadar girerse, bu çok farklı şekillerde olabiliyor. Tarla, evet, bahçe, tamam, bunlar zaten eskiden.

0: eskiden beri vardı ama işte yollar yapılması, yeni yerleşim alanları yapılması, elektrik nakil hatları gibi nedenlerle ormanların parçalanması, içinde insanın fazla girmesiyle birlikte yangın sayısı artmaya başladı. İnsanlar orman içine ne kadar girerse, üstelik kentte yaşayan, doğayla bağı kopmuş insanlar orman içine ne kadar fazla girerse o kadar fazla yangın çıkıyor. Bu birinci tespitimiz. Çünkü tüm dünyada, sadece bizde değil, kabaca %90 kadarı yangınların insanlar tarafından çıkartılıyor. Yanan alanların ise %99'u yine insan kaynaklı çıkan, başlayan yangınlardan kaynaklanıyor. Son 10 yıldan beri değişen başka bir şey daha var. İklim değişikliği artık hani gelecekte şöyle olacak, böyle olacak dediğimiz, gelecekte yaşanacakmış gibi anlattığımız bir olay olmaktan çıktı. Özellikle ülkemizin bulunduğu ya da işte genel olarak Akdeniz havzasında bulunan bize benzer iklim koşullarına sahip ülkelerde giderek artan sıcaklıklar, özel yaz sıcaklıklarındaki artışlar, yine yaz aylarındaki bu aşırı sıcak hava dalgaları dediğimiz durumların daha sık yaşanması ve süresinin uzaması, üstüne bir de gelen kuraklıklarla birlikte işte yeni yangın rejimi dediğimiz şey bu. Bir taraftan insanlar daha fazla yangın çıkartıyor. Ülkemizde artık son birkaç yıldan beri yılda 3000-3500 kadar orman yangını çıkıyor. Dediğim gibi bunları iklim değişikliği çıkartmıyor, ancak insanların başlatmış olduğu yangınlar daha kurak ve daha sıcak şartlarda çok daha kısa sürede çok daha geniş alanlara yayılıyor ve mega yangınlara dönüşüyor. Kontrol edilmesi, söndürülmesi daha güç yangınlara dönüşüyor. Dolayısıyla hani bunu bilmemiz lazım. Bazen hani sadece iklim değişikliğiymiş gibi iklim değişikliğine atıyoruz suçu, ama buradaki temel sebep insan orman etkileşiminin artması, insanların doğadan bağının kopması ve ormanda nasıl davranacağını bilmemesi nedeniyle yangınların çıkması ve iklim değişikliği de bu yangınları arttırıyor. Tabii bu konuda tüm dünyada öncelikli olarak şuna odaklanılıyor. Çıkan yangını en kısa sürede müdahale etmek, büyümeden söndürme odaklı yaklaşımlar var. Evet, bu doğru. Bunun yapılması lazım. Eğer bir yangın başladıktan sonra hatta 10-15 dakika sonra dahi müdahale etseniz, bu süre ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Türkiye'de işte 10-15 dakika aralığına inmiş durumda ortalama olarak yangınlara müdahale süresi. Ama bu süre bile artık yangın başladıktan sonra bu kadar kısa sürede bile müdahale etseniz bu süre yetmeyebiliyor. Ülkemizde, diğer ülkelerde yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için özellikle hava araçlarını, helikopterdir, uçaktır gibi hava araçlarını arttırıyor. Yer ekipleri, arazözler gibi yer ekiplerini arttırıyor. Ama evet, ülkemizde de son, hatta bu yıl üçüncüsü oldu. 2024 yılından itibaren uçak ve helikopterlerin toplam sayısı 100'ün üzerine çıktı. Yangınların çıktığı anı tespit edebilmek için insansız hava araçları kullanılıyor. Bunlar son derece iyi gelişmeler. Ancak işte yine son 2 yıldan beri, 2025 yılında 3700 kadar yangın çıkmıştı. Geçen sene 3200 kadar orman yangını çıkmıştı. Sayının bu kadar fazla olması, aynı günde 100 kadar yangının çıkabilmesi nedeniyle, hani uçak, helikopteriniz, arazözleriniz ne kadar fazla da olsa gücünüz bölündüğü için yangınlara müdahale kapasitesi azalabiliyor. Bu nedenle artık tüm dünyada öncelikli olarak yangın çıktıktan sonra yangının söndürülmesi değil, yangının çıkmamasını sağlamaya odaklanmak gerekiyor. İşte bu 3000-3500 kadar olan orman yangını sayısını 2000'lerin altına indirmemiz gerekiyor. Bu farkındalık eğitimleriyle gerçekleşebilir, denetimlerle gerçekleşebilir. Sadece farkındalık, denetimler, işte orman alanlarından verilen yoldu, elektrik nakil hatları izinleri gibi bunlara ek olarak da yapılması gereken şeyler var. Örneğin işte yavaş yavaş toplumun köyden kente doğru yönelmesi, özellikle ormanların giderek artan önemi sebebiyle orman alanlarımız genişliyor. Ormandaki yanıcı madde yükü artıyor. Yani işte ağaç varlığı artıyor. Bu nedenle bir diğer parçası da orman yangınlarıyla mücadele. Ormanlarda yangın yanıcı madde yükünün yönetimi, işte ormanların seyreltilmesi, insanların çok fazla girdiği yerlerde budamalar yapılması, ağaç sayısının azaltılması, yerdeki kuru otların temizlenmesi gibi hatta ülkemizde uygulanmıyor. Yurt dışında yangın mevsimi öncesinde bahar aylarında o toprak üstünde birikmiş olan ağaçlardan dökülmüş kuru otların, yaprakların yakılması gibi uygulamalar söz konusu. Artık hani sadece uçak helikopter sayısına değil, biraz da bu toplumda farkındalığını arttırmak, risk yaratan, yangına çıkmasına neden olan süreçleri yönetmek, bunları azaltmak, ayrıca da yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından da kritik bölgelerde, insanın yoğun olduğu bölgelerde yangının enerjisini düşürmek için işte yanıcı madde yükü dediğimiz budamasından ağaçların seyreltilmesine, kuru otların toplanmasına, yakılmasına kadar birçok önlemin alınması gerekiyor.
1: Şimdi tabii hocam orman yangını, ormanın yok olması sadece orada kalmıyor. Yani zincirleme yarattığı etkiler var. Aslında biraz ondan da bahsetmek lazım. Başta mesela suya etkisi var ki zaten su artık son yıllarda ki bu savaşla beraber daha da altı çizildi. Kritik, stratejik bir savunma alanına giren adeta bir
0: kesinlikle.
1: ne diyelim işte doğal kaynak. Dolayısıyla oraya etkisi üzerinden de değerlendirmek gerekiyor sanırım ve hani hassasiyetin çok daha yüksek olması gerekiyor.
0: Kesinlikle haklısınız. Özellikle hani şimdi bu tüm dünya için geçerli olmasa da, çünkü bazı bölgelerde yağışların artması da söz konusu. Ama ülkemizde çok büyük kesimlerinde, hani Karadeniz bölgesi belki hariç, diğer bütün bölgelerde iklim değişikliğine bağlı olarak çok ciddi su sorunu yaşıyoruz. Kaldı ki hani biraz unutuyoruz belki, örneğin geçen sene çok ciddi bir kurak dönem geçirmiştik. Hatta üst üste 3-4 yıldan itibaren, son 3-4 yıldır ülkemiz çok ciddi kuraklıklar yaşamıştı. İşte ormanlar sadece ne diyelim, işte canlılar habitat olan, odun ürettiğimiz ya da hafta sonları gidip işte piknik yaptığımız alanlar değil, su döngüsü açısından da son derece önemli. Çünkü ormanların bulunduğu yerlerde yağışlar, yağan yağmur yüzeysel akışa geçmez. Yani toprak üstünden akıp gitmez. Ağaçların tepelerinde hızlı kesilir. Dökülmüş, çürümüş, humusa dönüşmüş toprağın üstünde bulunan organik madde kısmı sünger gibidir. Suyu emer. Su toprağa sızar. Bir kısmı toprakta biriktirilir. Bir kısmı derinlere, yeraltı sularına doğru aktarılır. Bir metreküp orman toprağının tutabileceği su miktarını kabaca, hani yer çekimine karşı tutabileceği su miktarını söyleyeyim. Yaklaşık bir metreküpte 150-200 litre kadar su depolayabilir. Bu da bir kişinin bir günlük su ihtiyacına karşılık gelir ki ağaçlar bu toprakta depolan suyla o uzun yaz kuraklıklarını rahatlıkla atlatabilir. Ama bir orman yandıktan sonra yağmur yağsa da bu yüzeysel akışa geçtiği için su toprağa girmez ve suyu depolayamamış olursunuz. Yeraltı suyu beslenmesini azaltmış olursunuz ve kuraklıklara karşı direnciniz zayıflar. Tabii bir de bu işin diğer bir boyutu var. Özellikle orman yangınlarından sonra bu yağışlarla birlikte bitki örtüsü yok olduğu için yüzeysel akışa geçen, toprak üstüne akan su hem toprağa erozyonla taşır hem de sellere neden olur. Orman yangınlarından sonra bu tür olaylara ikincil afet adını veriyoruz. Özellikle eğimli alanlarda bu suyun yüzeysel akışa geçmesi ve hemen altında da şey varsa, yerleşim alanları varsa, oralarda çok ciddi sel riski olur. Tabii bir suyun sele dönüşmesi, toprağa girmemesi de yine dolaylı olarak suyla ya da işte su stresiyle, kuraklıkla ilişkilidir. Yani sadece bir ormanı kaybettiğimiz zaman evet çok önemli biyolojik çeşitliliği, habitatları kaybediyoruz. Ama hem suyu kaybediyoruz, hem aynı zamanda örneğin 2021 yılında yanan orman alanları sonucunda yaklaşık 11-12 milyon ton sera gazı emisyonu oldu. Yani bir taraftan orman yangınları, daha doğrusu iklim değişikliği, orman yangınlarının, insanların başlattığı orman yangınlarının geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Ama diğer taraftan orman yangınlarıyla da aslında mücadele ettiğimiz iklim değişikliğine çok ciddi miktarda da karbondioksit emisyonuna yol açıyoruz. Hani 2021 yılındaki değerin önemini söyleyeyim. Daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin Türkiye'nin atıklarından, çöplerinden kaynaklanan sera gazı emisyonu yaklaşık 14-17 milyon ton civarında, yani yıllara göre değişiyor. 2021 yılında neredeyse hani atık sektöründen kaynaklanan emisyonlar kadar orman yangınlarıyla bir sera gazı emisyonumuz olmuştu. Geçen yıl 6-7 milyon ton kadar, 2025'te de geniş alanlarımız yanmıştı. 6-7 milyon ton kadar bir sera gazı emisyonumuz oluştu. Dolayısıyla hani orman yangınlarıyla mücadele ettiğimizde suyumuzu da koruyoruz, iklim değişikliği de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden önemli ki kritik dönemlere giriyoruz. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları artmaya başladı. Nispeten işte büyük kentlerimizde, İstanbul'da ya da Karadeniz bölgesi bir yerlerde birkaç gündür yağışlı, önümüzdeki birkaç günde yağışlı geçecek ama özellikle Ege Akdeniz, yani yangınların çok sık görüldüğü Ege Akdeniz bölgelerinde önümüzdeki günler çok kritik, sıcaklıklar 35-40 dereceleri buluyor. O yüzden hani tüm vatandaşlar bireysel olarak üzerimize düşen görevler var. Ormanda ateş çıkartabilecek, kıvılcım çıkartabilecek her türlü faaliyetten uzak durmamız gerekiyor diye de uyarım yapayım.
1: Şimdi önümüzdeki dönemde, yani iklim krizinin sürecine bağlı olarak, iklim değişikliğinin şiddetine bağlı olarak Türkiye'de hangi bölgelerde risk artacak gibi duruyor hocam?
0: Vallahi yani tüm bölgelerde aslında risk artacak. Ama şöyle bir çerçeve çizeyim size iklim değişikliği açısından. Bölgesel olarak hani Türkiye'nin bir avantajı var. Hani 7 bölge, 7 iklim şeklinde de ifade ediyoruz. Farklı bölgeler farklı iklim özelliklerine sahip. İklim projeksiyonlarına göre Karadeniz bölgesi, kısmen Marmara'da gelecekte yağışların çok fazla azalmayacağını, işte uzun yıllar ortalamasına göre %5-10 kadar artabileceğini, hatta bazı mevsimlerde yağışların artabileceği öngörülüyor. Sıcaklık artışları da nispeten, yani Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesinde nispeten düşük. Hatta işte yağışların arttığı ya da yıllık toplam yağışlar değişmese de İşte Karadeniz'in ısınması, daha fazla su buharlaşması gibi nedenlerle Karadeniz, Marmara gibi bölgelerimizde daha çok sellerin, işte sellerle birlikte yağışlara bağlı olarak heyelanlar gibi aşırı hava olaylarının sıklığında artışlar bekleniyor. Geri kalan bölgelerimizde, yani Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde ise yağışlarda çok ciddi azalmalar bekleniyor. Özellikle 2070 sonrasında uzun yıllar ortalamasına göre %20 kadar yağış azalmaları yaşanabilir. Yani bugünkü yağışların %20'si kaybedilebilir. En kötü senaryoya göre 2070 sonrasında Güneydoğu Anadolu'da özellikle yaz aylarında sıcaklıklar işte uzun yıllar ortalamasına göre, günümüze göre 5-6 derece daha fazla artabilir ki Şırnak, Cizre gibi bölgelerimizde günümüzde dahi işte rekor sıcaklıklar kırıldı geçen senelerde. 50 derece aşıldı. Hani bunun 55 derecelere çıkması, yaz aylarındaki ortalama hava sıcaklıklarının, günlük ortalama sıcaklıkların 30-35 derecenin altına düşmemesi gibi durumlar söz konusu. Marmara haricindeki bölgelerde, Marmara ve Karadeniz haricindeki bölgelerde daha çok beklediğimiz aşırı hava olayları, sıcaklık artışları, sıcak hava dalgaları, yağışların azalması ve buna bağlı olarak kuraklık, tabii sıcaklık artışı da buharlaşmayı arttırdığı için. Özellikle de Torosların eteğinde olan işte Muğla'dan Adana'ya, hatta Hatay'a kadar olan illerde de yine Akdeniz'deki sıcaklık artışına bağlı olarak suyun buharlaşmasındaki artış nedeniyle yine zaman zaman buralarda da hani genel olarak yağışlar azalsa da şiddetli sağanak yağışların daha sık

0: gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi bir yandan da yaklaşan COP31 zirvesi var. Bütün bunların ele alınacağını biliyoruz, gündeme geleceğini. Biraz oranın gündemine de bakalım. Yani orada küresel iklim ajandasının şekilleneceğini düşünecek olursak, önceki zirvelerle kıyaslandığında nasıl bir yol haritası bu konuştuğumuz meselede, yani ormansızlaşmayla mücadelede nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Yeterliliği konusunda ne düşünürsünüz?
0: Yani öncelikli konular arasında yok diyelim. Yani ormansızlaşma ile ilgili bir konu yok. Güzel noktaları var. Yani bir kere çok önemli Türkiye'de yapılması, Antalya'da yapılacak olması. Şu anda şey belli, gündem yavaş yavaş belli. İşte özellikle sera gaz emisyonlarının azaltılması için elektrifikasyonu, özellikle yenilenebilir enerjiyle üretilmiş elektrik kullanımının artırılması ön planlarda geliyor. Ülkemiz bu yıl sıfır atık konusunu gündeme girmesini sağladı diyelim. Yine özellikle biraz ormanlardan konuştuğumuz için giremedik ama iklim değişikliği risklerinden bir tanesi ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Gıda güvenliği ve güvencesini de sorun haline getiriyor bu iklimdeki değişiklikler. Bu nedenle gıda güvenliği, işte sürdürülebilir tarım, afetlerin, aşırı hava olaylarının kentler üzerindeki etkileri, iklim finansmanı gibi konular şu anda tartışılıyor aslında. Yani sadece Antalya'daki 15 günlük toplantıda konuşulmayacak. Şu anda gündem maddeleri belli. Yazıldı hatta, üzerinde ülkeler tartışıyorlar. Kendi görüşlerini oluşturuyorlar. Antalya'ya son hali gelecek. Bu gündem konuları içinde ormansızlaşma yok ama benim önemsediğim başka bir konu var. Adı Rio sinerjisi olarak geçiyor. Şöyle açabiliriz, Rio sinerjisi dediğimiz olay. Şimdi biz hep iklim değişikliği odaklı konuşuyoruz. Evet, çok ciddi sorun ama dünyanın bu iklim değişikliği haricinde başka ekolojik sorunları da var. Bunlardan bir tanesi biyolojik çeşitlilik kaybı. Örneğin az önce ormanları saydığımız faydaları da, işte suyu tutması, karbonu depolaması gibi faydaları da aslında bir biyolojik çeşitlilikle ilgili. Oradaki işte türler, türlerin genetik çeşitliliği, bunlar da önemli ve biz insanlar yine çok ciddi olarak canlılara zarar veriyoruz. Hatta iklim değişikliği, işte arazi kullanım değişiklikleri, kirlilik, aşırı kullanma, hatta istilacı yabancı türler gibi nedenlerle 100 yılın sonuna kadar bildiğimiz 2.2 milyon canlı türünün yaklaşık %65-70'inin yok olabileceği öngörülüyor. Buna da 6. toplu yok oluş adı veriliyor. Niye 6. diyoruz? Daha önce 5 kere yaşanmış, doğal sebeplerden yaşanmış, en son dinozorların yok olduğu toplu yok oluş. Ve bir çok hızlı, çok kısa bir dönemde dünyadaki türlerin 2/3'ü yok olma sürecine girebilir ve aslında biz o türlerin yaşama hakkı var ama bir taraftan da biz doğaya bağlıyız. O türlerle çok yakından bağlarımız var. O nedenle biyolojik çeşitlilik kaybı bir diğer ikinci ekolojik sorun olarak ortaya çıkıyor ki iklim değişikliği çerçeve sözleşmesiyle birlikte biyolojik çeşitlilik sözleşmesi 1992 yılında Rio'da imzaya açılmıştı. O yüzden Rio anlaşmaları arasında yer alıyor. Bir üçüncüsü de yine ülkemizi yakından ilgilendiren çölleşme sorunu. Kurak bölgelerdeki arazi tahribatları olarak tanımlayabiliriz bunu. Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak kurak bölgelerin genişlemesi, iklim değişikliğinin de toprakların verim gücünü kaybetmesini sağladığı için bu nedenle önemli. Bu üçünün arasında, hani örneğin bir arazi tahribatını önlerseniz, ormanları korursanız, sulak alanları korursanız, tarım alanlarını iyileştirirseniz, sürdürülebilir yönetirseniz hem çölleşmeyle mücadele ediyorsunuz, hem biyolojik çeşitliliği korumuş oluyorsunuz, hem de karbon depolamış oluyorsunuz. Burada işte yine ormanlar dolaylı olarak, biyolojik çeşitlilik ve ormanlar dolaylı olarak COP31'in gündeminde yer alacak.
1: Profesör Doğanay Tolunay, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sürdürülebilir geleceği burada noktalayalım. Birazdan seans ortası var, orada tekrar görüşürüz.
2: Kamu spotu. eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
7: Garanti BBVA.
6: Reklam.
9: Bloomberg TR Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünme bakarak başlayalım. Haftanın son işlem gününde hızlı bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle yine jeopolitik gündemin ve tabii NATO zirvesinin çıktılarının ön planda olduğu 14.213 puanda Borsa İstanbul %0,78'lik yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında geri çekilme var %0,45 kadar. Sanayi tarafta yükseliş var %1,20. Mali tarafta %0,28 seviyesinde. Baktığımızda hizmetler, turizm, ulaştırma pozitif seyrediyor. En pozitif ayrışan turizm %3,46 ile. Paralara bakacak olursak dolar endeksinin geldiği seviye 100,85, 53,76'da euro TL, 46,98'de 47 sınırında bir dolar TL var. Euro dolar çaprazı ise 1,1433'te seyrediyor. Bakalım bir Avrupa piyasalarında görünüm ne söylüyor diye. Yine sayfanın yeşile döndüğü bir gün. Önceki gün sert satışları görmüştük burada. Sınırlı yükselişler olduğunu söyleyelim. En pozitif ayrışan Milano borsası %0,62 ile. Amerikan vadelilere bakacak olursak orada da hareket bize Nasdaq ve S&P'de bir miktar. S&P yatay negatif, Nasdaq'ta bir miktar geri çekilme var %0,3 kadar. Dow Jones vadelilerde ise %0,24'lük yukarı yönlü hareketi gördüğümüz bir tablo. 4,53'e geldi 10 yıllık tahvil faizi. 5 yıllıklar 4,26'da, 2 yıllıklar 4,16'da. Getiri eğrisindeki yüksek faiz görünümü devam. Emtia, kripto para, petrol nereye geldi? $76.19'a kadar geriledi. $76.19'e kadar. Amerikan tipi $72'ın üzerinde. Bitcoin'de $64.413 fiyatlaması var. Gümüş $59.69'te. Altın, spot altının ons fiyatı ise $4.109.32'te. Görünüm böyle. Şimdi ilk konuğumuzu çağıralım. Murat Özsoy, biz finansal danışmanlık kurucusu, yayına katılacak. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Hareketli bir hafta oldu. NATO zirvesi vardı, gündem çok yoğundu. Oradan çıkanlar önemli. Türkiye açısından kazanımları olan bir zirve olduğunu söylemek mümkün sanırım. Hem Amerika ile ilişkiler, hem Avrupa ile ilişkiler nezdinde, ekseninde.

0: Bir yandan bu zirve sırasında tekrar bir jeopolitik gerilimi, İran-ABD arasında yükselen tansiyonu, vurulan hedefleri takip ettik. Bugün itibariyle yine diyaloğun ön plana çıkarıldığı bir retorik var. Dolayısıyla piyasaların da buna göre fiyatlama yaptığını görüyoruz. Ama şimdi jeopolitik taraftan analizinizi ve tabii bunun yanına Türkiye için jeopolitik tarafın üreteceği bir etki var. Ama bir yandan da bu gündemde, bu denklemde NATO zirvesinin çıktılarına da baktığımızda hayli avantajlı görünen, özellikle bu katsa yaptırımlarının da kalkacağına ilişkin açıklama, beklenti. Yani bu belli başlı hem fonlar hem şirket anlaşmaları çerçevesinde engelleri de kaldıracak gibi görünüyor. Nitekim Avrupa kanalından gelen açıklamalarda yine Türkiye ile bir ortak strateji, bir ortak yol içerdiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu eksende etkilerini ekonomi açısından, iş dünyası açısından nasıl analiz edersiniz?
1: Evet, sizin dediğiniz gibi NATO zirvesi oldukça iyi geçti Türkiye adına. Hem ev sahipliği anlamında hem de ikili görüşmeler, özellikle ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki diyaloğun son derece sıcak olması ve ileriye yönelik olarak da olumlu beklentilerin sergilenmesi açısından son derece pozitif. Burada bence en önemli olan kısım tabii şuydu. NATO zirvesinden önce Trump'ın söylemleri oldukça olumluydu. Fakat burada da o olumlu seyir devam edecek mi? Hafif bir soru işaretiydi. Bence en önemli kısım oradaki beklentinin sürekliliğin gerçekleşmesi oldu. Şimdi tabii bundan sonrasına baktığımız vakit şunu unutmamak gerekiyor. Gerek katsa yaptırımları olsun, gerek F-35 alımları olsun, bunların hiçbirisinde Donald Trump tek başına yetkili değil. Şüphesiz ki bir takım süreçlerden geçiyor olacak. Kongre süreçleri falan var. O süreçlerin ardından da umuyoruz ki buradaki olumlu beklentiler de resmi bir şekilde olumlu çıktılar üretiyor olacak. Piyasa beklentilerine baktığımız vakit tabii NATO zirvesi kapsamı içerisinde bu beklentilerin çok ciddi şekilde yansıdığını göremedik. Salı gününden itibaren endekste önemli bir kan kaybı söz konusu oldu. Bugün şu anda onu toparladığını görüyoruz. Bugünkü seansa başlamadan önce de baktığımızda 4100 seviyelerinin altına gerilemeyecek olması bence önemli bir göstergeydi ve merak edilen konu da oydu. Baktığımızda şu anda o seviyenin üzerinde bir endeks hareketi görüyoruz. Bu da bugünün olumlu olan tarafı. Çünkü eğer 4100'ün altında bir takım sarkmalar olsaydı aşağıda 3900-3800'lere kadar kan kaybı devam edebilirdi. Bu da yatırımcılara portföylerini tekrar revize etmeye itebilirdi. Ancak öyle olmadı. Dolayısıyla yılın günün geri kalanında da aynı bu seviyelerin üzerine pozitif seyirin devam etmesini bekliyor olacağız. Uzun vadeli beklentilere baktığımız vakitte bu uzun vadeli beklentiler yıl içerisinde de bence piyasaları beslemeye ve desteklemeye devam edecek. Öyle bir görünüm oldu ki, öyle bir NATO zirvesi geçti ki ve Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında öyle bir diyalog var ki buradaki olumlu mesajların herhangi bir şekilde yakın gelecekte yıl içerisinde negatife dönmesine ilişkin bir beklenti yok. Yani bence o konuda bir tereddütün olmaması piyasalar açısından yıl sonuna kadar olan süreçte en olumlu destekleyici unsur diye görüyorum ben.
0: Peki, şimdi bu süreçte özellikle altın tarafındaki hareketleri de takip ettik aşağı yönlü olarak, yani savaş süresi boyunca. Çünkü güçlenen dolar temasıyla bu tarafta bir geri çekilmeyiz. Yani enteresan bir şekilde korelasyonların da bozulduğu, hani savaş ve güvenli liman beklentisi yerine tersi olan bir süreci de takip ettik altın tarafında. Bunun tabii özellikle bu trendin devamını hem nasıl bekliyorsunuz, hem de yani yine hem bunun hane halkı için etkisi var ama hem de KOBİ'ler tarafında da etkisi var. Yine Merkez Bankası rezervleri üzerinde de etkisi var. O tarafta ne yarattı?
1: Şu anda Zeynep Hanım, bence bütün analizi çok sadeleştirecek olursak arkadaki temel unsur Fed'in faiz arttırma beklentileri ve fiyatlandırmaları. Şimdi önümüzdeki hafta mesela çok önemli bir veri karşılayacağız. Biz ABD enflasyon verisi gelecek 14 Temmuz'da. Ben gelecek enflasyon verisinden sonra ilk etapta ons altın fiyatında salı ve beraberinde çarşambaya da yansıyacak bir şekilde net bir pozitif hareket bekliyorum. Çünkü benim görüşüme göre ABD enflasyonu ve bundan sonraki seyrine dair Fed'in 2 tane faiz arttırma ya da 3 tane faiz arttırma gideceğini çok tahmin etmiyorum ve beklemiyorum. Bence piyasadaki fiyatlamalar da Fed'in bu yıl üç tane, iki tane ya da bir tane faiz arttırımı yapmayacağını fiyatlamaya başlayınca, ki ben bunun olacağını düşünüyorum, özellikle Eylül'den sonra bence bunu net bir şekilde göreceğiz. İşte altın fiyatlarındaki pozitif kademeli hareket oradan itibaren daha da güçlü bir şekilde başlayacak. Çünkü 4.2 olan yıllık manşet enflasyon bu salı günü aşağı doğru gerileyecek. Aylık enflasyona bakacak olduğumuz vakit 3 aydır zaten düşerek geliyor aylık enflasyon ABD'de. Muhtemelen salı günü de aylık enflasyon düşüş seyri göreceğiz. Diğer taraftan istihdam piyasasına baktığımız vakit tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında geldi. Böyle bir ortamda Fed'in bir faiz artırımına gitme olasılığı bence son derece düşük. Dolayısıyla yılın sonuna doğru da bu beklentiler ortadan kalkmaya başlayınca zayıflayan bir ABD dolar endeksi göreceğiz. Bir yerde burada bir kırılma da olacak hatta. Yani ABD dolar endeksindeki zayıflamayı böyle tedricen, göreceli yavaşlama değil de 100 seviyelerin altında bence hızlı bir iniş ve bu ons altın fiyatlarına hızlı bir yukarı yönlü tepkime yansıtacak. Daha sonra yıl sonuna doğru kademeli bir şekilde artışlar göreceğiz. Bu fiyatları nereye getirir diye tabii bakacak olduğumuzda da önemli eşikler var. 4400 dolar üzerindeki seviyeleri ben ons altının toparlayacağını, üzerinde 4600'lere kadar bile hatta bu yıl fiyatlamaların makul olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ama zirvesinden yine uzakta kalacağını anlıyorum ben bu söylediğinizden, bu yılda.
1: Tabii yani 5000 dolarlar falan görüşülüyordu. Yine ondan uzak kalacak ama son revizyonlara baktığımız vakit ben son revizyonlarda altına ilişkin analizlerin bayağı zayıfladığını, yani bayağı kötümser bir hava olmaya başladığını gözlemliyorum. Bunu uluslararası bankaların raporlarında da okuyoruz. Çünkü ben o şeyde değilim. Yani FED'de baktığımız vakit hangi ortamda FED faiz arttırırdı ya da ne zaman arttırır diye baktığımızda zaten geçtiğimizde petrol fiyatı 120 dolarlara geldiğinde enflasyon 4.2'ye vurduğunda bir önceki tarım dışı istihdam verisi beklentiler paralel geldiğinde zaten arttırmasına çok şey var, imkan vardı. Başkan değişikliği oldu. Başkan değişikliği olduktan sonra da zaten Kevin Warsh sözel yönlendirmeyi kaldırdıktan sonra kurmuş olduğu ekiple şu mesajı verdi. Sözel yönlendirmeyi Dubblat'ı kaldırdığını söylemiştim. Bakın bu ekibi de kurarak ben artık veriye dayalı sistematik bir şekilde zaten kararları vereceğim mesajını çok net bir şekilde verdi diye düşünüyorum. O beslenecek verilerde işte tarım dışı istihdam olsun, çekirdek enflasyon olsun, kişisel gelirler, kişisel harcamalar olsun. Bu tip verilerle bir şey gelecek, destekleme göreceğiz ve toparladığında da Eylül'den itibaren bence daha net bir şekilde göreceğiz altındaki yukarı yönlü trend diye düşünüyorum.
0: Peki, dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medya üzerinden açıklaması vardı. Çoklu şoklara rağmen TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı diye. Tabii şimdi yani programın 3 yılı geride kaldı. Hani finansal istikrar liralaşma noktasında burası pozitif, hedeflerin tutturulduğunu söylemek belki mümkün bu tabloda. Ama biraz maliyetler tarafına baktığımızda özellikle reel sektör tarafındaki oraya ilişkin ne söylemek lazım? Yani 200 milyar doların üzerinde reel sektör açık pozisyonu var. Dolayısıyla bu tarafta finansman yönetimi noktasında neler belirginleşti? Bundan sonra nasıl gidecek gibi duruyor?
1: En belirgin olan konu Zeynep Hanım, reel sektör üzerinde yüksek finansman maliyetleri. Öyle ki şu anda en son durumda yani ticari kredilerin gelmiş olduğu yüksek maliyetlere, faizlere baktığımızda bir reel sektör bir rotatif kredi kullansa bunun 3 aylık devre faizi net yaklaşık %10'a kadar geliyor. Bu ne demek? 1 milyonluk bir ham madde alsa, 3 ay vadeli bunu satsa, 3 ay sonra zaten üzerine koyacağı kar oranı %10 olsa bile bu finansman maliyetine daha denk geliyor. İçinde ne operasyonel giderler var, ne başka maliyetler, ne başka masraflar var. Bunları da eklemek zorunda. Bunları da eklediği vakit tabii dönüp dolaşıyor bu yüksek fiyatlar, yüksek enflasyon gibi konulara da geliyor. Ama o yüksek fiyatlar üzerinden reel sektör bunun satışını yapmakta zorlanırken bir de sağlayabildiği finansmanla satıştaki vade arasında da çok ciddi bir uyumsuzluk var. Birçok reel sektör firması biliyorum ki bankaların haricinde sanki kendileri de bir finansör gibi finanse etmek zorunda kalıyorlar bu vade uyumsuzluğundan ötürü. Yani reel sektör üzerindeki finansal yönetim diye bence çok güzel kapsayıcı bir ifade kullandınız. Hem finansal maliyetler hem de vade uyumsuzluğu konusunda ciddi şeyler var ve bu yıl sonuna kadar varlığını devam ettirecek gibi gözüküyor maalesef. Çünkü her ne kadar finansman maliyetlerinde aşağı yönlü bir beklentimiz olsa da Merkez Bankası'nın politika faizini indireceğini bekliyoruz Eylül'den itibaren, sembolik de olsa. Kredi aktarım mekanizmasının çok fazla olumlu yönde olmayacağını tahmin ediyorum. Nitekim Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan sunumlarına baktığımızda o sunumlardaki bir iki slide hep kredilerdeki sıkılaşmanın, daralmanın enflasyonla mücadele kapsamı çerçevesinde

0: Baktığımız vakitte bu zorlu kapsam yıl sonuna kadar bir müddet daha kendini devam ettirecek. Belki iyi haber ne olabilir diye baktığımızda bugüne göre nispeten biraz daha koşullar elverişli olabilir ama halen zorluğunu devam ettirecek. Son bir cümlede şunu söyleyebilirim reel sektördeki firmalara. Yıl sonunda eğer finansman erişim nispeten biraz daha kolaylaşacak olursa o dönemlere güçlü bir mali yapı, güçlü bir mali belgelendirme süreciyle, mali bünye bilanço gelir tablolarıyla gitmeleri gerekiyor. Bunun için de çalışmalarını bugünden oluşturmaları ve veriler üzerinde çalışmaları gerekiyor.
1: Şimdi Murat Bey, son bir soru, son bir temaya değinelim daha doğrusu. Yani uzun vadeli faizlerin yukarı gittiği küresel olarak bir süreçteyiz. Yani genel olarak aslında faiz hadleri global olarak yukarı gidiyor ve kısa vadede de aşağı gelecek gibi görünmüyor. Yani merkez bankaları çok tartışılıyor bu eksende zaten ama hem FED cephesinden gelen açıklamalara baktığınızda hem Avrupa Merkez Bankası, işte Japonya, İngiltere. Dolayısıyla bu global yüksek faiz trendinin pikini nerede görürüz? Buna göre nasıl bir yol haritası çizilebilir yine işte finansman yönetimi konusunda?
0: Eğer ki Zeynep Hanım, jeopolitik gerginlikler, bunların odağında tabii ABD-İran savaşı var. Şu anki mevcut durumdan başa sarmazsa Şubat ayı gibi durumlara, biz bunların zirvelerini gördük bence. Aşağı yönlü bir yavaş yavaş tedirici iniş başlayacak. Bunun daha da perçinlenmesi Fed'in faizi arttırmaması yönünde olacak. Bakın burada Fed'in faiz politikası sadece Amerika'ya bağlayan bir konu değil ve üzerinde sadece Amerika ekonomisinin sorumluluğu da yok. Üzerinde bütün dünya ekonomilerinin, bütün dünya ülkelerinin toplam küresel borçları konusu Fed'in üzerinde bir sorumluluk bence. Ve bunu da faiz arttırmasa dahi biz küresel borçluluk için iyi bir artı puan yazabiliriz haliye. Bütün bu makro açıdan bakıldığında da zaten ben Fed'in çok faiz artışına gideceğini tahmin etmiyorum. Ancak gitmediği halde ve savaşla ilgili konular tekrar alevlenmediği halde bu küresel borçlanma aşağı doğru inebilir. Tersi kötü senaryo düşündüğümüz vakit tekrardan işte 28 Şubat aylarına falan dönecek olursak o zaman tabii enflasyon beklentileri tekrardan alevleneceği için tekrardan tahvil faizleri öncülüğünde ABD 10 yıllıkların 4.70'lere 4.75'lere çıktı. Kötü bir dünyaya gidebiliriz ki onu düşünmek bile istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla ben tepeden aşağı doğru inişin başladı. Bunu da yakında zaten bence ABD 10 yıllıklarda ve FED politikalarında da görmeye başlayacağız.
1: Murat Özsoy, teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Seans ortasının bu noktasında araştırma masasına gidiyoruz.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek bu noktada. Mehmet, alalım piyasa notlarını.
1: Merhaba Zeynep, haftayı artık kapatıyoruz. Şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda aslında bu haftanın bir miktar daha türbülanslı olduğunu söylemek mümkün. Yukarı aşağı ciddi anlamda savrulduğumuz bir piyasa fiyatlamasını o tarafta yakından takip ettik. Ama şöyle bir küresel düzleme baktığımız zaman hafta kapanışları en azından şu andaki fiyatlamalara göre çok da fena olmayacakmış gibi bir özellikle fiyatlamayı bizlere gösteriyor. S&P 500'de dün özellikle tüm yaraların ki bu hafta içerisinde Trump'ın ateşkesin bence bittiğine ilişkin açıklamaların ardından S&P 500'ün bu fiyatlamanın tamamını kapattığını ve özellikle 7500'ün üzerine geldiği bir fiyatlamayı takip etmiştik. Bugün Asya seansında da özellikle borsalarda alıcılı seyir bir miktar daha dikkat çekti. İçeriye doğru baktığımızda ise son bugün katmazsak Zeynep ki bugün içerisinde biz şu anda 14.200'lerdeyken 14.341 seviyelerine kadar yükseldiğimizi de söyleyebiliriz. Oradan bir miktar daha en azından endeksin satış baskısı gördüğü bir ortamda bankacılık endeksi en azından negatifliğiyle bir miktar daha dikkat çekiyor. Şöyle bir puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda bugün endeksin belki de yukarı momentumunu en çok destekleyen hisselerden Aselsan tarafı son birkaç gündür o taraftaki satış baskısını bir miktar daha takip ediyorduk. Bugün haricinde bu hafta içerisinde %10 civarında geri çekilmişti Aselsan. Oradaki tepkileriyle bugün 12 puanlık endekse katkı sunuyor. Sasa gibi belki dün geri çekilmesini gördüğümüz BİMAŞ gibi hisselerde de puan bazlı katkıları görüyoruz. Ama belki bir para

Parantez açmak gerekirse Zeynep, bugün holdingler tarafında da fena bir performans yok. Koç Holding, Sabancı Holding ve diğer holding endeksine bağlı şirketlerde de yükseliş momentumunu yakından takip ediyoruz. Holding endeksi şu anda %1'ler civarında yukarıda. Dolayısıyla bu tarafta 70 hissenin yükseldiği bir ortam. Baskılara baktığımızda ise yayının başında aktardığım üzere özellikle baskılar tarafındaki 5 hissenin ikisini banka oluşturuyor bu taraftaki. Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 15 puanlık bir negatif katkısını o tarafta görüyoruz. Özellikle %1,5'lar, 2'ler civarında satış baskısının olduğu bankaları da takip edebiliyoruz. Diğer taraftan ise Migros gibi destek finans gibi şirketlerde de satış baskısını izlediğimiz bir boyut. Bugün içerisinde tabii ki de eğer bu bir miktar daha yukarı hareket devam ederse biz %1,5'lar, %2'ler civarında haftayı negatif tamamlamaya hazırlanırken eğer 14.100 seviyesinin 14.000 seviyesinin aşağı doğru geçilmesi senaryolarında ise bir miktar daha en azından şu anda teknik analistler zayıflamanın devam edebileceği görüşünü bildiriyorlar o tarafta. Ama şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda da aslında Zeynep dolar bazlı tarafta da 300 dolarlar seviyesine kadar da o tarafta geri çekildik. Bu seviyeler özellikle şu andan itibaren bir miktar daha kritik olacak diyebilirim Zeynep.

0: Burada noktalayalım seans ortasını. Birazdan 14'te piyasa hattı var. Tekrar geri geleceğim ben.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hızınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Hareketli bir haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Hem jeopolitik eksende tansiyonun hızla yükseldiği, sonra normalleştiği, piyasa tepkilerinin de buna göre şekillendiği, hem de NATO çıktılarını tartışmaya devam ettiğimiz, özellikle Türkiye için üretebileceği etkiler ekseninde bir hafta oldu. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım, üzerine belli başlıklar üzerine tartışmaya devam edeceğiz program içinde. 14.204 puanda Borsa İstanbul, %0,7 yukarı yönlü. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafında sabah saatlerinde satış vardı, devam ediyor. %0,1'e yaklaşmış. Sanayi taraf %1,17. Yukarı yönlü aslında, tabii hem PMI bölgesi, daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor, hem de aylık veri sanayi üretimde yine daralmaya işaret etse de, burada özellikle belli başlı hisselerin hareketiyle endekste ağırlığı yüksek olan sanayi taraf yukarı gidebiliyor. Mali endeks tarafı %0,11 kadar yukarı yönlü. Ulaştırma, turizm, hizmetler diye baktığımızda turizm bugün en pozitif ayrışan, %3,72 primli. Ulaştırma tarafında %1'e yaklaşmış alıcılı seyir, hizmetler tarafında da %0,77'lik pozitif görünümü takip ediyoruz. Dolar TL 46.98'de, 47'nin eşiğinde. Euro TL 53.76'da. Dolar endeksinde biraz geri çekilme var. Hafif 184 seviyesinde. 1.1434'e geldi Euro dolar çaprazı. Euro TL'de de 53.76 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir daha göz atalım. Özellikle önceki gün Avrupa tarafında ciddi satışları görmüştük. Trump'tan gelen ateşkes ve müzakere fiilen bitmiştir açıklaması sonrası. Dün ve bugün daha normalleşen, yatay seyreden, bugün yatay pozitif seyreden bir görünüm var. Özellikle yeniden işte bir müzakere masasının ortadan kalkmadığının anlaşılmasıyla. Londra borsası dediğim gibi yatay pozitif, KKN endeksi öyle, DAX endeksi öyle. Milano borsası pozitif ayrışıyor, %0,65 yukarı yönlü hareketiyle. Amerikan vadelilere bakacak olursak, Nasdaq'ta geri çekilme var %0,24 kadar. Dow Jones aynı oranda yukarı yönlü. S&P yatay pozitif seyrediyor. Getiri eğrisi en yakından baktığımız taraf. 10 yıllık tahvil faizi 4.53'te, 4.57'lerdeydi bir saat kadar önce. 5 yıllıklar 4.26'da, 2 yıllıklar 4.16'da. İşte küresel olarak tahvil tarafında yüksek seyir, borcun çok yükseldiği bir ortamla karşı karşıya olduğumuz bir küresel atmosferde baktığımızda, başta Amerika borçluluğu tabii, faizlerin yüksek kalmaya da devam ettiği bir ortam var. Gelsin bir tahvil, özür dilerim, Brent petrol, Amerikan tipi ve altın tarafındaki görünüme de bir kez daha bakalım. Son bir saatte değişen bir şey var mı diye. Spot altının ons fiyatı $4,107.59'te. Gümüş $59.35'te. $64,399'dan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Brent petrol $76.49'te. Amerikan tipi ise $72.24'ten işlem görüyor. Burası tabii tansiyonun yükselmesiyle bir 80 dolara doğru biraz.

0: Petrol hareketlenmişti ama tekrar geri çekildi. Çok sert hareketler yapmadı diyebiliriz. Tabii burada temel fiyatlama aslında özellikle Amerika'nın iç siyasetindeki gündemden de hareketle Trump'ın bir sıcak savaş riskini alamayacağı üzerinden analiz ediliyor. Çünkü Kasım'da ara seçimler var. Bu savaş sürecinin de Trump'ın popülaritesine iyi gelmediği, anketlere bakarsak pek de seçmenine bekleneni vermediği bir görünüm var. Tabii Amerika'da çok hızlı gündem de değişebilir, sonuçlar da değişebilir ama şu anki görünüm üzerinden yapılan analiz böyle diyelim ve böylece rakamlarla görünüme bakmış olalım. Bir araya gidelim, aranın ardından konuklarımızla piyasa gündemini ve daha fazlasını ele alacağız.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Gökhan Uskuay yanı başında destek yatırım araştırma direktörü konuğumuz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Haftayı beraber kapatalım. Evet. Hareketli bir haftayı, çıktısı bol bir haftayı beraber kapatalım. Hı-hı. Tabii en önemli çıktılar bizim açımızdan, aslında küresel açısından da NATO zirvesinden çıktı. Türkiye açısından hayli pozitif geçtiğini söylemek mümkün sanırım. Senin değerlendirmeni Hı-hı. de merak ediyorum. Yani özellikle Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası verilen mesajlar önemliydi. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, işte Türkiye'nin F-35'e geri dönmesi meselesi, yine F-110 motorları, o işin de hallolduğunu Hı-hı. anlıyoruz çıkan haberlerden de. Kaan uçaklarında kullanılacak olan. Zaten baktığımızda çeşitli savunma anlaşmaları önünde bu katsanın kalkmasıyla belli başlı işte şirketler açısından da anlaşmalar Hı-hı. açısından da engellerin kalkacağını anlıyoruz. Yine baktığımızda Avrupa tarafıyla da pozitif bir hava olduğunu anlıyoruz. Bu NATO'nun kendi üsleri arasında kesintisiz enerji kaynağı sağlayan petrol altyapısı noktasında Polonya üzerinden Doğu Hattı'nın Türkiye'de içerecek şekilde genişletilmesi Hı-hı. var. Yine Avrupa'nın işte Fransa'nın da içinde olduğu bir, bu hava savunma sistemine Türkiye'den teknik destek almak gibi bir konu var. Var da var, var. Uzatmayayım. Ve şunu sorayım. Yani bunun piyasaya etkisi, yansıması ne vadede, ne büyüklükte, nasıl olur?
1: Sen biraz önce puzzle'ın parçalarını saydın ama o puzzle'ın parçaları tam olarak oturmadı. Şöyle söylemek lazım. Bazı sinyaller geldi ve bu sinyaller aslında bir sonraki sonuçları ve bir sonraki gelişmeler açısından umut verici. NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin Patriot ve Semti füzelerini alacağı, yani S-400'ün muadillerini alacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Burada hem NATO'ya uyumlu, yani S-400 NATO sistemine uyumsuz ve bağımsız olarak çalışan bir füze sistemi. Semti ve Patriot'lar NATO sistemi, ekosistemi içerisinde çalışan hava savunma sistemleri. Yani bunun daha önceden talep ediliyor olması aslında bugünkü konuşulan, hani bir gün önceki bir sonraki gün peşi peşi puzzle'lar aslında tamamlanıyor. Bugüne geldiğimiz noktada ise S-400'lerin 3. bir ülkeye satılması ya da Rusya tarafından bir 3. ülkeye satılması konuların tartışıldığını...
0: Evet, bugün bazı köşe yazılarında da vardı. İki ülke ismini telaffuz ediyor.
1: Yurt dışı basında da bu çok uzun zamandır dile getiriliyordu. Ama burada NATO zirvesi, Amerika Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında ve öncesinde kasa yaptırımların kaldırılacağı F-35'lerle ilgili süreç zaten bu noktaya kadar bizi getirdi. Bu tabii ki çok önemli bir gelişme. Yani çünkü S-400 satın alınması sonrasında hem NATO ülke içerisindeki savunma sistemleri ve yeniden bir silah satışı noktasında, ticareti noktasında, savunma sanayi noktasında tıkanıklar yaşandığını, tedariklerde sıkıntılar yaşandığını, ihracatta önemli ölçüde sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. O yüzden S-400'lerin ülke dışına çıkartılması, hem F-35'lerin teslimi, hem bir sonraki Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyacını karşılayacak nitelikte ya da bu NATO zirvesinde %5'lik savunma ihtiyacı içerisinde, NATO içerisinde Türkiye'de bir ortak bir parçası olarak yer alması açısından önemli bir adım olacaktır.
0: Peki piyasa yansımalarını nerede, nasıl göreceğiz? Ne vadede, ne büyüklükte etki eder?
1: Piyasaya yansıması aslında olumlu. Yani bugünkü piyasadaki zayıflık, hafta başından bu yana yaşanan zayıflık aslında piyasadaki işlem hacmi zayıflığı olabilir, katılımcı sayısının zayıflığı olabilir ya da Borsa İstanbul'un tam olarak bir indikatör gösterge olmaktan çıktığının bir resmi kanıtı olabilir ama bu Türkiye için pozitiftir. Çünkü Türkiye bir bakıma S-400'leri gönderip Patriot ve Semti'leri almasıyla birlikte yüzünü tekrar doğudan, yani Rusya'dan tekrar Batı'ya ve Amerika'ya döndüğünü gösteriyor. Bu bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yabancı sermaye bakışını açısını, Türkiye'nin bundan sonra daha Batı odaklı olabilme, hem Batı hem Doğu sentezi demek lazım. Çünkü burada hem Orta Doğu'daki yaşadığı bir barış rolü, üstlendiği bir barış rolü var. Hem Rusya-Ukrayna tarafında bir barış rolü var ve NATO'nun en doğu noktası ve NATO zirvesi de burada gerçekleşti. Yani jeopolitik olarak Türkiye bu hafta oldukça sağlam bir şekilde çıktı. Dünya basınında bu şekilde yer aldı. Türkiye tüm savunma sistemlerini dünyanın önünde gelen NATO ülkelerine gösterme şansı, fırsatı buldu. Yani indikatör ve borsadan uzak baktığımız zaman bu Türkiye için oldukça faydalı, risk birimi düşürücü bir gelişme ileriki günler için.
0: Tamam, şimdi özellikle yabancı yatırımcı ekseninde de etkisini pozitif okuyorsak gelelim Borsa İstanbul tarafındaki önemli gelişmelere, MSCI uyarısına ki ona dün Dow Jones endeksi ve S&P'de katıldı. Şimdi yabancı yatırımcı açısından bu taraf ne kadar etki üretecek? Aslında sadece yabancı değil, ben yerliyi de, yani yabancının hareketi üzerinden de yerliye nasıl yansıyacak tartışması da gündemde. Bundan sonra beklenecek adımlar neler?
1: Esasında olmalı. Tam geçiş yaptık çünkü biraz önce ben Türkiye'deki şu andaki makroekonomik gelişmelerin ve jeopolitik gelişmelerin Borsa İstanbul'a yansımadığını ve Borsa İstanbul'un artık bir indikatör olmaktan çıktığını, bir gösterge.
0: Onun üzerine buraya geçtim.
1: Zaten S&P ile burada S&P Dow Jones Endeksi ile MSCI'nin söylediği de şey o. Hani Türkiye artık bir gösterge. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde bir gösterme, kendi içerisinde bir gösterge olmaktan çıkıyor ve bu ekosistemden farklı bir fiyatlama içerisine giriyor. O da daha çok seçici olacaklarına dair bir açıklama. Aslında buradaki açıklamalar ya tedbirler şu ana kadar uygulanıyor. Şimdi MSCI'nin son değişikliklerine baktığınız zaman Türkiye'de Small Cap Endeksinden çıkışlar gerçekleşti. Ama hiçbir endekse gerçekleştirilmedi. Normal koşullarda o kriterlere uyan şirketlerin Türkiye Endeksine geçmesi lazımdı. Yani MSCI Türkiye Endeksine geçmesi lazımdı. Bunlar geçilmedi. Yani burada aslında zaten seçicilik kriterini MSCI uygulamaya başladığını gösteriyor. Ve bundan sonra da bunun devamını işaret ediyor. Aslında buradaki ağırlıklar, hani biz endeksin ağırlıklarından bahsediyoruz. Aynı ağırlıklar MSCI endeksleri için de geçerli ve birbirleri içerisinde tutarlı olması lazım. İşte o tutarlılığın kaybolduğu noktada ise bu tür uyarılar geliyor. Bizim de yani yabancının da Türkiye'nin de hani MSCI, yani Türkiye eskisi gibi bir endeks olmaktan çıktığını gözlemliyoruz. İşte bugün mesela bankacılık sektöründe bir kayıp var, değer kaybı var. Bu hafta içerisinde Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da bir anketi, faiz kararı gerçekleşecek. Rezervler tarafına baktığınız zaman Türkiye'nin rezervleri, Merkez Bankası'nın rezervi neredeyse 1/3 oranında bir haftada artış gösterdi. Hızlı bir de para girişi var. O yüzden borsa endeksinin doğru fiyatlanması, gösterge niteliği olması daha çok sıcak para sermaye çekmemize yarayacak bir, bence bir doğru bir gösterge olur.
0: Bankacılık tarafında şu an momentum trading dışında odaklanacak ne var?
1: Bankacılık sektörüne şu anda bir çıkmadan baktım hatta. Ay başından bu yana Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi %10 değer kaybetmiş. Büyük bankalarda da %12'lik değer kayıpları var. Son bir yıl içerisinde bu kadar değer kayıpları ne zaman diye gerçekleştiği zaman İran Savaşı, mutlak butlan, bir de CHP'yi kongresinin iptali. Yani burada bu kadar büyük bir anomali olmadan bu fiyatların bu kadar düşmesini biz hani piyasadan bir insan olarak bunu açıklayamıyoruz. Ama bu şu anlama gelmek değil. Yani borsada her şeyin bir değeri vardır. Bankalar şu anda 1.1 piyasa defter değeriyle işlem görüyor. Merkez Bankası'nın rezervleri savaş öncesi seviyelere yükselmiş durumda. İşte Haziran ayı enflasyonla birlikte tekrar ana eğilimle birlikte olmak üzere manşetin de geri çekildiğini gözlemledik. Ya burada anomiler olabilir. Borsa İstanbul'un bir gösterge olmadığını söyledik ama bu gösterge ve anomiler de yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratabiliyor. Aşırı değerlemeler oluyor, aşırı satışlar oluyor. Ya burada yatırımcı aşırı değerlemeler yerine biraz önce bahsettiğimiz gibi aşırı anomaliden pozitif yönde etkilenecek diğer düşüklüklerine de odaklanabilir. Bugün Aselsan 1,5 milyar avroluk bir iş aldı ama fiyatlamaya baktığınız zaman fiyatlama tarafında gene o esasında fiyatlayamadığını gözlemliyoruz.
0: Şimdi bir yandan da hani bireysel yatırımcı sayısı yatay kalırken kurumsal yatırımcı sayısında artış olduğunu da görüyoruz. Belki biraz bunun etkisinden de söz etmek lazım. Yani ne kadar konuştuğumuz bu başlıklar ekseninde belirleyici oluyor.
1: Tabii buradaki bireysel emeklilik tarafında büyürse iyi. Ama bireysel emeklilik tarafında bu iş büyümüyorsa uzun vadeli yani şu andaki tüm hisse senedi fonları birbiriyle rekabet içerisinde olduğu için daha çok getiri peşinde, risk peşinde yüksek riskler alma arzusu içerisinde hareket ediyorlar. O yüzden de endeks dışında kaydıklarını gözlemliyoruz. O yüzden buradaki kurumsal yatırımcı, hisse senedi yatırımcısı yatırım tarafına baktığım zaman 30'lar ağırlıkları ve 100 ağırlıklarının içerisinde çok daha az seyrettikleri hakim. O yüzden kurumsal yatırımcıların ben endeks üzerinde veya piyasa üzerinde yabancılara karşı bir denge mekanizması olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki. Gökhan Uzkoy, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katıldığın, bana eşlik ettiğin, sorularımızı yanıtladığın için. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını alalım. Ceren merhaba, hoş geldin. Önceki gün sert satışları görmüştük jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle Avrupa borsalarında. Dün toparlanma vardı bir miktar. Bugün yatay seyreden bir görünüm var. Alalım notlarını, tabloyu şekillendiren haber akışından yansıyanları.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, haftanın son işlem gününde sınırlı iyimserlik var Avrupa endekslerinde. Bugün baktığımız zaman ABD tarafı İran ile teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bu miktar iyimserlik yarattı piyasalarda. Petrol fiyatları 76 dolar seviyesindeki seyrine devam ediyor. Dün Avrupa'da doğalgaz fiyatları 50 euro megawatt saat ile son bir ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Bugün 48 euro seviyelerine gerilediğini görmekteyiz. Tabii her ne kadar bugün STOXX 600 endeksinde sınırlı iyimserlik olsa da Avrupa borsaları 4 haftalık üst üste yaşadığı yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çünkü haftalık bazda yaşanan düşüş %1,6'ya ulaştı. STOXX 600 endeks tarafında artık önümüzdeki hafta gözler bilançolarda olacak. Bloomberg Intelligence ekonomistlerine göre banka hisseleriyle enerji hisselerinin bu bilanço sezonunda öne çıkmasını beklediklerini ifade ettiler. Aynı zamanda bugün şirket bazlı haberler de öne çıkıyor. Mesela EasyJet hisselerinde %15'e ulaşan yükseliş var İngiltere borsasında. Zaten bu hafta içinde şirket hisseleri çok hızlı yükseliş kaydetmişti. Castle Lake'den gelen satın alma teklifi bunda iyimserlik yaratmıştı. Fakat bugün gelen haber akışına baktığımız zaman Apollo'dan yeni bir teklif sonrası hisselerinin 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Diğer tarafta yine haber akışı kaynaklı Vodafone Grup hisselerinde de %12'lik bir prim öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Özellikle dün açıklanan Haziran ayı toplantı tutanakları sonrası yetkililerden gelen açıklamalar önemli. Stornaras bugün açıklamalarda bulundu. Orta Doğu gerilimi sonrası Euro bölgesinin yeniden başlangıç noktasına geri döndüğünü söyledi. Eğer iyimserlik devam etseydi büyüme çok daha güçlü olacaktı, enflasyon düşük olacak dedi. Fakat Avrupa'nın enerji ithalatçısı olduğunu, bu nedenle Orta Doğu'dan gelen akışa bağımlı olduğuna dikkat çekti. Stornaras yaptığı açıklamalarda tabii bu hafta içerisinde Bundesbank Başkanı Nagel'den de benzer açıklamalar gelmişti. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar sonrası Euro bölgesine yeniden enflasyon risklerinin arttığını ve ek bir faiz artışı ihtimalini dışlamadıklarını söyledi. Şimdi 23 Temmuz tarihinde Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Bu toplantıda bir faiz artışı beklentisi yok. Fakat Eylül toplantısı için bir faiz artışı ihtimali artık piyasalara tam fiyatlanıyor. Hatta ikinci bir faiz artırımına da yıl sonuna kadar ihtimal veriyor piyasalar. Ki dün toplantı tutanakları sonrası hem ING hem de Bloomberg ekonomistleri Eylül ayında 25 bas puan daha faiz artışı beklediklerini açıklamışlardı Zeynep.

0: Devam ediyoruz piyasa hattına. İş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundeğer yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi küreselde özellikle son haftalarda teknoloji hisseleri tarafındaki hareketler yakın takipte, bir miktarda çalkantılı seyirde diyebiliriz. Şimdi yatırımcıların özellikle yapay zeka tarafındaki sorgulamaları devam ediyor. Bir yandan çipçiler tarafındaki o rekor düzey

0: Çeyrek geride kaldı. Onun yarattığı bir etki var ama artan rekabet de gündemde. Dolayısıyla bu devasa yatırımların getirisi tarafı tartışılmaya devam ediyor. Buradaki tartışmalara siz nasıl bakıyorsunuz? Nereye koyuyorsunuz? Bir yandan da tabii Amerikan piyasasının bu çok yüksek montanlı girişleri karşılama derinliği de durduğu yerde durmaya devam ediyor.
1: Yani şu anda aslında likidite tarafında piyasada bence ciddi bir problem yok. Para yaratımı tarafında da herhangi bir şekilde piyasadaki repo tarafına falan da baktığımızda bir sorunla karşılaşmıyoruz. Şimdi çip tarafına baktığımızda tabii burada bazı hikayeleri birbirinden belki ayırmak lazım. Yani hafıza oyuncuları çok hızlı gittiler ama hafıza oyuncularının önemli bir kısmı aynı zamanda tedarik zinciri olarak Kore'ye de çok bağlılar. Ve zaten iki tane büyük oyuncu Kore'de faaliyet gösteriyorlar. Bunların birçoğu şu anda baktığımızdaki fotonik sektörünü muhtemelen bu bilanço döneminde çok konuşacağız. Çin tarafından gelen bazı ihracat yasaklarıyla vesaire uğraşmaya çalışıyorlar. Yoksa biz Antropi'nin şu anda mevcut beklentilerine baktığımızda aslında şu anda gelir tarafında herhangi bir problem görmüyoruz. Bu yeni oyuncular, OpenAI ve Antropik gibi yeni oyuncuların hala eski yazılım ekosistemini ve eski hatları yıkamadığını görüyoruz aslına bakarsanız. O yüzden bence şu anda öyle bir problemle karşı karşıya değiliz. Çip sektöründe tabii ki burada darboğazların üzerinden farklı stratejiler arayan, hani çok teknik detayını şey yapmıyorum ama girmeye çalıştığını göreceğiz sektörün hafıza tarafında vesaire de. Bazı projelerin hani hem güç hatları ve voltaj tarafında hem de fotonik tarafında belki bazı arz kısıtlarından dolayı strateji değiştirdiğini göreceğiz. Ancak bunların neticesinde şu anda toplam taleple ilgili herhangi bir negatif işaret vermiyor bize.
0: Şimdi Amerika'da bir yandan bilanço sezonu başlıyor. Haftaya özellikle büyük şirketlerin bilançolarını almaya başlayacağız. Tabii şimdi bu yapay zeka odaklı, teknoloji odaklı giden süreçte mesela savaş döneminde de yani savaş yokmuşçasına kendi dinamikleri fiyatlaması üzerinden giden bir borsa hareketi gördük o tarafta. Bir yandan da hani ekonomik aktiviteye duyarlı taraf nasıl gidecek bundan sonra? Hem Amerika'daki patika ihtimalleri hem de makro görünüm düşünüldüğünde ve bu iki taraf arasındaki ayrışmayı nasıl bekliyorsunuz?
1: Yani ekonomik aktiviteye baktığımızda şimdi Delta'nın bilançosu geldi, Delta Airlines'ın. Orada aslında iyi bir resim alıyoruz ama haftaya bankalarla biraz daha netleşecek. Kredi arzına baktığımızda şu an ciddi bir problem yok. Yani ticari tarafta da ciddi bir problem yok. Tüketici tarafında da ciddi bir problem yok. Küçük bankaların özellikle kredi hacminin daha iyi gittiğini de görüyoruz. Bence yapay zeka ve ekonomik aktiviteye daha duyarlı hisseler arasındaki ayrışma yapay zekanın kendi hikayesi ve kendi yaratacağı talep üzerinden biraz daha ayrışmayla sonuçlanacak ama piyasada şu anda baktığımda hani opsiyon aktivitesinde de ve pozisyonlanmasında da herhangi bir negatif fiyatlamayla karşı karşıya değiliz. Bundan dolayı çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Ben banka bilançolarında da bazı tabii kritik sorular olacak yazılım sektörü ve oradaki kredilerle alakalı. Ama negatif bir durum şu anda bence yok. Ekonomik aktivitenin güçlü olması belki de şu anda hatta tahvil piyasalarında baktığımızda daha ciddi bir gündem. Orada herhangi bir negatif sürpriz beklemiyorum açıkçası. Ama yapay zeka dediğim gibi kendi özgü temalarıyla biraz daha hareketli bir dönem geçireceği çok belli.
0: Şimdi Meta en gelişmiş AI modelinin bir versiyonu olan MuseSpark 1.1'i geliştiriciler için yeni bir ücretli katmanla tanıtmış. Zuckerberg'in de açıklaması var, fiyatlandırma çok cazip olacak, agresif ve cazip olacak diye. Bu agresif fiyatlandırma temasını, dinamiğini bundan sonra daha keskin bir şekilde görebileceğimiz bir sürece giriyor muyuz sizce?
1: Aslında zaten bu yeni olan bir süreç değil. Yani her geçen gün baktığımızda belki hani yeni modeller işte Anthropic'in yeni çıkarttığı o Fable modelinin falan ücretlendirmesine baktığımızda pahalı görünüyor olabilir ama birim görevi yapma konusunda birim işe baktığınızda aslında sürekli olarak ucuzladığını görüyoruz biz bu sürecin. Meta tabii burada kendi AI çipleri üzerinden bir veri merkezi hattı da artık geliştirmeye başlayacak. Biz bundan sonraki süreçte talep tarafı güçlü devam etse dahi belki de şeyi göreceğiz. Yani hardware tarafının da birim model ücretleriyle beraber ucuzlamaya devam ettiğini görebiliriz. Bu ciddi bir risk. Bu bilanço dönemindeki zaten hem Meta'nın hem NeoCloud şirketlerinin önemli bir soru işareti olacak. Burada tabii açık kaynak tarafıyla ilgili kamunun ve şu anda jeopolitik olarak nasıl adımlar atılacağını takip ediyoruz. O bence biraz daha da önemli olacak. Ama Meta'nın bu yeni attığı adım ve agresif fiyatlandırma politikası aslında bence zaten şu anda gördüğümüz bir süreç ve fiyatlamayı etkileyeceğini düşünmüyorum. Biz biraz daha bence burada Meta'nın projeleri üzerinden ve eski jenerasyon çiplerin kiralama fiyatları üzerine biraz daha odaklanmalıyız.
0: Şimdi şunu da sorayım. Baktığımızda işte borçluluğun yüksek olduğu bir ortamla karşı karşıyayız. Ama bir yandan da şirketler, yapay zeka odaklı şirketler, onlar ciddi borçlanma trendine devam ediyorlar. Yani aslında az önce biraz konuştuk ama şuraya geleceğim. Sermaye piyasasını Amerika'da kullanarak borçlanma imkanı, derinliği bulabilmesi dikkat çekiyor şirketlerin. Yani şöyle ki 2 trilyon dolara yakın halka arz yapıyor. Aradan çok kısa bir süre geçiyor. 30 milyar dolarlık arz geliyor. Onu da karşılayabiliyor. Yani ne kadar gelse kaldırabiliyor gibi bir görünüm var. Dolayısıyla bu büyüklükleri böyle finanse edebilecek, karşılayabilecek Amerika dışında belki bir Çin var ama onunki de daha sınırlı diye düşünüyorum. Bir ülkede yok gibi, ne diyorsunuz?
1: Yani orada şimdi şu önemli bir şey. Dünyadaki aşağı yukarı likiditenin ne kadar olduğuna dair ve hani buradaki bu cash pool'ların ne kadar olduğuna dair çok şey yapabilmemiz kolay değil. Çok böyle bir tahmin verebilmek kolay değil. Gerçekten orada çok ciddi bir yıllarca birikmiş olan bir şey var, çünkü sermaye var. Ama Amerika ve Çin tabii ki burada birazcık daha o altyapıya da sahip olabildikleri için şey yapıyorlar. Yoksa yapay zekaya baktığınızda aslında yapay zeka tarafında siz o altyapıyı bulabildiğinizde dünyanın her yerinden sermaye çekebilmeniz mümkün. Ve biz buraya yavaş yavaş kamu ve bütçe açıklarına da dahil olduğunu göreceğiz. Fed'in ve zaten Beyaz Saray'ın gündeminde de bu var. Avrupa gibi ülkeler için burada bence ana mesele fonlama bulmak olmayacak. Burada gerçekten projeyi gerçekleştirebilecek olan altyapıyı yaratmak olacaktır. Yoksa ben dünyada, yani dediğim gibi zaten hani bugün euro dolar sistemine baktığınızda veya yıllardır biriken tasarruf rakamlarına baktığınızda tahmin ettiğimizden bence çok daha büyük bir sermaye var. Ama bu sermaye çok hızlı hareket edecektir ve çok hızlı yer değiştirecektir. Bence Amerika ve Çin dışındaki ülkeler için önemli olan bu altyapı tarafı, finansman tarafının bir süre daha sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Kamu açıklarının kendi finansmanı tarafında büyüme sonrasında onu yakalayabilecekse, ki bu yapay zeka ile mümkün olabilir. O zaman piyasalarda bence fonlama tarafında bir problem yaratmayacaklardır projeleri.
0: Utku Oktay Acundayar, teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun. Devam edelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir yayına katılacak bu noktada. Yusuf merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Evet, haftanın son işlem günü itibariyle şöyle bir piyasa notlarını alalım.
2: Evet, haftanın son işlem gününü aslında biraz daha böyle alıcılı, güçlü bir seyirle başladık yurt içinde. Özellikle burada Aselsan'ın haber akışı önemli olmuştu. Ancak son saatlerde biraz daha bu güçlü görünüm hafif zayıflamış durumda. Yani burada endeks aslında 14.000'in üzerinde tutunma çabası içerisinde. Eğer ki bu seviyenin altında bir fiyatlama olursa da 13.750 bandına kadar bir geri çekilme olabilir diye tahmin ediyoruz ilk etapta. Burada elbette petrol fiyatlarındaki değişim önemli. Şimdilik 70-80 dolar arasında bir git geldi bir piyasa var. Geçtiğimiz aylarda bu 90-100 arasındaydı. O yüzden biraz daha ılımlı tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdilik bu gelişmelerle birlikte fiyatlamalar devam edecektir. Ancak burada geçtiğimiz aylarda yaşadığımız iki ileri bir geri seyirde mümkün olabilir tarafların açıklamasına göre. Yurt dışına dönecek olursak orada da biraz daha karmaşık bir seyir var. Özellikle Samsung'un haber akışlarıyla birlikte bu hafta çalkantılı bir seyir vardı. Ancak geçtiğimiz gün Micron'un haber akışlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemledik. Yavaş yavaş bilanço dönemine yaklaşıyoruz orada da. Burada tabii ki makroekonomik durumlardan ziyade biraz daha finansal veriler öne çıkacaktır. Çünkü baktığımız zaman makroekonomik gelişmeler çok fiyatlanmıyor. Daha çok Dow Jones tarafını etkiliyor. O yüzden önümüzdeki haftada enflasyon verisi Dow Jones için biraz daha önemli olabilir. Elbette tüm piyasalar için önemli ama finansal verilerin artık daha ön plana çıkacağı bir süreç içerisine giriyoruz diyebilirim Zeynep.
0: Yusuf Bedir aktardı, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve biliyorsunuz Fed Başkanı Kevin Warsh'un iletişim, bilanço politikası, veri, verimlilik ve istihdam ile enflasyon alanlarında oluşturduğu görev güçleri var. İşte bu görev güçlerinde görev alacak isimler belli oldu. Akademisyenler, eski Merkez Bankası başkanları, merkez bankacıları ve iş dünyasından önemli isimler var. Bir bakalım. Fed Başkan Kevin Warsh'un daha önce duyurduğu 5 görev gücünde yer alacak isimleri açıkladı. Açıklanan isimlerin Fed'in iletişim politikası, bilanço yönetimi, veri kullanımı, verimlilik ve istihdam dinamikleriyle enflasyon hedefleme çerçevesine yönelik değerlendirilmiştir.

0: değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Fed'in iletişim başlıklı görev gücünde Washington Üniversitesi Foster School of Business'ta uygulama profesörü olan Peter R. Fisher yer aldı. Görev gücünde Brezilya Merkez Bankası eski başkanı Armino Fraga ile İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mervyn King de bulunuyor. Bilanço görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Karen Dynan görev alacak. Bu grupta daha önce Hindistan Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunan Raghuram Rajan ile Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski Fed yönetim kurulu üyesi Jeremy Stein yer aldı. Veri başlıklı görev gücüne Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Raj Chetty dahil edildi. Aynı görev gücünde Walmart'ın eski başkanı ve üst yöneticisi Doug McMillan'la Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Kevin Murphy de görev alacak. Verimlilik ve istihdam alanındaki görev gücünde Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı ve genel ortağı Mark Andreessen yer aldı. Bu grupta Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü olan ve hali hazırda Anthropic'ten Charles J. Jones'la Microsoft'ta başkan yardımcısı ve Xbox CEO'su olarak görev yapan Asha Sharma bulunuyor. Enflasyon başlıklı görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski ekonomik danışmanlar konseyi başkanı Greg Mankiw yer alacak. Bu görev gücünde New York Üniversitesi ekonomi profesörü ve Nobel ödüllü Thomas Sargent'la Uluslararası Ödemeler Bankası'nın eski ekonomi danışmanı William White de görev yapacak. Evet, önemli isimler var Warsh'ın görev güçlerinde. Son bir haber aktararak tamamlayalım piyasa hattını. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mayıs'ta aylık %2,9 azaldı. Yıllık bazda aynı kaldı. Detaylara bakarak noktalayalım. Birazdan piyasa hattından sonra iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz. İyi bir hafta sonu olsun.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda aynı kalırken aylık ise %2,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %0,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi de %1 oranında yükseliş kaydetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde aylık bazda Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 oranında artış gösterdi. İmalat sektörü endeksi %3,3 oranında azalış kaydetti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi de %0,9 oranında azalış kaydetti.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş dünyasından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben az önce Zeynep sanıyorum ki Ali Ara sunacak diye anons etti ama bugün özelinde ben sizlerle birlikte olacağım İş Dünyası programında. Bu hafta özelinde biz neyi takip etmiştik? NATO zirvesini ve çıkan başlıklar oldukça önemliydi ama öte yandan ABD-İran cephesine ilişkin tansiyonun bir kez daha yükseldiğini gözlemledik. Ki bu birçok sektörü etkiliyor. Özellikle turizm tarafında da etkilerini hissetmiştik savaş döneminde. Çünkü hem o taraftan gelen, bölge tarafından gelen turistler açısından hem de maliyet baskıları açısından önemli turizm açısından da diyelim ve bu tarafı konuşmak için MK Grup Turizm Yatırımlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Korhan Alçan'ı konuk edelim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bir miktar verilerle başlayalım. Zira 2025 yılı Mayıs ayında %51,9 olan doluluk oranının bu yılın aynı ayında %49,01'e düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşün ana etmenleri sizce nelerdir? Bir miktar bu tarafı konuşarak başlayalım dilerseniz.
2: Tabii. Biliyorsunuz Türkiye son yıllarda özellikle Covid'den sonra turizmdeki istikrarlı yükselişini sürdürdü. Ancak biliyorsunuz yine gerek kuzeyde Ukrayna Rusya ile savaşı devam etmekte olan, gerekse güneydeki İran Amerika İsrail gerilimi tabii öncelikli olarak turizm sektöründe ciddi etkiler yarattı. Bu etkileri de sezonun ilk başlangıç aylarında gördük. Ama bunun yanı sıra şunu da belirtmek lazım. Bu sene Avrupa tatil durumu, işte İran'dan ciddi turist akımı sağlayan Mart ayındaki Nevruz'daki potansiyel kaybı, bizim bu ön sezon diye tabir ettiğimiz Mayıs'a kadar olan dönemi etkiledi. Mayıs sonu itibariyle kümülatif verilere baktığımızda aslında gelen turist sayısı bakımından %2,6'lık bir düşüş görünüyor TÜİK ve Turizm Bakanlığı verilerine göre. Haziran'a geldiğimizde ise Antalya bazında yurt dışından gelen yabancı sayısı anlamında %9'luk bir geride seyir gözleniyor. Bu tabii biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde aslında bir enflasyonist ortam var. Savaş durumlarının yaratmış olduğu özellikle petrol fiyatlarının uçak firmalarında etkilemesi sebebiyle maliyetlerdeki yüksek artış sebebiyle bu işin tatil paketlerine yansıma boyutu var. İnsanlar da tabii bu ekonomik gerekçelerle ve psikolojik olarak aslında bu tip taleplerini biraz daha böyle son dakikaya öteleme eğilimindeler. Dolayısıyla bu aslında ilk 5 ayın stabilitesini koruduğunu gösteriyor bizim geçen seneki verilerle mukayese ettiğimiz zaman. Ama kritik olan Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında tabii esas verinin yani %80'in cironun, paksın burada oluştuğunda dikkate alırsak Türkiye açısından bu önümüzdeki aylarda özellikle 3. çeyrek diye tabir ettiğimiz Eylül ayının sonundaki veriler bize net sonucu gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Orta Doğu'daki gerilimle devam edelim bir miktar. Çünkü orada bu hafta özelinde tekrardan tansiyonun yükseldiğine şahit olduk. Bir yandan tabii ki teknik görüşmelerinde devam edeceğine dair haber akışı var. Onun da belirtmekte fayda var ama geçtiğimiz süreçte şimdi 60 günlük ateş

0: ateşkes olduğu dönemde bir miktar daha orada talebin yeniden canlanmaya başlamasını konuşuyorduk. Şimdi bundan sonra yeni dönemeçle birlikte biz yaz boyunca bu etkiyi hisseder miyiz, yoksa artık o kırılım biraz biraz yaşanmaya başladı mı?
1: Şimdi geçmiş tabii tecrübelere bakmak lazım Ecem Hanım. Bu tip büyük krizlerde hani Körfez krizinden itibaren bir tarama yaparsak tabii ilk andaki kadar etkili olmuyor açıkçası tüketici üzerinde bu tip hareketlilikler. Bir de tabii sezonun aslında en can alıcı noktasına girdik. İnsanlar artık tatili bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Gelen kişilerin Türkiye ile ilgili deneyimledikleri hikayeler dijitale yansıyor. Yani aslında harita açısından baktığınız zaman bir risk varmış gibi görünse de aslında bu tamamen bir algıdan ibaret. Yani Türkiye'de gayet güvenli bir şekilde Türkiye'nin her yerinde insanların tatil yapabildiği malumunuz. Bu arada dünya küresel olarak zaten risklerin her yerde görülebildiği bir mecraya dönüştü. Bu da bir gerçek. Yani ben tüketicilerin algısında aslında ekonomik parametrelerin Orta Doğu'daki gerilimden çok daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar iyi fiyat kalite kurgusunu yakaladıkları anda, bu denklemi yakaladıkları anda bir hareket sağlıyorlar. Ama tabii ki Orta Doğu'daki turizm hareketliliği bu anlamda ciddi etkilenir diye düşünüyorum. Çünkü onlar çok yakın coğrafyada olması sebebiyle oradaki turizmin tekrar hareketlendirmesine dönük çok ciddi fiyat kampanyaları, bir takım aksiyonlar şu anda bir duraksama yaşar, ama Türkiye açısından ben açıkçası bu kriz büyümediği sürece şu anki konjektürde çok büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. Temmuz, Ağustos'ta zaten Temmuz'a daha canlı başladık. Haziran bir nebze daha gevşek geçti. Bunda tabii okulların geç kapanmasının, piyasaların fiyatlama ve talep arz talep dengesinin oturmasının da bir etkisi olabilir. Temmuz, Ağustos daha canlı geçecek gibi görünüyor. Bu last minute dediğimiz son dakika satışlarına karşı çok yüksek bir eğilim var. Yani satışlar neredeyse son haftalara yığılıyor, yakın tarihe geliyor. Bu tabii planlamayı etkiliyor. Turizmcilerin çok aslında tercih etmediği bir şey. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Ona göre maliyetlerinizi organize edemiyorsunuz. Operasyonlarınızı ayarlayamıyorsunuz. Hiç kolay bir sene değil. Ama turizmde Türkiye ilk beşin içerisinde olan artık bir dünya oyuncusu haline geldi. Yani bu anlamda da bir anlamda bu arz kapasite dengesini de uçak filolarının, bu işi satan ve pazarlayan kanallarında Türkiye'yi yok sayamayacağı bir denklem var dünya turizm pazarında. Ama sorunlarımız da var. Yani çok ciddi bir maliyet baskısıyla turizm karşı karşıya, biliyorsunuz bu kur baskısının, maliyetlerin çok altında kaldığı bir seyri yaşıyoruz son 3 senedir. Bu da tabii biraz işin yönetilmesini zorlaştırıyor. Fiyatları belli bir orana kadar yükseltmeniz gerekiyor. Çok fazla yükselttiğiniz zaman talep düşüyor. Yükseltmediğiniz zaman aşağıdan gelen maliyetler sizi, kar marjınızı neredeyse eriterek sıfır noktasına getiriyor. Yani işin sürdürülebilirliği ile ilgili bir takım problemler yaşıyor sektör. Bu konuda da bir takım destek paketleri üzerinde de çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ya Türkiye turizmde bir aslında versiyon değişikliğine gidiyor. İşte değişik pazarlar hedefleniyor. Daha farklı ürün yapıları, ürün segmentleri, daha farklı turizm çeşitleri. Yani sadece kıyı otelciliği ve şehir otelciliğinin dışında biraz daha böyle kültürün, sanatın, gastronominin, sporun, kongre turizminin yer aldığı paketlerle biraz daha böyle turizmi 12 aya yayarak daha stabil, daha kontrol edilebilir. Özellikle kültür, sanat, kongre gibi böyle farklı niş müşteri profillerine, tüketici profillerine hitap ederek o gelir dengesinin de, yani değerli turistin, değer turizminin öne çıktığı bir modellemenin peşinde aslında sektör. Bu konuda da girişimler var. Ama bu dönüşümü gerçekleştirmek de pek tabii ki kolay olmayacak. Bunu el birliğiyle, kamu, sektör hep birlikte aşmaya çalışacağız. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir sektör. Çok kıymetli. Çünkü gelen döviz biliyorsunuz %90-95 bizim ekonomimize katkı sağlıyor. Tamamen yerinde üretilen bir şeyi satarak döviz girdisi sağlıyoruz. Yani

0: Bunu çok stratejik olarak ele alıp yönetmek gerekiyor.
1: Şimdi az önce dediniz ki orada bir dönüşümden geçmesine ihtiyaç var sektörün. Baktığımız noktada bu sene özellikle kongre turizmi açısından oldukça önemli. Şimdi bu hafta biz NATO zirvesini takip ettik. Kasım ayında da COP31 Türkiye'de gerçekleşecek. Şimdi sıcak para girişi anlamında elbette çok önemli ama bunun bir de reklam anlamında bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok önemli işler. Yani özellikle bu tip, bu çapta, dünya çapındaki kongrelerin veya organizasyonların İstanbul, Ankara, Antalya gibi önemli destinasyonlarda gerçekleşmesi ve bunun başarıyla da finalize edilmesi büyük bir tanıtım atağı. Yani dünyanın birçok yerinde yankı bulabiliyor. Belki sizin milyonlarca dolar harcayarak aslında yapamadığınız tanıtımı bu tip organizasyonlar organik olarak yapmış oluyor. Bu organizasyona katılan insanların ülkeyi yakından tanıması, kültürü yakından tanıması çok önemli bir deneyim. Çünkü artık reklamlar her reklam pozitiftir. Kendini anlatır, satış amacı güder ama yerinde yapılan reklam yani tüketicinin yerinde deneyimleyerek başka tüketici, potansiyel tüketicilere aktardığı reklam, pazarlama bu en kıymetli ve en etkili yöntem. Buna fırsat sağlıyor bu tip organizasyonlar. Aynı zamanda buraya gelen profesyonel katılımcıların bir sonraki tatil ihtiyaçlarını da veya farklı kültür, gastronomi, aile tatili ihtiyaçlarını da Türkiye'de karşılayabileceğini görmesi yine turizm açısından çok kıymetli. Bu COP31 zaten dünyadaki en büyük kongre, iklim kongresi. Onun hemen öncesinde Antalya'da uzay kongresi de gerçekleşecek biliyorsunuz. NATO'da zaten çok başarılı bence bir Türkiye tanıtımı gördük. Burada ben bakanlığında arka planda çok önemli dokunuşları olduğuna biliyorum yani bir profesyonel olarak özellikle o mutfak kültürümüzün ön plana çıkartılması bence çok kritik bir dokunuştu. Bunların hepsinin Türkiye'ye, özellikle bizim derdimiz zaten Türkiye'yi bilen biliyor ama Türkiye'yi bilmeyen ancak kafasında farklı imaja sahip olan bir kitle var. Bizim esas o kitleyi Türkiye'ye kazandırıyor olabilmemiz lazım ilerideki stratejiler için. Hatta şöyle bir istatistik paylaşayım. Mesela İngiltere ve Almanya'dan neredeyse 200 milyona yakın bir dışa gidiş var tatil anlamında. Ama biz sadece bunun %5'lik 10 milyon civarında bir payını alabiliyoruz. Yani aslında orada daha gidilecek o kadar çok yol var ki. Yani Türkiye aslına bakarsanız her yerinden yani sadece kıyı olarak düşünmeyelim. Anadolu'sundan Karadeniz'ine, Güneydoğu'suna, Ege'sine kadar bir turizm ülkesi. Yani tam anlamıyla bunu söylemek mümkün. Çünkü her yerinde turizm ürünü olabilecek, değer yaratabilecek o kadar çok asetlerimiz var ki bunları biz biraz daha markalamayı, pazarlamayı doğru şekilde kurgulamayı öğrendiğimiz zaman bu gelirler, potansiyel Türkiye'nin dünyadaki imajı daha da güçlenecek diye düşünüyorum. Tabii bunun sadece kamu ve profesyonel arasında bir sosyal boyutu da var. Yani Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğu gerçeğini taksi şoförümüzden, büfede bilet satan arkadaşımızdan, dondurmacımızdan, esnafımıza kadar herkesin bir bütün olarak ele alması bu stratejiyi daha da kuvvetlendirecektir.
1: Peki genel olarak sizinle sohbetimizin başından beri aslında yabancı turist odaklı bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Biraz da yerli turistin neler yaptığını sorgulayalım. O tarafta geçtiğimiz seneyle kıyasladığınızda rezervasyonlar yerli turist merkezinde nasıl gidiyor?
0: Evet, yani yerli turistlerin aslında bu ilginç bir istatistik. Bütün krizlerde, bütün düşüşlerde yerli turistin hakikaten turizm açısından kurtarıcı bir özelliği var. Dünyadaki bütün ülkelerde aslına bakarsanız iç turizmi hareketlendirecek stratejilerin peşinde. Yani istiyorlar ki dışarıya paramız gitmesin. Önce kendi ülkemizde insanlar bu ihtiyaçlarını karşılasınlar. Bu doğru bir strateji. Tabii ki dünyayı gezecek insanlar buna engel olamayız. Son dönemlerdeki refleks şu, iç pazar büyüme trendini devam ettiriyor. Çünkü iç pazarda artık tatil bir kültür haline dönüştü. Bir ihtiyaç haline dönüştü. Çünkü hayat stresli, koşuşturma, herkes bu tatil ihtiyacını bir lüks olarak değil, bir rehabilite

0: Rasyon süreci gibi görüp mutlaka bir yaz tatilini bir tarafa koyuyor. Türkiye merak uyandıran bir ülke. Biz önce kendi kültürümüzü de bence tanımak noktasında biraz eksik kaldık. Yani biraz kendi ülkemizi de keşfetmemiz gerekiyor. O noktada da bir hareketlilik var. Ama buna karşılık tabii bu enflasyonist ortamdaki maliyetlerin yükselişi yurt dışını biraz daha cazip hale getirdi. Bunu da söylememiz lazım. Yani yurt dışındaki bazı destinasyonlarla dışarıdaki hayat, restoran, bazı oteller, tabii bazen de elma ile armutu karşılaştırıyorlar. O da yanlış yani. Aslında yakın segmentin fiyat skalasını birbiriyle karşılaştırmak lazım. Ama bu kurun tabii baskılı gitmesi yurt dışındaki bazı ürünleri daha öne çıkardı. Haliyle Türk vatandaşlarımız da bunu bir fırsat olarak görüp görmedikleri yerlere bir hareket eğilimindeler. Ama iç pazardaki büyüme trendi benim gördüğüm kişi sayısı olarak her sene üzerine koyarak devam ediyor. Bu çok kıymetli. Yani iç pazarın önemini her zaman söyledik. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir pazar. Önemli operatörlerimiz var başı çeken. Onlar hakikaten çok ciddi bu konuda emek sarf ediyorlar. Krizlerde hep koruyucu, kollayıcı pazar olması bakımından yine iç pazarın ben gelecek açısından çok önemli olduğunu ve büyüme trendine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü pazar daha bir doyum noktasına ulaşmadı. Mesela Rusya pazarında böyle görüyorum. Yani bu pazarlar genişleyen pazarlar. Avrupa'nın mesela birçok ülkesinde kaynak pazarlarda potansiyel Almanya, İngiltere gibi belli yani. Artık o pazarın daha yukarı çıkması kendi içinden bahsediyorum. Siz ülkenizi alırsınız ama kendi içinde çok fazla büyümüyor ama Doğu Avrupa'da mesela yukarı doğru her sene turist sayısını arttıran pazarlar var. Türkiye'de böyle bir pazar yani. Pasta büyüyor aslına bakarsanız o anlamda da yukarı doğru bir seyir var.
1: Korhan Bey, son olarak da şunu sorayım. Tabii yerli turist fiyatlara çokça bakıyor bu enflasyonist ortamda, ama geçtiğimiz senelerde şöyle bir ortam vardı. Aslında Temmuz ayının sonrasında, Ağustos ayında, belki de ortalarında bir miktar fiyat kırılımları gördük. Agresif kampanyalar gördük. Dolayısıyla onunla beraber talebin arttığını da gözlemleme fırsatı bulmuştuk. Bu sene yine aslında yaz başından itibaren kampanyalar konuşuluyor ama yaz sonuna geldiğimizde daha agresif kampanyalar görür müyüz?
0: Valla şu anda bile aslında çok cazip fiyatlamalar başladı. Çünkü yani biz konaklama tarafı olarak söyleyeyim, uçakta da aynıdır. Yani hiç kimse boş bir koltuk, boş bir oda istemez. Çünkü bu stoklanamaz bir ürün olduğu için Ecem Hanım, yani kaybettiğiniz her gün zarar yazıyor. Çünkü siz bütün fix maliyetlerinizi devreye almışsınız. Yani dolayısıyla maksimum dolulukla geçirilmesi gereken bir konu. Yani ben orada her zaman şuna inanıyorum. Piyasa kendi kendini dengeliyor. Eğer odalar boş kalıyorsa otelci fiyatını daha aşağılara çekiyor. Daha kabul edilebilir seviyeye çekiyor. Bu enflasyonist ortam, insanların alım gücünün düşmesi dünya genelinde bu anda, bu arada. Yani şu anda yurt dışından gelen kaynak pazarlardaki insanlar da hayat pahalılığından dünya genelinde şikayetçi. Dolayısıyla tüketici tarafında hiçbir dönem olmadığı kadar fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu bir refleks görüyoruz. Şimdi buna karşılık da siz çok tutarlı, çok ölçülü olmanız lazım. Yani o talebi yakalamanız gerekiyor. Ama diğer taraftan da maliyet gerçeği var. Yani bu işin hani bu sene sadece müşteriyi memnun ettik ama finansallar patladı. Bu da sürdürülebilir bir modeldir. Ya da ben çok kâr etmeye çalıştım ama otel boş kaldı. Yine olmadı. Yani burada çok hassas dengeler var.
1: O
0: Bu
1: dengenin
0: dengeleri
1: sağlanması lazım diyorsunuz.
0: sağlanması gerekiyor ama çok zorlanılıyor. Niye? Çünkü kur bu zamana kadar
1: Peki.
0: 2024'ten öncesinde hep enflasyonu bir şekilde dengeliyordu. Bu o makas biraz bu sene açıldı.
1: Korhan Bey, çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben
1: MK
0: teşekkür
1: Group
0: ederim.
1: Turizm Yatırımlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Korhan Alşan bizimle birlikteydi. Ve noktalıyoruz iş dünyasını bir haberimizle. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre otomotiv üretimi Ocak-Haziran döneminde %6 gerilerken ihracat %4 arttı. Verilere ilişkin Bloomberg ET'ye değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroğlu, en kötünün bittiğini düşünüyorduk ama zorlanmaya devam ediyoruz dedi. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Cengiz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. İlk yarıya ilişkin tabloyu koydunuz ortaya otomotiv sektörüne yönelik. Burada hem üretim hem ihracat tarafına baktığımızda ihracatta %4'lük bir artış varken üretimde %6'lık bir gerileme var. İlk 6 aylık tablo sektörü

0: için ne söylüyor?
1: Şimdi aslında tabloya siz matematik olarak baktığınız zaman kırmızıları olan bir tablo. Çünkü dediğiniz gibi üretimimizde %6'lık bir azalmamız var. Fakat bu azalmayı biz yeni yatırımlara bağlıyoruz. Yani şimdi üyelerimizin yaptığı yatırımlar var şu anda. Bu yatırımlar da mevcut üretim hatlarında bir takım verimsizliklere yol açıyor. Aslında bu yatırımlar tamamlandığı zaman biz üretimde daha iyi rakamlara gideceğimizi görüyoruz. O açıdan bu rakamların arkasında aslında hepsi olumlu. Önemli olan sanayinin yatırıma devam etmesi. Şu anda birçok üyemizde ciddi yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Peyderpey devreye giriyorlar. İşte yılın ilk 6 ayında devreye girenler oldu. Şimdi 3. çeyrekte gene yeni ürünlerimizin müşterilerimizle buluştuğunu göreceğiz. O açıdan biz tabloyu olumlu olarak yorumluyoruz ve daha iyi rakamlara doğru gideceğiz.
0: Peki önceki yıla kıyasla bu yılı nasıl görüyorsunuz? Hem orayı alayım hem de ikinci yarıda ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu sene geçen seneye göre bizim beklentimizin üzerinde biraz daha zor bir sene oluyor. Biz aslında en kötünün bittiğini düşünüyorduk ama 26'da da yine biraz daha zorlanmaya devam ediyoruz. Fakat buna rağmen biz otomotiv sanayi olarak 2026 yılını 2025 yılına paralel bir şekilde bitirmeyi, daha sonra yatırımlarımızın devreye girmesiyle beraber üyelerimizin 2027 yılında daha iyi perform etmeyi planlıyoruz.
0: Peki ihracat tarafına baktığımızda en büyük pazar olan Avrupa'da artan Çin rekabetine karşı Avrupa'da nasıl bir seyir var?
1: Şimdi Avrupa pazarının ilk Mayıs ayı rakamlarına baktığımız zaman %6 civarında bir büyüme olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici. Bir yandan tabii Çin penetrasyonu artıyor ama Avrupa pazarı da büyüyor. Yani hareketli bir Avrupa pazarı bizim için iyi. O açıdan bir olumsuzluk görmüyoruz şu anda. Avrupa'dan gelen sinyaller olumlu. Tabii Avrupa'da artan Çin penetrasyonuyla Avrupalı üreticilerin daha fazla araç boşluğu ortaya çıkıyor. Bundan da tabii biraz Türkiye'ye yönelik çok daha fazla araç gelme riski var. Bu aslında sanayimiz için risk. Burada daha fazla rekabet, daha fazla, daha rekabetçi firmalarla rakibiz sonuçta. Çünkü Avrupa Birliği'nde enflasyon kur makası bizdeki gibi olmadığı için oradaki maliyetler maalesef daha iyi durumda Türkiye'deki maliyetlere göre. Bu da bir miktar rekabette bizi zorluyor açıkçası.
0: Burayı biraz o zaman açalım. Hem iç talebi sormak istiyorum hem de enflasyonla mücadele süresi biraz beklentilerin üzerinde uzadı. Buranın yansımaları nedir?
1: Şimdi tabii bunun bu sürenin biraz daha uzaması yalnız otomotiv sanayi değil, Türkiye'deki bütün ihracatçıları daha da zorlayan bir şey. Biz onun için aslında 2026'dan daha ümitliydik. Yani en azından 2026'da enflasyon kurun paralel bir seyir izleyeceği beklentisi vardı. O açıdan rekabetçilik anlamında kötünün gittiğini, bizim de yapacağımız verimliliklerle daha iyi bir pozisyona doğru gidebileceğimizi düşünüyorduk. Şimdi maalesef o gerçekleşmeyince, gerçi son aydaki enflasyon rakamı da bizleri ümitlendirdi açıkçası. Eğer enflasyon böyle giderse belki yılın ikinci yarısında bu toparlanmanın olduğunu göreceğiz. Bu tabii rekabetçilik hem ihracat anlamında hem de Türkiye pazarında ithal rakiplere karşı bizi zorluyor. O da bir şey ama yani bu da bir dönem geçecek. Hep birlikte çalışarak daha ileri yapacağız.
0: Peki sektör için yıl sonu hedefleriniz nedir?
1: Bizim hedeflerimiz 2025'e paralel olmak. En azından üretim ve ihracat olarak iç piyasada bir miktar azalma olacak ama bu da gayet doğaldır. Beklediğimiz, planladığımız bir şey. Bizi şaşırtan bir gelişme yok şu an.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir Borsa İstanbul görünümü izlemiştik. Nitekim 14.400-14.500 bandından biraz üzerini görüp buraları denedikten sonra 14.100'ün altına kadar geldiğimiz haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksinin 14.300 puanın bir miktar üzerinde olduğunu görüyoruz. Bakalım kapanışta hangi seviyeye dönük olarak bir hafta sonu yorumu göreceğiz. Özellikle BIST 30'da ulaştırmada ve sanayide BIST 30 ve ulaştırma %1'in üzerine, sanayide %2'nin üzerinde şu an günlük bazda değişim olduğunu görüyorum. Bankacılık endeksi ki son aylarda Borsa İstanbul görünümünü anlatırken bu ifadeyi kullanmaya alıştık bizler de. Negatif ayrışıyor bugün ana endeksler içerisinde. Kurda artık 46'lara geldik. Ekranda da görebileceğiniz üzere özlerim 47'lere. 46.98'in biraz üzerindeyiz. Spot dolar endeksi 100'ün bugün bir miktar altına indi. Petrol yükselişini sürdürüyor ama Brent'te 77 dolarla WTI Amerikan tipi ham petrolde de 73 doların biraz altıyla haftayı terk etmek üzereyiz. Gümüş halen 60 doların altında. Diğer göstergelere baktığımız zaman CDS'imiz 225'e çekildi. 220-230 arasındaki buradaki dengesini buldu diyebiliriz. Bugün 2 yıllık tahviler %41 seviyesinden bir miktar aşağı geliyor ama 10 yıllıklar bu kez yukarı yönlü. %33,66 seviyesine geldiğini görüyorum. Ons altında 4100 dolar üzerinde kalmaya çalışarak haftayı sonlandırmaya yaklaşıyor. VIX Endişe Endeksi de 16'nın da gerisine geldi. Bu NATO haftasının sonunda gördüğümüz manzarayı umumiye bu şekilde. Avrupa'da bize benzer karmaşık görünümler var. Asya bugün de pozitifte, özellikle KOSPI'nin yine bu kez olağan dışı yukarı yönlü hareketini izledik. Düşüşleriyle çıkışlarıyla ama son 2 seneye performansıyla damgasını vuran KOSPI. Bir de not, dün dikkatimi çekti, hafızam beni yanıltmıyorsa, Nijerya borsasının burada KOSPI'yi solladığını söyleyelim. Ve gidelim şimdi Paribu Araştırma ve Raporlama Bilim Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhabalar Çağlar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Cuma'dan şöyle bir geriye dönüp bakınca yine kripto piyasasıyla aslında geleneksel finansın birbirine yaklaştığı bir haber akışı ortaya çıkıyor. İlk olarak da regülasyon haberiyle başlayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu başkanı Michael Selig, Clarity Act ile ilgili ciddi bir uyarıda bulundu. Kongrenin Ağustos'ta tatile girmeden önce önünde sadece 16 yasama günü kaldığını hatırlattı Selig ve eğer yasa senatodan geçmezse federal kurumlar yani CFTC ve SEC yasal çerçeveyi kendi başlarına yazacaklar ve bu durum sektörün aradığı yasal güvenceyi de ortadan kaldırır şeklinde bir hatırlatma uyarıda bulundu. Hatırlatma yapalım. Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te geçmişti tasarı. Bir yıl oldu. 14 Mayıs 2026'da Senato Bankacılık Komitesi'ne geldi. Ancak işte orada görüşmeler tıkandı. Neden? İki sebeple. Biri, demokratların tasarıya Başkan Trump'a karşı bazı maddeler eklemek istemesi. Diğeri de geleneksel finans dünyasından tepkilerin yükselmesiydi. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, yasanın stabil coin ihraççılarına faiz getiri ödeme izni taşıyan maddelerine karşı çıkmıştı. Ve geldiğimiz noktada baktığımızda da yasanın geçme ihtimali giderek düşüyor. Galaxy Research, Clarity Act'in 2026 bitmeden yasalaşma ihtimalini %60'dan %50'ye düşürdü. TD Cowen analistleri de Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde bir onay çıkmasının fazlasıyla zayıf bir ihtimal olduğunu belirttiler. Geçelim bir diğer habere. Geleneksel bankacılık sistemi kriptoya

0: yerel stabil coinleri ve merkeziyetsiz transfer ağlarının hızıyla rekabet edebilmek adına tarihindeki en büyük teknolojinin dönüşümüne adımını attı, imzasını attı. Nedir bu? Küresel finansal mesajlaşma ağı SWIFT, yani milyonların, milyarların kullandığı SWIFT, bankaların tokenlaştırılmış mevduat kullanarak uluslararası ödemeleri deneyebilmeleri için blok zincir tabanlı defter tanıttı. Şimdi 6 kıtadan 17 küresel bankacılık devinin girdiği bir sistemden bahsediyoruz bu pilot uygulamada ve bu sistem üzerinden de 7/24 kesintisiz sınır ötesi tokenize mevduat transferleri test edilmeye başlanacak. Bunun önemli bir noktası var. Bu yeni altyapı geleneksel ödeme sisteminin yerini bütünüyle alan alternatif bağımsız bir ağ değil, bir orkestrasyon katmanı olarak çalışıyor. Ve neden önemli bu? Çünkü geleneksel sınır ötesi transferlere baktığımızda en büyük tıkanıklık noktası işte hafta sonu, resmi tatil, gece saatleri sınırlamalarıydı. İşte bu sistemde bu da aşılacak. SWIFT'in dolayısıyla bu yaklaşımı da bir yandan regülasyonlarla da uyumlu. Bankaların tüm mevcut uyumluluk ve kredi riski denetimi, kara para aklamayı önleme veya KYC altyapılarını aynen korumalarına izin veriyor ve ileriye dönük de agenting commerce dediğimiz yapay zeka ajanlarının otonom ticaret yapabileceği sisteminde altyapısını şimdiden kuruyor diyebiliriz. Son habere geçeceğim. SpaceX'in Nasdaq'ta gerçekleştiği rekor kıran bir halka arz hamlesi vardı biliyorsunuz. Bunun rüzgarıyla zincir üstü tokenize hisse senedi işlem hacmi de Haziran ayında bir önceki aya göre %145 arttı. 3,86 milyar dolarlık tarihi zirvesine ulaştı. Yatırımcıların blok zincir üzerinden yine altını çiziyorum 7/24 boyunca SpaceX hissesi alma iştahı tüm zamanların en yüksek pazar hareketliliğini üretti diyebiliriz. Hacmin 1/3'ü 1,19 milyar dolarla tek başına SpaceX'ten geldi ve bu arada Nvidia ve Tesla'yı da bu anlamda geride bıraktı SpaceX. Onların popülaritesi birazcık pabucu dama atılmış oldu. Ve pazarın en aktif ve dominant ürünü de Solana ağında ihraç edilen Backpack platformu üzerinden işlem gören SPCX token'ı oldu diyebiliriz. Öne çıkanlar bu şekilde, biraz uzattım ama söz yeniden sizde Çağlar.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a bir araya gidiyoruz şimdi. Ardından Market'e baş ekonomisti Aslı Sağlanan Uluseren'le dün gece geç saatlerde Türkiye saatiyle biliyorsunuz eylem gücüyle ilgili olarak Fed'in ki borç sonrası dönemin belki de en dikkat çekici konularından bir tanesiydi. Oldukça ünlü isimlerin de olduğu bu görev grupları ile ilgili biraz daha entelektüel bir tartışma yapacağız. Belki de Merkez Bankacılığı'nın artık yarınına dair farklı bir dönemin içine giriyoruz. Bu gelişme ekseninde tabii ki bu haftanın gelişmeleri de radarımızda olacak, bekleriz.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo TR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo TR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Birazdan Bloomberg KT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Serenler, araya gitmeden önce de söylediğimiz gibi Yıldızlar topluluğu Fed'in görev güçleri üzerine konuşacağız. Ama gelin önce bir detaylara bakalım kimler varmış, ardından sohbetimiz başlayacak.
2: Fed Başkan Kevin Warsh'un daha önce duyurduğu 5 görev gücünde yer alacak isimleri açıkladı. Açıklanan isimlerin Fed'in iletişim politikası, bilanço yönetimi, veri kullanımı, verimlilik ve istihdam dinamikleriyle enflasyon hedefleme çerçevesine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Fed'in iletişim başlıklı görev gücünde Washington Üniversitesi Foster School of Business'ta uygulama profesörü olan Peter R. Fisher yer aldı. Görev gücünde Brezilya Merkez Bankası eski başkanı Armino Fraga ile İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mervyn King de bulunuyor. Bilanço görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Karen Dinan görev alacak. Bu grupta daha önce Hindistan Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunan Raghuram Rajan'la Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski Fed yönetim kurulu üyesi Jeremy Stein yer aldı. Veri başlıklı görev gücüne Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Raj Chetty dahil edildi. Aynı görev gücünde Walmart'ın eski başkanı ve üst yöneticisi Doug McMillan'la Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Kevin Murphy de görev alacak. Verimlilik ve istihdam alanındaki görev gücünde Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı ve genel ortağı Mark Andreessen yer aldı. Bu grupta Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü olan ve hali hazırda Anthropic'ten Charles J. Jones'la Microsoft'ta başkan yardımcısı ve Xbox CEO'su olarak görev yapan Asha Sharma bulunuyor. Enflasyon başlıklı görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski ekonomik danışmanlar konseyi başkanı Greg Mankiw yer alacak. Bu görev gücünde New York Üniversitesi ekonomi profesörü ve Nobel ödüllü Thomas Sargent'la Uluslararası Ödemeler Bankası'nın eski ekonomi danışmanı William White da görev yapacak.
3: Yatırımın yolu Akbank.
1: Evet, akıllı paranın ana kısmında her hafta Aslı Savranoğlu Serenle Bloomberg KT Baş Ekonomisti yaptığımız sohbetlerden belki de en renklerinden birine başlıyoruz. Şimdi Aslı hoş geldin.
4: Hoş bulduk Çağlar.
1: Yani Zeynep okurken şeyi hissettim. Şener Şen'in tıraş bıçağı satışı, dünyanın bütün meşhurları bunu kullanıyor gibi. Yani yok eski BIS Baş Ekonomisti var, Nobel ödüllüler var. 3 tane ülkenin ayrı ayrı merkez bankası başkanları var ama benim için dün X'te de paylaştığım üzere benim üniversitedeki ders kitabımda ki İngilizce eğitim dili kullanan birçok üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerde Greg Mankiw Introduction to Economics kitabının yazarı enflasyon tarafında makroekonomi para politikası ve enflasyon tarafında görev alıyor. Yeni kez izleyen yaklaşımın önde gelen isimlerinden sen nasıl buldun kadroyu?
4: Gerçekten tahminimizden çok daha renkli. Tabii ortak noktaları var. Ortak noktalarının çoğu aslında Kevin Warsh'un bazı kritik ettiği noktalara yakın olmaları ama onun dışında hepsi gerçekten konularında oldukça özel, özenle seçilmiş ve gerçekten hiç kimsenin itirazı olamayacak kadar bir şeye sahip, yetkinliğe sahip insanlar gerçekten etkileyici bir topluluk olmuş.
1: Şuna ne diyorsun peki? Biz Warsh gelirken özellikle bu tırnak içerisinde Trump'ın adamı Fed acaba o kurumsal kabiliyetini ve objektifliğini kaybedecek mi diye konuşurken Obama döneminde Fed guvernörlüğü yapan iki kişi var. Bir tanesi de burada yine Obama tarafından atanıyor. Diğeri de Obama döneminde hazinede senin de biraz önce biz burada seyircilerimizin huzurunda konuşmaya başlamadan önce vurguladığın Karen Dine'ın aslında sanki liyakatle oluşturulmuş hissi yaratıyor mu?
4: Gerçekten yaratıyor. Yani sadece kendisine yakın ya da böyle ideolojik bir çerçeveden seçilmemiş belli ki bütün adaylar. Daha çok yetkinliklerine bakılmış. Yani tabii hatta yani şöyle söylemek mümkün oldukça New Keynes yani hani böyle yeni Keynesyen yaklaşımın özelliklerini gösteren ya da işte çok ciddi enflasyon hedeflemesi konusunda çok sıkı görüşleri olan ya da Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda çok katı görüşleri olan liderler de var bunların arasında. Dolayısıyla sadece Kevin Warsh'un yani ideolojik açıdan kendisine tamamen yakın gördüğü ve tamamen bütünleşen adaylar üzerinden gitmediği açık. Ama burada yani sabah da konuştuk bunu, bu tamamen şunu da göz ardı etmiyor. Hala daha sonuçta bunlar görev güçleri ve bir tartışmalar yaratılacak burada. İşte aile kavgaları olacak ve bu aile kavgalarının sonunda nasıl bir politika, bu insanlar politikanın kendisine karar vermeyecekler. Bu insanlar politikanın nasıl değiştirilmesi ya da Fed'in operasyonel bazı işlerin nasıl iyileştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirecekler. Sonuçta en son karar yine Fed'in kendisi ve orada Bush'un ağırlığının da olacağını tahmin ettiğimiz bir çerçeve de belirlenecek. Dolayısıyla bu tamamen şunu göz ardı etmiyor. Yani bu komitenin ve liderlerin bu kadar ideolojik görüntüden uzak bir yapıda olması Trump'ın politikalarına yakınsayacak bir sonuçla karşılaşmayacağımızı garanti etmiyor. Ama oldukça başlangıç açısından çok bence güzel bir başlangıç. Kevin Bush'un kredibilitesi açısından da öyle. Sonuçta aslında bunların hepsi, yani şunu kabul etmek gerekir ki evet, yani Kevin Bush'u şu açıdan eleştiriyor olabiliriz. İşte Trump'a yakınlığı, Trump'ın politikalarına daha yakın bir noktada duracak, durmayacak. Ama bütün bu konuşulacak konular, başlıklar aslında yeni merkez bankacılığında gözden geçirilmesi doğru olan ve sadece şey değil, akademik çerçevede de eleştirileri olan, yani işte parasal genişlemeden enflasyon hedeflemesine ya da işte forward guidance'a ileriye yönelik yönlendirmelere kadar hepsinin aslında akademik çerçevede de bir şekilde eleştiriliyor olan konular. Bunların burada oldukça ehil bir grup tarafından tartışılıyor olması oldukça aslında kredibilite açısından çok iyi bir başlangıç.
1: Aslında sıra ona gelirse belki programın sonunda konuşuruz ama merkez bankacıları işsizde kalmıyor. Bernanke'de, Anthropic'te yeni maaşlı işine başladı. Aslında söylediği, aslında o da bizi bilgilendirdi. Önümüzdeki dokümanda da özeti var. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Zaten ilk toplantıda bunun mesajı verilmişti. Biz konvansiyonel ya da geleneksel merkez bankacılığını bu koşullar dahilinde belirsizliğin özellikle devam ettiği, yapay zeka teknolojinin öne çıktığı çağda ne kadar sürdürebiliriz bunu diye. 2008 sonrası dönemde Fed'in aşırı aktivist hale gelmesi, özellikle parasal gevşeme ve uzun düşük süreli düşük faiz maliyetlerinin yeterince dikkate alınmaması, ileriye dönük sözlü yönlendirme, finansal istikrarın yeniden para politikasının merkezine alınması gerekliliği, biraz önce işaret ettiğimiz yapay zeka ve verimlilik artışları ve en nihayetinde de Fed'in karar alma sürecine daha kaliteli, daha hızlı ve özel sektör kaynaklı verilerden daha fazlası yararlanılması gerekli. Yani okuyunca çok insanın aklına yatıyor ama sen özellikle kendi tecrübene paralel böyle bir dönemde bunun gelmesini ileriye doğru bir adım olarak görüyor musun?
4: Evet, görüyorum. Yani bunu biraz daha konuşmuştuk da aslında merkez bankacılığı da evriliyor aslında. Ve hani şunu da konuşmuştuk o zaman Çağlar. Yani şimdiye kadar ki işte bu forward guidance'ın yapıldığı dönemlerin dünyası, konjonktürü aslında değişiyor. Başka bir konjonktüre doğru gidiyoruz. Ve o konjonktürde aslında hem forward guidance bu kadar işte gerekli mi ve doğru mu? Çünkü doğru yönlendiremediği, mesela buradaki bir sürü akademisyenin yani şeylerini okuduğumuz zaman görüşlerini, şu konuda aslında neredeyse bir hemfikirlik var diyeyim. İleriye yönelik bu söylemlerin çok katı olduğu, aslında çoğu zaman da doğru yönlendirmekten, özellikle belirsizlik ortamında yeterince doğru yönlendiremediği yönünde oldukça eleştiriler var. Ve önümüzdeki dönemin de bir kere hem enflasyonun daha yüksek kalabileceği, yani yüksek seviyelerde daha uzun süre kalabileceği bir ortam olacağını düşünecek olursak, belki de bu guidance meselesi gerçekten de yeni baştan konuşulması gereken bir şey. Ya da mesela özellikle mesela bu eski Hindistan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Raja'nın çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarda özellikle bilanço genişlemesine yönelik eleştirileri olduğunu biliyoruz. Yani bilanço genişlemesindeki sorunlardan bir tanesi, çünkü bankacılık sistemin özellikle buna çok ciddi hızlıca adapte olduğu Ama bunun geri döndüğü, ya çok buna aslında iyice alıştığı ve bundan geri dönmek gerektiği durumlarda da simetrik bir tepki vermediği, o kadar da acı, yani acısız bir geri dönüşün bundan olamadığı yönünde ciddi eleştirileri var mesela. Dolayısıyla burada QE, hani biliyoruz ki genişlemeyi, aslında bilanço genişlemesini Walsh da istemiyor. Ve bunun buna benzer görüşleri olan da birçok akademisyenin de burada yer aldığını görüyoruz.
1: Şöyle hissediyor musun peki? Biz borç ismi üzerine tartışırken biraz önce o vurguladığımız o Trump'ın kontenjanından dahil olması vesaire, biraz böyle sanki menfi bir bakış açısı vardı genel olarak. Hem ana akım işte ekonomi finans dünyasında, ister akademisyen ister gazeteci ister köşe yazarı vesaire neyse. Hem de ne diyelim, sanki dünyada da böyle önceden teknokrat kimliğiyle işte kurumda geçirdiği ya da alanında geçirdiği senelerden ziyade biraz böyle paraşütle gelmişti. Araya hemen sıkışıp bir anda Fed başkanı olmuş gibi bir algı vardı. İster ilk FOMC kararı, ki zaten sen de canlı yayında anlattın, ister şu adımı, o imajı biraz değiştiriyor mu sence? Ya bunlara bakıp da adam ne kadar iyiymiş demek için söylemiyorum. Yani şu anda ekranda da çok küfe dövüyoruz gibi anlaşılmasın ama isimler çok önemli olduğu için o imaj, aynen, biraz daha yenileniyor.
4: Yani evet, biraz Walsh'un özelinde. Yani zaten bence algı biraz tamamen de öyle değildi. Sonuçta eskiden FED üyeliği yapmış ve gerçekten de kendisi de
1: akademik olarak, ekibi,
4: akademik olarak bir şeyleri, görüşleri olan bir insandı ama oradaki aslında, yani biraz daha sanki ki Trump'ın görüşlerine yakın oluyor olması en büyük dezavantajıydı diye düşünebiliriz. Oysa ki geldiğimiz noktada aslında biraz önce konuştuğumuz gibi ortaya çıkardığı, konuşulmasını söylediği konular oldukça yersiz değil, oldukça yerli. Mesela bu konulardan bir tanesi belki veriler konusunu söylemek mümkün. Verilerin, biz bugün de konuşuyoruz mesela, sanayi üretim verisi hikaye geriden geliyor. Türkiye'de de öyle, işte dünyada da öyle. Bazı veriler gerçekten de hala eski metotla toplanan veriler oldukça geriden geliyor. Merkez Bankası'nın politika oluşturmasında da yeterince belki kendileri, dolayısıyla kendileri daha bir aksesleri var ama kamuoyunun özellikle aksesi olmadığını söylemek mümkün. Şimdi bu kadar teknolojinin geliştiği, işte yapay zekanın geliştiği bir ortamda ve aslında reel sektörde bu verilerin daha da yakın, iyi takip edildiğini bildiğimiz bir ortamda bu verileri çok daha hızlı proses etmek, işlemek ve para politikasına geçirmek mümkün. Burada görüyoruz mesela, dolayısıyla hem işte Walmart'ın eski CEO'su var.
1: Oralara geçelim istiyorsan, şöyle isim isim bir tanıtalım seninle. Çünkü evet, çok ilginç bir yelpaze var yani.
4: Çok. Yani evet, burada Walmart'ın eski CEO'su Don McMillan var. Özellikle burada perakende ve tüketici davranışları konusunda bir şey yapması, katkı yapması bekleniyor belli ki. Burada özellikle şunu biliyoruz ki hem Walmart gibi şirketlerde işte fiyat, stok, talep, bu tür veriler çok hızlı bir şekilde aslında işlenebiliyor ve toplanabiliyor. Dolayısıyla buradan işte talep göstergelerini ya da fiyat göstergelerini çok daha hızlı işlemek ve anlamlandırmak mümkün. Tabii bunlar sonuçta nasıl olacak, o kadar kolay değil belki. Çünkü sonuçta bunlar şirkete özel veriler. Şirkete özel verileri nasıl hızlı bir şekilde kamuoyuna kullanımına şirketi nasıl açacaklarını bilmiyorum. Ama sonuçta o bir soru işareti. Yine de bu veri konusunda görüyoruz ki çok daha inovatif yöntemler gelecekmiş gibi gözüküyor. Yine bu arada veri konusunda çalışan akademisyenler de var. Bunlardan biri Kevin Murphy gibi gözüküyor. Bu da özellikle veri kalitesine, verilerin nasıl işte daha güçlü bir şekilde metodolojik...
1: Teşvikler, üretkenlik, bunların özellikle ampirik analizi.
4: Aynen, bunlar üzerine çalışan bir ekonomist olduğunu görüyoruz. Sonuçta bunun da bir yararı olacak gibi. Bunun dışında da belki bir de productivity, bu verimlilik konusu var.
1: Aşa Sharma var orada da, Microsoft üst düzey,
4: evet,
1: yöneticisi.
4: Çok, o da oldukça önemli. Çünkü şunu konuşuyoruz hep, ileriye yönelik produktivite, yani bu üretkenlik meselesi bir noktada dezenflasyon olacak beklentisi var. Ama kısa vadede bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Çünkü bu bunun yatırımları, özellikle yapay zeka yatırımları ve şu andaki bu konudaki harcamalar aslında tam tersi kısa vadede enflasyonist bir etki yaratıyor. Ama bunun orta vadeli etkilerine ve uzun vadeli etkilerine yönelik çalışmalar yapan çok ünlü hem özel sektör tarafında, biraz önce senin bahsettiğin Microsoft üst düzey yöneticisi var, Sharma. Gene Andreessen var, gene Andreessen Horowitz kurucusu. Diğer taraftan da ünlü bir Stanford profesörü var burada, özellikle büyüme üzerine çalışan. Onun da yapay zekanın üretkenliği orta vadede arttıracağına yönelik çalışmaları olduğunu, özellikle büyüme üzerine çalışan bir ekonomist olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu, biraz bu gene Kevin Warsh'u bu taraftan görüşlerini destekleyen orada bir grup aslında seçimi var. Özellikle üretkenlik tarafında ve yapay zeka tarafında. Yine veri konusunda kendi görüşlerini destekleyen bir grup var. Şey konusunda ama, yani enflasyon ve makroekonomi konusunda biraz daha ideolojiden bağımsız, daha biraz daha kendi görüşlerini de tam olarak dikte ettirtmeyen tercihler de var gibi. Bunlardan bence bir tanesi de Mankiw. Yani orada onun görüşü çok daha sonuçta bir kitap
1: zaten yeni Keynesyen deniyor yani. Burada piyasa konuşmaktan dünyada da Türkiye'de de bunlara sıra gelmiyor ama mesela post Keynesyenizm diye bir akım var ve güldür güldür akıyor onun akademideki çağlayanı. Post Keynesyenler makaleler yazıyor, işte heterodoks iktisat konuşuyoruz vesaire. Hazır sen konuyu ona geçirmişken, biraz önce ismini andığımızda yeni Keynesyen dedik ama mesela diyor ki parasal genişleme kriz dönemlerinde kullanılabilir ama kalıcı olmamalı ve özellikle geleceğe dair bu noktada beklenti yönetiminde bir miktarda ayrıntılı olmasına dönük olarak mesafesi var. Yani aslında Warsh göreve geleceğini tam olarak ne zaman öğrendi bilmiyoruz aslında ama sanki hazırlık da yapmış gibi, yani seçilen isimlerin, evet, CV'sinde ben bunu böyle hayata geçirirsem buna dönük de önceden mesajını vererek bir aslında yönlendirmenin en temel konuşmalarını ya da metinlerini yazmış.
4: Evet, bence de öyle. Yani bunun bir arka, yani Kevin Warsh'un konuşmalarının, o kritik eleştirilerin de bir arka akademik şeyi de var, geçmişi de var gibi gözüküyor. Ve şu konuda da özellikle mesela bu Nobel ödüllü ekonomist belki Sargent'ı orada söylemek lazım. Yani burada piyasanın şimdi yönlendirme yaparken ya da merkez bankacılığında aslında yaptığınızdan çok yapacağınızı söylediğiniz şeye piyasanın tepki vereceğini düşünecek olursanız, yani beklentileri aslında öyle yönlendiriyorsunuz. Yapmadan önce yapacağınıza ilişkin o kredibiliteyi oluşturup aslında beklentileri yönlendirdiğimizi söylemek mümkün. Bu konuda da özellikle merkez bankacılığı

0: o beklentileri o tarafa doğru yönlendirebiliyorsanız aslında arttırmaya gerek olmadan da istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz de getirmeye çalışıyorum. Biraz yani sonuçta belki bu anlamda Boş'un şu yaptığı çalışma da o kredibiliteyi oluşturup biraz işte kendisinin daha gevşeyici bir politika izleyeceği yönündeki imajı kırmak için aslında gerçek bir iletişim, doğru bir iletişim yöntemi de oluyor olabilir.
1: Sana katkı olarak ben de Thomas Sargent'la ilgili şunu söyleyeyim. Özellikle bu rasyonel beklentiler ki biraz önce Aslı ile beraber vurguladığımız o heterodoks iktisat post-Keynesianism konusuna paralel olarak bilhassa para politikasının güvenilirliği ve kurala dayalı politika vurgusuna sahip bir karakteri var ve mali baskının enflasyon üzerindeki etkilerini öne çıkarıyor deniyor ki Nobel Ekonomi Ödüllü kendisi. Burada Aslı istiyorsan biraz da şu Mervyn King'i konuşalım. Çünkü biliyorsun artık önceden birkaç örneği var hatırımda ama merkez bankacı cumhurbaşkanı, merkez bankacı başbakan çok böyle akılda kalan bir şey değildi. Draghi bir geçiş döneminde yapmıştı. Şimdi hayatımızda koskoca Kanada başbakanı var. Aynen. Ve bu noktada da King de diyor ki merkez bankaları ne yapacağını değil nasıl düşündüğünü anlatmalı. Aslında burada politikada da hep icraattır ama neden öyle düşünüldüğüne dair aslında Merkez Bankası adına bu söylenilebilecek belki de çok cüretkar bir yaklaşım diyebilir miyiz ki o da özellikle iletişim kısmında görev alacak bu görev gücünde.
0: Evet yani burada King çok önemli isimlerden bir tanesi. Özellikle yani forward guidance konusunda eleştirdiğini biliyoruz. Birkaç sebebi var bunun. Yani bir kere zaten merkez bankalarının da ileriye yönelik ne yapacakları konusunda o kadar da biliyor olmadıklarından yola çıkıyor. Yani her zaman doğru yönlendiremediklerinden yola çıkıyor birazcık. Ve ekonomik aynı zamanda da işte tahminler konusunda da daha yeterince gerçek bir doğru bir yönlendirme yapabileceklerinden bahsediyor. Bu yani dediğim gibi İngiltere Merkez Bankası'nın eski Merkez Bankası Başkanı oldukça önemli bir isim. Bu küresel finansal krizde de merkez bankacılığı yapmış olup oldukça kriz yönetimine de hakim olan bir isim. Ve özellikle iletişim konusunda da ciddi bir şey var, katkısı var gibi gözüküyor ve Boş'a oldukça paralel bir görüntüsü var. Dolayısıyla buradaki katkısını gerçekten merak ediyoruz Mervyn King'in de.
1: Yani İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Brezilya Merkez Bankası Başkanı ve Hindistan Merkez Bankası Başkanı FED'e bir nevi danışmanlık verecek. 2-3 dakikamız kaldı.
0: Bunların hepsi de aslında dönemlerinin çok iyi merkez bankası başkanları yani, olduğunu
1: geçmiş isimler
0: aynen söylemek lazım. Yani Rajan da hatırlarsak o Hindistan'ın döneminde. Aynen çok başarılı bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün. Burada eski Brezilya Merkez Bankası Başkanı Fraga da aslında daha ortodoks bir şeyden geliyor, yaklaşımdan geliyor. Bu enflasyon hedeflemesinin aslında iyi uygulayıcılarından bir tanesi. Ama burada olması biraz da aslında hem belli ki gelişmekte olan ülke perspektifi hem de şu kombinasyonu da yakalamaya çalıştığını görüyoruz biraz Boş'un belki. Eski bir Soros Fund yöneticisi yani hem finans sektörü deneyimi var sonuçta hem de akademik bir yönü var.
1: Tam da büro iktidara ilk gelmeden önce görevi sona erdi. 99-2003.
0: Doğru.
1: Solcu iktidar döneminde görev yapmadı.
0: Dolayısıyla gerçekten oldukça geniş ve çok all star mı diyelim. Gerçekten başarılı bir şey çizmiş. Liderler seviyesinde bir ekip oluşturulmuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu ekibin böyle oluşturulmuş olması da aslında Kevin Boş'un kredibilitesi açısından pozitif olup bir nevi de aslında biraz önce konuştuğumuz beklentilerin yönetilmesine ve komünikasyonun, bu da bir komünikasyon yöntemi çünkü, komünikasyonun bu iletişim, bu tür şeylerle sağlanacağına ilişkin de aslında biraz endikasyon da veriyor diyeyim. Yani direkt makroekonomi politikası ve para

0: politikasına ilişkin direkt bir yönlendirme yerine aslında nerede durduğuna ya nasıl durduğuna ilişkin bu tür iletişim de Merkez Bankası iletişimi arasında sayabiliriz.
1: Bernanke'ye vakit kalmadı ama kaçıranlar için söyleyelim. Ben Bernanke'de yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkilerine ilişkin kritik kararlarda Anthropic'e eski Fed Başkanı danışmanlık verecek. Onu da biraz gerçi işini yapsın bakalım. Düzgün yapıyor mu? Başka bir programda Aslı'yla değerlendiririz.
0: Bernanke'de benim aslında çok sevdiğim bizim kitaplarını okuduğumuz.
1: Mişkin'le beraber.
0: Mişkin'le beraber. Mankin,
1: Mişkin, Bernanke bizim bize nostalji yaptırdılar diye. Borç bize nostalji yaptı.
0: Aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bunları
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Savrunumuz. Yani.

0: Yapay zeka teknolojileri şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Haftanın kapanışını yapıyoruz. Piyasalarda yönsüz bir seyir var demek mümkün genel anlamda. Biz içeride biraz daha farklı temalarla hareket ediyoruz ama NATO zirvesi, biraz piyasalarda onun yorgunluğu, biraz yapay zeka tarafındaki realizasyonlar sonrasında ortaya çıkan tablo ve onun bozulması derken dediğimiz gibi haftayı biraz daha sakince kapatma potansiyeli yükselmiş gibi görünüyor. Önce bu sakin sayılabilecek gündem içerisinde günün haber başlıklarına bakalım, sonra rakamlarla devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunumunda arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını da hatırlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 Temmuz haftası itibariyle ticari kredi faizleri %43,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece ticari kredi faizinde son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ticari kredilerde büyüme hızı da %20'nin altına geldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda değişim göstermezken aylık bazda %2,9 geriledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçak savar füze sistemlerinin 3. ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı. Dmitri Peşkov, satış olasılığını süper hassas bir konu olarak nitelendirirken, konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol arzının Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Haziran'da arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi savaş öncesi seviyenin günlük 9 milyon varil altında kaldı. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Şimdi piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'a 100 endekse baktığımızda endeks 14.300 puanın eşiğinde bir tabloyla devam ediyor seansa. %1,3 kadar yukarıdayız. Bir parça haftanın yarasını sarma çabası ön plana çıkmış gibi görünüyor diyebiliriz. Dünün satış gören hisseleri bugünün alım tarafında. Aselsan, Astor ve BİM endeks içerisindeki ağırlığı yüksek olan bu hisseler dün satış tarafındayken bugün alım tarafına geçince endeks olumlu cepheye doğru döndü. Lakin özellikle bankacılık endeksine baktığımızda orada %0,5 kadar geri çekilme var. Sanayi endeks az önce saydığım etkilerle beraber %2,2 gibi bir pozitif ayrışma içerisinde. Avrupa borsalarına baktığımız zaman da yine yön bulmak bir parça daha soru işareti gibi görünüyor. Şu an itibariyle burada Paris'te çok hafif eksiler, Frankfurt'ta çok hafif artılar var. Genelde yatay seyir. Londra'da %0,2, Milano borsasındaysa %0,6 kadar primle seans devam ediyor. Fakat haftalık bazda baktığımızda son 5 haftadır ilk defa Avrupa borsaları haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor gibi duruyor. Bundan sonraki süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Sonrasında dönelim Amerikan vadeli işlemlerine de bakalım. Orada da yine biraz daha karışık bir seyir var. S&P 500 vadelileri çok yatay, şu anda negatif, biraz önce artıdaydı. Fakat Nasdaq vadelilerine biraz daha belirgin, %0,5 kadar aşağı yönlü hareket var. Biraz Hynex'in ne yapacağı piyasa üzerinde merak konusu gibi görünüyor. Nasdaq üzerinde etkili olacak unsurlardan biri o olacak gibi. Öbür taraftan da Dow Jones vadelileri pozitif ayrışıyor, %0,2 kadar primle seansı sürdürüyor. Emtia piyasasında petrol fiyatlarında şu anda Brent petrolde biraz yukarı yönlü hareket var ama 76,5 doların üzerine geldik. Lakin dünkü seviyelerin altındayız. 78-78,5 dolarlara kadar gidilmişti. Amerika ile İran arasında teknik müzakerelerin devam ettiği haberi oradaki primin 1-2 dolarını silmiş oldu. Şu anda orada 76,5 dolarlardayız. Amerikan tipi ham petrol ise 72 dolar sınırına yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı şu anda 4100 doların üzerinde tutunma çabasında. Düne göre bir 22-23 dolar kadar kaybı da o tarafta görüyoruz, takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turumuza.

0: Slice.
1: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, seninle biraz yabancı işlemleri üzerine konuşacağız. Özellikle Haziran ayı itibariyle uluslararası yatırımcıların hisse tarafındaki pozisyonlanmasına bir parça değinmeye çalışacağız. Aslında genel anlamda baktığımızda hisse ile tahvil arasında biraz daha ayrışma var gibi görünüyor. Hisse tarafında aylık bazda baktığımızda satıcılı seyir biraz daha belirgin oldu.
2: Evet, şöyle bir baktığımızda Haziran ayı işlemlerine sınırlı da olsa 80 milyon doların biraz üzerinde bir çıkış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şöyle bir genel eğilime baktığımız zaman o rakamları birazdan paylaşacağım. Hala yabancılar yılın başından bu yana alıcılı o seyrini devam ettiriyorlar Borsa İstanbul tarafında. Ama en çok alınanlar ve en çok satılanlar tarafı biraz daha dikkat çekiyor. Neydi orası da? Özellikle Haziran ayında yabancıların teveccühü biraz daha savaşın bitmesine, jet yakıt fiyatlarının bir miktar daha normalleşmesine ve Türk Hava Yolları'nın son dönemdeki trafik verilerinin kısmen güçlü seyrine biraz daha bakarak Türk Hava Yolları tarafında 150 milyon dolara yakın bir pozisyonlanma o tarafta yakından takip etmişiz. Biz aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın son dönemde fiyatlarında hem yukarı doğru bir hareket görürken her ne kadar Trump'ın açıklamalarından sonra biraz geri gelse de aracı kurumların raporlarında da bir bir artık hedef fiyatlarla birlikte hem model portföylere hem de yılın ikinci yarısındaki strateji raporlarına girmeye başladığını takip ediyorduk. Satışlar tarafı biraz daha dikkat çekiyor. 2025'in özellikle başından bu yana başlayan ciddi bir hareket. Aselsan'ın özellikle bu hafta NATO zirvesinde de savunma sanayine yönelik biraz daha mesajlar dikkat çekti. O tarafta Haziran ayında Aselsan tarafında yabancıların bir miktarda baskı unsuru oluşturduğunu görüyoruz ki 240 milyon dolar civarında o tarafta bir satış tarafındalar. Diğer hisselere baktığımızda ise şöyle bir karışık tablo bizleri karşılıyor ama Akbank gibi özellikle İş Bankası gibi hisselerde de bir miktar daha alıma geldiğini görüyoruz yabancıların. Her ne kadar ikinci çeyrek beklentileri bankalarda çok ama çok parlak olmasa da satış tarafına baktığımızda ise özellikle Aselsan'ın bir diğer taraftan Astor'un biraz daha kuvvetli performansını takip ediyorduk. Haziran'da anlıyoruz ki yabancılar da o tarafta da biraz daha realizasyona gitmişler. Şimdi ikinci grafiğe baktığımızda ise özellikle 2025'in başından bu yana yabancıların ritmine baktığımızda aslında biraz daha yukarı doğru giden grafiklerin daha çok olduğunu görüyoruz ki biz yılın başından bu yana aslında 2,5 milyar dolarlık bir artıyla devam ediyoruz. Ama eğilim yukarı yönlü biraz daha ki dezenflasyon süreci her ne kadar son dönemde sekteye uğramış olsa da devam eden dezenflasyonla birlikte yabancının ilgisinde hisse senedi tarafında olduğunu görebiliyoruz. Ama bu yılın ilk 6 aylık faturası özellikle 3 ayında ki bu biraz daha kuvvetli olmak üzere yabancıların alımda olduğu, diğer taraftan ise 3 aylık tarafta da satışa geçtiği yönünde yılın devamına ilişkin biraz daha hem Merkez Bankası politikalarının hem de bu ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarında biraz daha etkili olacağını söyleyebilirim genel anlamıyla.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet aktardığım bu notlar için şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzukluoğlu'nun yanına. Onunla bir miktar özellikle kurlar tarafındaki oynaklık üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Çağlar, aslında her ne kadar son dönemde belirgin tek tema olarak doların değer kazanımı belirgin olsa da yılbaşından bu yana getirilere de baktığında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri görmeye devam ediyoruz. Oynaklık üzerinden hesapladığımızda çok da yüksek bir oynaklık yok gibi görünüyor. Dolayısıyla 2 yılın dipsi seviyelerine geldi diye aktarmışsın grafiğinde zaten.
3: 2024 öncesine baktığımızda aslında bambaşka bir hikaye vardı. Nitekim salgını takip eden, benim de sık sık kanalda çalışmaya başladığımdan beri o referans verdiğim post salgın döneminin ilk yılında, 2021 yılında özellikle para politikalarında belki de 2030'lara kadar sürecek o onulmaz hatayı yaptıran geçici vurgulaması sonrası arz şoklarıyla beraber ilk etapta belki tahvil tarafındaki dalgalanmayı çok daha fazla konuşmuştuk. Lakin bunun bir miktar daha

0: Merkez bankalarının devreye girmesini takiben tam sonuç alınmasa bile 2024 sonrasındaki şu an reçesine bakıyoruz. Öncesiyle ilgili şöyle de bir şey söylemek önemli, bu notu düşmek önemli. Belki gelişen ülkelerin bilhassa dolara karşı değer kaybına alışkın dünya, finans piyasaları buna çok alışkın. Lakin özellikle gelişmiş ülke para birimlerinin bu salgın sonrası, bilhassa o post salgın yıl 2021'i takiben dolara karşı gelişen ülke para birimlerine oranla dahi çok çok daha zayıf kaldığı dönemleri görmüştük. Tam tersi doların zayıfladığı dönemlerde bu kez gelişen ülke para birimleriyle beraber gelişmiş ülke para birimlerinin de dolara karşı değer kazanımlarını izlemiştik. Ama en nihayetinde 2026 yılının ortasını yeni bıraktığımız bugünlerde tam bugünden 2 yıl öncesine götürdüğümüzde arada 3 tane bir denemesi var iki grubunda. Biri özellikle 2024'ün sonuna yaklaşırken Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle güçlenen dolarla paralel olarak izlediğimiz gelişen ülke para birimlerindeki dalgalanmanın artışı. Diğeri geçtiğimiz yıl küreselleşme, küresel ticaret ve Trump'ın gümrük vergileriyle estirdiği fırtınanın aslında sonucu olarak gördüğümüz o tepe noktaya ulaşma çabası bu yılın özellikle Nisan ayına kadar ki Şubat ayında İran Savaşı'nın başladığını düşünecek olursak yine belirsizlikle bir miktar yukarıya geldiğini görüyoruz ama grafiğin solumda başlayan en sağında biten yerine doğru baktığımızda 2024 Temmuz ile bu Temmuz'un arasında 2024 Temmuz'una oranla dahi hem gelişmiş hem de gelişen ülke para birimlerindeki volatilitenin 2 yılın en düşüğünde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama ikinci yarıda böyle devam edecek mi? Onu bekleyip göreceğiz.
1: Çağlar, çok teşekkür ediyoruz. Eğer zaten gelişmiş ülke para birimlerinde oynaklık düşükse carry trade için uygun bir ortam var demektir. Elif Cansever'le biraz bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Her ne kadar savaş sonrasında doların değer kazanımı carry trade para birimi olarak onun biraz gözden düşmesiyle sonuçlanmış olsa da diğer taraftan Kanada dolarından tut Japon yenine kadar belki biraz hatta son dönemde Euro'ya kadar satıp risk alınabilecek farklı para birimleri var. Dayanak varlık buralarda ama diğer yandan gelişen ülkelerde fena getiri vaat etmiyor gibi görünüyorlar.
2: Keza Goldman Sachs da aslında carry trade için 2000 yılından bu yana en güçlü yılın bu sene olduğunu söylüyor. Hemen başa almak istiyorum aslında. Carry trade dediğimiz strateji dünyanın en büyük finansal piyasası üzerinde olan döviz piyasasında uygulanan bir strateji. Ve BIS verilerine baktığımızda ise döviz piyasasının günlük işlem hacmi 9,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Genellikle kredi üzerinden yapıldığı için de piyasada görünmeyen bir kaldıraç etkisi yaratıyor. Goldman Sachs da bu noktada aslında yatırımcıların düşük faizli para birimlerinden borçlanıp yüksek faizli para birimlerine yatırım yaptığı bu stratejinin son 25 yılın en cazip döneminde olduğunu söylüyor. Temel nedenler arasında ise aslında tahvil faizlerinin ki biz geçtiğimiz haftalarda yenin 40 yılın en düşük seviyede olduğunu konuşuyorduk. Düşük tahvil faizlerinin eşlik ettiği ve Amerika tarafında da yüksek tahvil faizlerini takip ettiğimiz bir ortamda ki burada ABD 2 yıllıklarında 4.17'ye varan seviyeler takip ediyoruz. Bunun yanında Almanya'da 2.60'lara varan bir seviye var. Japonya'da ise 1.4 seviyelerinde bir tahvil piyasası takip ediyoruz. Büyük faiz farklarının carry'nin getirisini arttırdığını söyleyebiliriz. Grafiğimizde de aslında son bir yılın yani year to date olarak baktığımızda yılbaşından bu yana G10 para birimlerinin carry trade getirilerinin %8'in üzerinde yükselirken küresel tahvillerin ise sıfırın altında noktalarda olduğunu, altının ise -5'lerde olduğunu getiri anlamında söyleyebiliriz. Burada bir diğer önemli özellik ise aslında Goldman Sachs'ın da dikkat çekti ve son 25 yılda aslında nadir rastlanan faiz farklarının çok açıldığı dönemlerde kur oynaklığının az önce Çağlar'ın da bahsettiği gibi kur oynaklığının düşük seviyelerde olması. Bu ikisinin aynı anda olması aslında bir miktar daha carry'yi avantajlı hale getiriyor. Bir diğer avantajlı olmasının bu sene için sebebi ise merkez bankalarının bir miktar daha öngörülebilir olması. Çünkü merkez özellikle 2022-2023 dönemine baktığımızda yüksek faiz artışlarıyla beraber merkez bankalarının faiz artırımlarının hızlı olmasıyla beraber bir miktar daha carry trade için dezavantajlı bir süreç görmüştük. Burada tabii ki de karşıt görüşler de var. Goldman Sachs zaten araştırmasının sonunda uyarıyor. 1998 yılında yenin bir haftada %16 değer kazanması ve bunun yanında 2024 yılında Bojun 17 yıl sonra ilk defa faiz artırımı kimse beklemiyorken Merkez Bankası'ndan faiz artırımı gibi sebeplerle bir miktar daha beklenmedik bir şekilde günlerce carry trade'den kazanılan paranın bir anda çöpe gidebileceğini, getirilerin silinebileceğini konusunda uyarıyor. Barclays'in de bu konuda bir uyarısı var ve önümüzdeki süreçte de bugünkü düşük volatilitenin küresel piyasalara çok uyumlu olmadığını ve önümüzdeki sürecin bize ne getirip getirmeyeceğini bir miktar daha izlenmesi taraftarı. Biz de yılın ikinci yarısı için bu şekilde cazip kalmaya devam ediyoruz.

0: mi? Getiriler ne şekilde olacak onu takip ediyor olacağız açıkçası.
1: Elif çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz aslında Savranoğlu'nun yanına. Sabah saatlerinde de aslında bunun üzerine bir miktar değerlendirmeyi Fatih Keresteci ile yapmaya çalışmıştık. Aslında bir yandan Türkiye, Türk lirası daha doğrusu son dönemde mevduatlar içerisindeki payı %67'lere gelerek son yılların en kuvvetli performansına ulaşmış gibi görünüyor. Hani yatırımcıların birincisi nominal faizi yüksek yerde görüp ikincisi bu biraz da reel getiri sunmaya başlayınca tercihlerinin Türk lirasına net şekilde döndüğünü görüyoruz ki bu bizim daha önceki yıllarda gördüğümüz kur korumalı mevduat başta olmak üzere çeşitli kırılganlıklardan oluşmuş döviz hassasiyetini azaltmak açısından önemli ve değerli. Hane halkının dolara dönüp dönmemesi bu programın gerçek risk analizini yapmamız gereken yer, yani tek yumuşak karın orası gibi görünüyor. Fakat şimdi bunu kontrol altına alırken yan etkisine ister istemez daha yüksek faiz kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Onun yan etkisi de özellikle sanayi başta olmak üzere Türkiye'de şirketlerin ciddi anlamda bir döviz açık pozisyonu oluşturmak durumunda kalması. TL kredi faizi buralardayken kimse oralardan TL ile kullanmak istemiyor, imkanı olan yabancı paraya dönmeye çalışıyor.
2: Evet, gerçekten öyle. Şu anda gördüğümüz gerçek işlerin yabancı mevduatları, yabancı para mevduatları ve yabancı para aslında fonlarda da benzer bir trend görüyoruz. Dolarizasyonun dedolarizasyon sürecinin tersine dolarizasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Burada en son paylaşılan verilerde %62 civarında şu anda TL cinsi mevduat ve fonların toplam içindeki ağırlığı. Bu Ocak 2023'te, 2023'ün başında daha doğrusu %30'lar seviyesindeydi. Dolayısıyla burada ciddi bir dedolarizasyon süreci var. Gerçek işlerin yabancı para mevduatlarına baktığımız zaman seviye olarak tabii biraz daha aslında sabit bir seviye gibi görüyor. Biz bu şeyi seriyi aslında kendimiz türettik. Şöyle, şu anda yurt içi yerleşiklerin, daha doğrusu gerçek işlerin yabancı para mevduatları 141 milyar dolar seviyesinde. Burada parite ve fiyat etkisinden arındırılmış farklarla bunu geriye doğru götürdüğümüz zaman Ocak 2023'te bunun yaklaşık bir 7-8 milyar dolar daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekstra bir, yani sistem büyürken burada da ekstra bir dolar mevduatı oluşmamış olduğunu gözlemliyoruz. Ama diğer taraftan senin de bahsettiğin gibi diğer bir yan etkisi de bu kadar yüksek TL'nin ve TL faizinin özellikle yurt dışında ortam oldukça uygunken ve kredi koşulları da uygunken reel sektörün yurt dışından borçlanmakta oldukça hevesli olması. Burada da yaklaşık daha önce Ocak 2023'te 70 milyar dolarlar civarında olan reel sektörün döviz açık pozisyonu şu anda 206 milyar dolarlara kadar gelmiş durumda ki bu neredeyse işte 2010'lar civarında, bu 2018'ler pardon civarındayken bu seviyedeydi reel sektörün döviz açık pozisyonu. Tabii ekonomi büyüklüğü aynı değil, dolayısıyla belki o anlamda biraz daha tedbirli bakmak lazım ama burada bir döviz riski birikimi varmış gibi gözüküyor. Rezervlerle birlikte baktığımız zaman,
1: yani kur riski görmediği için döviz riskini almayı tercih ediyor şu anda reel sektör.
2: Reel sektör.
1: TL
2: aynen.
1: Daha riskli görünüyor, daha maliyetli görünüyor çünkü.
2: Doğru.
1: Bence buradaki tam tersiydi. Yani Temmuz 2023'e bakarsan da Haziran-Temmuz 2023, o zaman da kur riskinden korktukları için buradaki döviz açık pozisyonu neredeyse tamamen kapatmış hale gelmişler.
2: Aynen, çok doğru. Orada da normalde aslında tarihsel olarak reel sektörün oldukça düşük olduğu, döviz açık pozisyonun düşük olduğu seviyelerden bir tanesiydi ki o zamanki aslında rejimin bir para politikasının da bir sonucuydu. Fakat orada hatırlamak gerekirse Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu swap hariç eksi 60 milyar dolarlar seviyesindeydi. Şimdi o eksi 60 milyar dolar yaklaşık bir 100 milyar dolar iyileşti. Şu anda 40 milyar dolar seviyesi. Bunun yerine döviz açık pozisyonu, o döviz riski biraz reel sektörde belirginleşmiş gibi gözüküyor. Sonuçta yakın vadede kurlarda herhangi bir hareket beklemediğimiz bir noktada burada da çok büyük bir risk yok ama sonuçta önümüzdeki dönemde kurlarla ilgili biraz daha beklenti farklılaştığı noktada reel sektöründe döviz talebi bu noktada artabilir.
1: Aslı, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar ve yorumlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Özellikle İngiltere tarafında başbakan değişikliği için artık tarih netleşmiş gibi duruyor. Dolayısıyla aslında Burnham'ın koltuğa 20 Temmuz tarihi itibariyle oturmasını bekliyor İngiltere.
3: Evet Açıl, bugün resmen aslında İngiltere'de Andy Burnham'ın 20 Temmuz tarihi

0: itibariyle başbakanlık koltuğuna oturacağı kesinleşti. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, İşçi Partisi milletvekillerinden aldığı ezici destekle İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olmanın eşiğine geldi. Ve bu destek Burnham'ın Keir Starmer'ın yerine geçmesini neredeyse kesin hale getirmiş durumda. Bugün parlamentoda yapılan oylamada 403 işçi milletvekilinden 322'sinin resmi adaylığını almış oldu Burnham ve bu sayı teknik olarak liderlik yarışına gerek kalmaması için gereken seviyenin yalnızca bir altında kalması anlamına geliyor. Ancak Konut Bakanı Reid bugün yaptığı açıklamada Burnham'ı pazartesi sabahı aday göstereceğini açıkladı. Böylelikle pazartesi günü itibariyle gereken desteğe ulaşmış olacak ve başka bir herhangi bir adayın Burnham'a rakip olabilmek için gereken 81 milletvekilinin desteğini toplaması artık matematiksel olarak imkansız hale geliyor. Buna rağmen adaylık süreci 17 Temmuz'a kadar açık kalacak. Partiye bağlı kuruluşlar ile sendikalardan lider seçilmek için gereken desteği neredeyse kesin olarak alması bekleniyor Burnham'ın. Ve Kral Charles ile görüşmesinin ardından 20 Temmuz'da resmen artık başbakan olması bekleniyor. Tabi burada iktidara uzanan yolu çok hızlı ve neredeyse tamamen rakipsiz oldu Burnham'ın. Potansiyel rakipler parlamentodaki desteğinin boyutu ortaya çıkınca yarıştan çekilerek onun arkasında birleştiler. Daha önce Starmer'a sadık olduğu düşünülen üst düzey kabine üyeleri de halefini desteklemek için harekete geçti. Burnham İşçi Partisi içindeki güçlü destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi bugün yaptığı açıklamada. Bu tablonun Britanya'da yeni bir siyasi anlayışa duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi ve yeni dönemde yetkilerin Westminster dışına taşınacağını belirtti Burnham. Ekonominin sıradan vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirileceğini ve ülkenin her bölgesinde büyümenin destekleneceğini vurguladı. Zaten uzun yıllardır partinin ılımlı sol kanadında yer alıyor Burnham ve kendisini sosyalist olarak tanımlayan bir isim. Londra merkezli karar alma mekanizmalarına karşı yıllardır kuzeyin sesi olma iddiasıyla siyaset yürütmekteydi. Hatta Covid döneminde o dönemdeki iktidarda olan muhafazakar hükümetle yaşadığı bütçe ve destek tartışmaları onu Kuzey İngiltere'de adeta bir direniş sembolüne dönüştürmüş ki bu nedenle İngiliz medyasına zaman zaman King of the North yani Kuzey'in kralı olarak anılmaktaydı. Burada aslında izleyeceği politikalara baktığımız zaman Manchester'da toplu taşımanın yeniden kamu kontrolüne alınması gerektiğini savunuyor. Evsizlikle mücadele programları ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi yönündeki girişimleri siyasi markasının şu anda temelini oluşturuyor. Ekonomik büyümenin Londra dışındaki bölgeler üzerinden yeniden dengelenmesi gerektiğini savunuyor Burnham uzun yıllardır zaten ve geçtiğimiz hafta bir konuşma yaptı Manchester'da. Başbakan olması halinde hayata geçirmek istediği politikaları açıkladı burada. Burada yaptığı öneriler arasında şehirde yeni bir başbakanlık birimi kurulması da yer almakta Açıl Sezen.
1: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınla birlikte biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümle karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Tanto Capital Partners kurucusu ve CEO'su Ozan Özkural bizlerle birlikte. Ozan, hoş geldin yayınımıza. Türkiye açısından son derece önemli ama dünya açısından da önemli bir NATO zirvesini geride bıraktık. Dolayısıyla üzerinde konuşulmayı hak ediyor. Türkiye cephesinden bakıldığında aslında lider diplomasisi anlamında Trump-Erdoğan ilişkisinin yerini bayağı net olarak göstermiş olduğu, beraberinde yine benzer şekilde özellikle Türkiye'de uzunca bir süredir savunma sanayinin üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallanan katsa yaptırımlarının kalkacak olmasına dair önemli çıktıların yaşandığı bir tablo gördük. Trump'ın açıklamaları çok net ve berrak. Bu arada sadece Türkiye-Amerika ilişkileri açısından değil, Türkiye-NATO ilişkileri açısından da özellikle Merkez Avrupa boru hattının doğuya ve Türkiye'yi kapsayacak şekilde uzatılması, aynı zamanda İtalya-Fransa ortak kara hava savunma sisteminin Türkiye'ye aktarımı için teknik görüşmelerin yapıldığının bir kez daha açıklanması gibi ve Türkiye'nin yine NATO'nun genişleme planı çerçevesinde kendi yerine dair alanı çok netleştirmesi gibi unsurlar da var. Yani çok net Türkiye pozitif bir NATO zirvesi geride kaldı. Öncelikle biraz bu tarafı nasıl değerlendirsin diye sorayım sana.
1: Şöyle, ben Ankara'ya gittiğimde bu kadar pozitif bir hikaye göreceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Gerçekten hem çok iyi bir NATO geçirdik, hem çok iyi ağırladık ama daha da önemlisi benim girdiğim toplantılarda gördüğüm, aldığım izlenimler daha çok gerçekten Amerika başta olmak üzere Türkiye'nin gerek NATO, gerek NATO dışındaki bölgesel öneminin somut adımlarla bir şekilde daha öne çıkmış olması. Yani tabii ki de savunma sanayi çok önemli ama savunma sanayi demek sadece silah üretmek değil, aynı zamanda yapay zeka, inovasyon üçlüsünün bir şekilde birleşimi. Enerji kaynakları çok önemli ve burada şunu gördüm ben, şu izlenimi aldım. Bu özellikle İran Savaşı'ndan sonra bölgenin de girmiş olduğu sıkıntılı bir durumla beraber. Tabii ki de Rusya-Ukrayna NATO için en önemli faktör. Avrupa Birliği'nin hiç olmadığı kadar Türkiye'ye ihtiyacı var. NATO'nun hiç olmadığı kadar Türkiye'ye ihtiyacı var ve tabii ki de Trump başkanlığı döneminde de Amerika-Türkiye ilişkilerinin bu NATO eksenini destekleyeceği gözüküyor. Çok gerçekçi bir NATO geçtiğini düşünüyorum. Çünkü şu ana kadarki konuşmalarda, ki biliyorsun ben normalde AB konusunda özellikle çok eleştirilerim de oldu. Yani çok yavaşlar, hareket edemiyorlar. O eleştirilerin çoğunu hala yapıyorum. Ve fakat burada gerçekten hızlı hareket etme ihtiyaçlarının farkına vardığını hissettim. Bu da Türkiye'siz olmayacak, olma ihtimali yok.
0: Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin kendi iç dinamikleri de dikkate değer bir şekilde farklılaşmış görünüyor. Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya ile Fransa arasında adı konmamış bir yarış var. Yani bu özellikle bu dönemde daha belirginleşti. Macron'un cumhurbaşkanlığı biraz daha agresif bir cumhurbaşkanlığına dönüştü. Fakat görev süresi bitiyor. Arkasından kimin geleceği konusunda tartışmalar var. Marine Le Pen hakkındaki davaları temizleyerek aday olma konusunda önemli bir adım atmış oldu. Christine Lagarde, ben önce aday olabilirim, sesim duyulsun istiyorum falan dedi. Sonra aday değilim dedi ama aslında

0: aday olduğunu hemen hemen herkes biliyor gibi unsurlar var. Dolayısıyla şu anda Almanya'nın desteklediğine Fransa'nın karşı çıktığı, Fransa'nın masaya getirdiğine Almanya'nın karşı çıktığı bir ortam var. Bizim Avrupa Birliği perspektifimiz açısından da oldukça önemli buradaki durum. Çünkü Türkiye-Almanya ilişkisi yakın gidiyor. Fakat Fransa'nın koyduğu çeşitli blokajlar var. Yani içinde birçok çekişme barındıran Avrupa Birliği stratejisi ve politikasında sence biz bu NATO zirvesi sonrasında nereye düşüyoruz?
1: Biz tamamen bir ara bulucu, yani ABD olmasak bile hani ehil bir konumda en büyük ticari ortağımız ve tabii ki NATO bünyesindeki askeri ortaklarımız arasında gerçekten bir ara bulucu yapabilecek olgunlukta bir ülke olarak gözüküyoruz açık. Bu arada öyleyiz. Yani son zamanlarda Türkiye'nin dış politikası bence uzun zamandır olmadığı kadar dengeli ve iyi bir şekilde götürülüyor. Bu da bu arada dünya meydanında çok belli. Bu Fransa-Almanya çekişmesi de şöyle bir bence bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak AB. Eğer askeri olarak, savunma sanayi ve inovasyon olarak tabii ki de Amerika ve Çin'le rekabet edemeyecekler ama arayı daha fazla açmamak istiyorlarsa bu Alman teknolojisi, bu Fransız teknolojisi olmaz. Bu AB teknolojisi olarak bunu lanse etmeleri lazım. Bu arada bunu çok konuştuk. Yani bakın arkadaşlar siz aynı şeyi başka ülkede yapmayın. Gerçek anlamda AB bünyesinde NATO'ya da katkı sağlayabilecek savunma sanayi teknolojilerinde tek yöne gidin mesajı vardı. Burada Türkiye'ye çok önemli bir görev düşüyor. Çünkü gerçekten kendi aralarındaki çekişmeye dahil olmadığı için Türkiye'nin liderliğinde veya eş liderliğinde bir ara buluculuk yapma ihtimalimiz yok değil. Ama tabii ki de siyaset siyasettir. O bakımdan rekabetin de bugünden yarına yok olacağı anlamına gelmiyor. Finansman konusunda ilginç bir gelişme var bence. Uzun zamandır ilk defa savunma sanayi aslında bankable, yani finansmana erişebilir olan bir sektör haline geldi. Buna da ihtiyaç var. Gerek NATO İnovasyon Fonu olsun, NATO Dayan diyorlar fona, gerek European Rearmament Fund olsun, EBRD modeliyle çıkan bir Avrupa yeniden askeri gücü büyütecek bir fon. Bu şirketler, bu yapılar Avrupa'daki savunma sanayi şirketlerini fonlamak için kuruldu. Ama peki bugünden yarına bir şey yapmalarına çok da bir ihtimal yok. Tekrar söylüyorum, o bakımdan tabii ki de savunma sanayi tek başına hiçbir ülke tek kalkındıramaz ama Türkiye için fena bir zamanda değil bu açıdan.
0: Peki, şimdi elbette Avrupa Birliği'nin savunma sanayine harcadığı para ilk defa uzun yıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni yakaladı. Dolayısıyla Trump'ın oradaki stratejisi tutmuş. NATO Genel Sekreteri Rutte'yi de son derece memnun eder bir şekilde elini güçlendirmeye başlamış gibi görünüyor. Şimdi önemli bir çıktı NATO zirvesinden. Çin'i bir şekilde adı konmadan bir karşıt risk olarak gördüğüne dair ihsas ettirilen duygu. Bu daha çok erken ve çok somut bir çıktısı yok bunun. Ama sonuç itibariyle hani bu kadar NATO'nun kendi içerisindeki hem askeri güç hem harcama yapma hem kendi varlığını geliştirme, genişletme çabasının sadece bir Rus tehdidiyle açıklanamayacağı çok aşikar.
1: Evet, kesinlikle. Ama biz gene geldik yapay zeka ve çip savaşlarına ve ileride çok daha fazla konuşacağımız quantum computing savaşlarına. Buradaki zaten sıkıntı diye adlandırıyorum bu. Yani Amerika ve Çin arasındaki bu ticari ve diğer savaşların niye var olduğunu biraz sorguladığımız zaman aslında şuna geliyoruz. Yani öyle bir teknolojik kırılma eşiğindeyiz ki özellikle quantum computing tarafında. Burada iki tarafın da bir araya gelip anlaşalım demesi çok zor. NATO'da her ne kadar tabii ki de kuruluşu Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan bir savunma yapısı olsa bile şu dünya gerçeklerinde Rusya'nın bölgesel sıkıntılar dışında fazla bir risk ortaya koyacağı, o koymayacağı malum Çin'le alakalı. Ama Çin çok akıllı oynuyor kartlarını. Yani çok aklı selim, çok sakin. O bir şekilde bu söylemlere çok fazla yorum yapmadan bir şekilde yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani evet, NATO artık sadece Rusya'ya karşı olan bir yapı değil. Aslında baktığın zaman bu yeni girmek üzere olduğumuz adı belli olmayan dünya düzenine giden yolda Çin'e karşı kullanılması muhtemel bir yapı.
0: Peki burada elbette işin içerisine birçok farklı unsur giriyor. Mesela Avrupa Birliği'nin kendini Çin'e karşı korumak için koyduğu Made in Europe stratejisi. Bu stratejinin çevresinden dolaşmak adına işte önce BYD'nin Türkiye'yi de yatırım üssü olarak düşünmesi, daha sonrasında buradaki yatırımdan vazgeçip Volkswagen'in kapanacak fabrikalarından bir tanesini almaya çalışması, Aynı zamanda daha önce Macaristan'da Viktor Orban

0: zamanında biraz daha belirginleşmiş bir Macaristan üzerinden Avrupa Birliği kapısını açma eğilimi. Fakat o gittikten sonra biraz daha farklılaşan bir tablo. CATL'in en büyük batarya yatırımının Avrupa'da orada yapılması gibi birçok farklı nokta var. Savaşın, bu teknoloji savaşından bahsettim biraz önce. Çip savaşlarından, teknoloji savaşlarından veya AI savaşlarından. Orada mesela Meta tarafından satın alınmak istenen Çinli şirket Manus'un alımına izin vermediler. Ve daha sonrasında aslında açıktan Çinli değil ama Çin kontrolünde olduğu bilinen şirket Manus. Bayağı da iyi bir el elem modeli vardı Manus'un. Şimdi onu Tencent'e sattırıyorlar mesela. Evet. Tencent satın alıyor. Dolayısıyla hani artık safların çok netleştiği, olayın nereye evrildiğini anladığımız, her merhalesini anlamlandırmaya çalıştığımız yeni bir döneme girdik gibi duruyor.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar sürecek bu sence? Kaç on yıl?
1: Yani bunun hep bir cevabı olmakla beraber 10 yıllarla konuşacağımız döneme girdik. Çünkü bak, insanlık evrim geçiriyor. İnsanlık evrim geçirdikçe insanlığı yönetmek için kurulan, eski tip insanı yönetmek için kurulan siyasi sistemler artık geçerliliğini yitirmek üzere. Teknolojiyle beraber gerek finansal piyasalar, sosyolojik dengeler, jeopolitik dengeler tekrar değiştiği için bu geçiş dönemi, şimdi şöyle şunu söyleyeyim, yani gelecek kötü falan değil. Gelecek mutlaka bir gün gelecek. Bizim şu anda odaklandığımız yer bugünden geleceğe giden yoldaki o geçiş sürecini ne kadar barışçıl bir şekilde geçirebilme kabiliyetimiz oldu. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Ben eminim önümüzdeki sene bu aralar Tayvan'ı da çok konuşuyor olacağız. Bu arada savaş teknolojilerinde yapay zeka önemli, kuantum önemli ama aynı zamanda şu da önemli. Yeni savaşta İran'da gördüğümüz gibi, yani senin iş modelin 20 bin dolarlık dronları 2 milyon dolarlık füzelerle vurmaksa ve senin savunma sanayi yapın bunu adapte olabilecek kadar aslında hızlı işlemiyorsa, o da büyük bir sıkıntı. Bunların hepsini daha çok konuşacağız. Tabii bunun piyasalara olan yansıması nasıl olacak? Ticarete olan yansıması nasıl olacak? Çok daha korumacı, çok daha safların belirlendiği bir yerdeyiz. Türkiye için de tekrar söylüyorum, dengeleri bu şekilde götürebildiğimiz sürece dış politik anlamdan aslında bir avantaj.
0: Peki şimdi şunu sorayım. Yapay zeka teknolojisi çok büyük yatırım istiyor şu an. Çünkü altyapıyı hazırlamaya çalışıyor herkes. Burada veri merkezleri çok büyük bir kaynak çekiyor ve sonuç olarak baktığımızda bütün hikaye onların üzerinden yürüyor. Şimdi bu kapasite daha bu hafta başında Amazon 25 milyar dolar piyasaya çıktı. Borçlanma gerçekleştirdi. Bir avazda 25 milyar dolar. Daha önce işte onlarca, yüzlerce milyar doların üzerine doğru giden borçlanmalar yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 trilyon doların üzerinde bir harcama yapılacak. Şimdi bunun finansmanını herhangi bir ülkenin, herhangi bir bölgenin tek başına yapma imkanı yok. Amerika Birleşik Devletleri burada hem sermaye piyasası derinliği hem kaynak büyüklüğü açısından bunu yapabilecek tek yer. Şimdi buradaki teknolojilerin kullanımına da gem vurmaya başladığında, Anthropic'in işte Fable'ı gibi birkaç tane farklı ürün daha var. İşte çip satışını da engelliyor, Anthropic'te de müsaade etmiyor vesaire. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın dışında başka kimsenin geliştirici olamadığı bu ortamda, net geliştirici olamadığı bu ortamda, yapay zekada, silah teknolojisinde, savunma sanayinde o gücün karşısında kim durabilir?
1: O gücün karşısında hiçbir gelişmiş veya gelişmekte olan piyasa ülkesi duramaz. Ama net durmak zorunda da değil. Çünkü onların muhatabı Amerika değil. Aslında Amerika'nın tek muhatabı Çin. Bu ülkeler içinde, bunun içinde Türkiye'de var, Hindistan'da var, Brezilya'da var. Atıyorum critical maden mineraller için önemli olan Özbekistan gibi ülkeler de var. Yani çok farklı bir katma değer sağlayabilecek ülke yapısı duruyor. Karşına durmana gerek yok açıl. Ama şu bir gerçek.
0: Ama şöyle oluyor ya, sözün kalmıyor ya işte, sana işte, birisi bir şey dayattığı zaman.
1: Tamam, ama bunun da başka bir açıklaması yok. Yani bu dönem o dönem değil. İşte bu liberal dünya düzeni, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan 80 küsur seneye de giden ve aslında küreselleşmenin de başı olan liberal dünya düzeni bitti. Bunu kabul etmek lazım. Tamam, bu kötü mü? Ne kötü ne iyi. Gerçek. O bakımdan da ülkeler, tabii ki de devletler kendi stratejilerini planlarken gerçekçi bir şekilde bu resmin neresinde olabilirler sorusunu sormak lazım. O bakımdan mesela Avrupa ile Amerika'nın savaşması ticari olarak da pek mümkün değil. Ama şunu da söyleyelim. Bunlar olurken makroekonomik olarak çok da farklı bir dünyaya geçiyoruz. Yani borçlanmanın, özellikle 10 yıl ve üzeri vadedeki borçlanmanın fiyatının yukarı çıktığı çıkacağı, sermayenin fiyatının yukarı çıktığı çıkacağı ve şu ana kadar çok aslında dar trade eden bir Amerikan sisteminde, yani 7-8 stokun arkasında çok trade eden sistemden bir rotasyonun başladığı bir dönemde şirketlerin ve sektörlerin önemi ve ayrışmasını çok daha ciddi

0: bir şekilde göreceğiz. Yani artık likidite eskisi kadar yoğun yok. Fiyatları çok daha farklı bir yerden gelecek. Şuna geliyoruz. Yani bu dönem gerçekten adaptasyonu kendi şirketin bünyesinde empoze etmen gereken ve gerçekleri cidden incelemen gereken bir dönem. Çünkü artık her sektöre eşit miktarda para gelmeyecek.
1: Peki bu arada tabii faizlerin yükselişi tüm bu harcamaları zorluyor. Trump çok şikayetçi. Yani ben savunma sanayine çok harcama yapacağım, bu faizlerle yapamam, faizi indir diye yeni başkan Kevin Warsh'a baskı yapıyor mesela. Öbür taraftan yine benzer şekilde bakıyorsun, şirketlerin yaptığı harcamalarda yatırımın geri dönüş süresini muazzam ileriye itiyor. Dolayısıyla şimdi bu faiz ortamı, yüksek faiz ortamı bu yatırımların önünde ne kadar engel ya da buradaki borçlanmaların önünde ne kadar
0: söyleyeyim,
1: engel?
0: Yani Fed yarın faizleri aşağı çekmeye başlasa bile sonuçta bono yatırımcısının sen görüşünü değiştiremezsin. Buradaki fundamental temel sorun şu. Bu geçtiğimiz sene, bu arada geçtiğimiz sene Mayıs ayında Japon hükümetinin 20 ve 40 yıllık borçlanma şeyiyle başladı bu olay. Yani artık şunu soruyorlar. Ya ben 10 senenin üzerindeki bir vadede neyi fiyatlamaya çalışıyorum? Jeopolitik riski mi, teknolojik riski mi, sosyolojik riski mi, siyasi riski mi? Bir. İki, bu çok önemli. Çünkü dünyadaki bono piyasası aşağı yukarı, sen rakamları daha iyi görüyorsundur, 150 trilyon dolar civarında bir piyasa. Bunun %40'lık bölümü, yani 60 trilyonluk bölümü 10 sene ve üzeri. Yani Fed faizleri aşağı bile indirmeye başlasa yatırımcı sonuçta cüzdanıyla oy verecek. O bakımdan bu burada, yani bu yüksek faiz dönemi burada kalmaya devam edecek. İnovasyon bakımından da ilginç bir dönem. Bazı sektörler daha ulusal güvenlik için önemli bir hale gelmeye başlıyor. Biosecurity, biyoteknoloji gibi. Bunları da incelemek lazım.
1: Ozan, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olup sorularımızı yanıtladığın için. Bugün Finans Merkezi'nde Son Noktayı Bloomberg'ün yaptığı bir röportajla koyacağız. Amerikan Petrol Enstitüsü Başkanı ve CEO'su Mike Sommers'ın ifadeleri var. Diyor ki petrol piyasaları son Amerika-İran gergini sırasında birçok kişinin endişelendiğinden daha iyi bir performans gösterdi. Petrol fiyatlarını aşağı çekmek içinse Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmanın dışında pek de bir seçenek olmadığını söylüyor. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere bugün. Hoşçakalın.
2: Sektördeki oyuncular ne diyor? Yöneticiler ne diyor? Haftalardır devam eden bir tür ateşkes görüyoruz. Dün yaşananları farklı bir şey olarak görmüyor olabilirler, öyle değil mi?
3: Aynı zamanda bu devam eden çatışmaları görüyorken Hürmüz Boğazı'nda benzin fiyatları Mayıs ayındaki zirveye göre galon başına yaklaşık 80 sent düştü. Yani boğazın kısmen yeniden açılmasının bir sonucu olarak benzin fiyatlarında burada bir miktar etki var. Bu çatışmadan önce boğazdan geçen akışların yaklaşık %40 ila %50'sinin şu anda geçmekte olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu yeterli değil. Eğer petrol fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyesine dönmesini istiyorsak boğazı tamamen açmamız gerekiyor.
2: Çatışmaya rağmen sektör ve ülkeler petrolü boğaz çevresinden yönlendirse de burası hala kritik bir arter. Bunu savaşın başında da belirtmiştin. Açık olması gerekiyor. Şu anda büyük ölçüde kapalı görünüyor. Farklı bir şey duyuyor musun?
3: Hayır, ama aynı zamanda başka altyapıların inşa edilmeye başlandığını görüyorsun. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi Arabistan'da görüyorsun. Özellikle boğazın etrafından geçecek şekilde inşa edilecek boru hatları. Ama bu hemen bir çözüm değil. Şu anda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Çin, dünyanın geri kalanından aldıkları ithalat miktarını gerçekten ciddi şekilde kısıtladılar. Bu çatışmanın başında kesinlikle beklediğimizden çok daha fazla yüzer depolama vardı. Ama Çin ithalatı günde neredeyse 5 milyon varil azalttı. Bu pazarlara yeniden girmeye başlıyorlar. Bu yüzden boğazı tamamen açmamız çok önemli.
2: Başkan ablukayı tekrar yürürlüğe koyabileceğini söylüyor ama sadece İran gemileri için. Bu ne anlama gelir? Herkes geçebiliyorken bu. Küresel petrol fiyatı için ne anlama gelir?
3: Aslında fiyatlarda bir düşüş görmeye başlamanızın nedenlerinden biri İran'ın tekrar petrol piyasasına döneceğine dair yapılan açıklamaların bir sonucuydu. Yani yaptırımların yaklaşık 10 yıl önce yürürlüğe girmesinden bu yana görmediğimiz kadar çok İran petrolünün piyasaya girmeye başlayacağını görecektik. Bu yüzden piyasaya daha fazla petrol geleceğine dair bir beklenti vardı. Ayrıca Birleşik Arap emirliklerinin OPEC'ten ayrılırken üretimini artıracağına dair bir beklenti de vardı. Bu açıklamaların bir sonucu olarak vadeli işlemler piyasasında bazı düşüşler gördünüz. Ama çatışmalar tekrar başladığında elbette fiyatlarda bir tepki göreceksiniz. Fiyatları tekrar aşağı çekmek için kısa vadede yapabileceğimiz en önemli şey boğazı tekrar açmak.
2: Tekrar. Burada başta gördüğümüz 120 dolara, zirveye...

Hiçbir zaman yaklaşamadık bile. Bu sektörün dayanıklılığı seni şaşırttı mı? Yani gerçekten bir felaket havası vardı. Görünüşe göre yönetim de daha

0: çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu kriz sırasında petrol ithalatını önemli ölçüde durdurdular. Bu da piyasada diğer ülkelerin kullanabileceği çok miktarda petrol bıraktı. Buna ek olarak bence piyasadaki tüm yüzer depolamanın kimse tarafından öngörülmediğini düşünüyorum. Ve bu da önemli bir hikaye. Biz de
1: sudaki petrolü görmedik.
0: Bu piyasalar inanılmaz derecede şeffaflıktan uzak. Özellikle Güneydoğu Asya'da. Ayrıca Çin'in yaklaşık 1 milyar varillik rezervleri var. Boğaz açıldıkça ABD'deki gibi birçok ülke stratejik rezervlerini doldurmaya başlayacaktır. Stratejik rezervlerimiz rekor düşük seviyede. Böylece piyasalar toparlanmaya başlar.
1: Rafineri darboğazından bahsettiğimizde bu çok gerçek bir sorun. Özellikle de Rusya daha az rafinaj yaparken. Eğer bir Valero iseniz, yani bu sektörde faaliyet gösteren bir şirketseniz, kapasiteyi artırmak için şu anda ne yapabilirsiniz?
0: Aslında bu hikayedeki en büyük kahramanlardan biri Amerikan rafineri topluluğu, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero gibi şirketlerdir. Kapasiteyi artırdılar. Şu anda yaklaşık %96 kapasiteyle çalışıyorlar ki bu rekor seviyeler demek. Bir noktada bakıma girecekler ama şu an jet yakıtı ve benzin üretimini en üst seviyede tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu kriz döneminde Amerikan pazarına tedarik sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyorlar.
1: Gerçekten etkileyici. Boru hattından ve boğazı aşmak için yapılan çalışmalardan bahsettiniz. Yönetim şirketlerle çalışabildiği ölçüde bu üretimi hızlandırmaya yönelik çabalara yardımcı oluyor mu siz?
0: Biliyorsunuz. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün enerji güvenliği için öne sürdüğü önerilerden biri de bu. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın boru hattı kapasite artışına destek vermeliyiz. Böylece gelecekteki çatışmalar için Hürmüz Boğazı hakkında endişelenmemize gerek kalmaz. İranlılara güvenemeyiz. Bu yolu açık ve güvenli tutmak için daha fazla boru hattına ihtiyacımız var. Orta Doğu'da ürünü adrese vaktinde iletecek kapasite lazım.
1: Bunu size geçen sefer de sormuştum sanırım. Başkan Trump bu fikri sundu. Federal benzin vergisinin askıya alınması gün boyu konuşulmuştu. Vekiller tam destekliyor gibiydi. Konu nasıl gündemden düştü? API'ın yani sektörün istediği bu mu?
0: Bence odaklanmadığımız en büyük faktörlerden biri benzin sistemimizde uygulanan yenilenebilir yakıt zorunluluğu. Bu zorunluluklar yüzünden normalde olmayacak kadar yüksek benzin fiyatları görüyorsunuz. Yani bu ülkede RFE'si ile ilgili bir şey yapabilsek çok daha düşük benzin fiyatları göreceksiniz. Bu Trump yönetiminin ve EPA'in Kongre'nin onayına gerek kalmadan yapabileceği bir şey. Sadece bu programı değiştirmeleri gerekiyor. Ve eğer şimdi değiştirirlerse önemli fiyat düşüşleri de görürsünüz.
1: İlginç. Bu arada federal benzin vergisi birçok kişi tarafından devede kulak olarak nitelendirildi. Sektörün bakış açısı da bu mu? Yani sadece yüzeysel bir etki mi yaratıyor?
0: Bakın yani federal düzeyde yaklaşık 18 sent, özellikle Kaliforniya'da eyalet düzeyinde de önemli benzin fiyatları var. Bu da göz önünde bulundurulmalı. Ama işin aslı şu ki, şu anda Kongre'de adeta bir denge durumu var. Ne benzin vergisini azaltıyoruz ne de artırıyoruz. 30 yılı aşkın süredir buna dokunmadık ama Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde federal otoyol programlarını finanse eden benzin vergisini kesme konusunda gerçek bir isteksizlik var.
1: Evet, bir rapor vardı. Başkanın büyük petrol şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantı hakkında yapılan haberlerde birçok zorluktan bahsedildi. Ancak bu konu onlardan biri değildi. İran'daki savaşın gündeme gelmediği bildirildi. Çünkü başkana karşı bir güven var. Eğer işler kontrolden çıkarsa piyasayı düzeltmek için harekete geçeceğine inanılıyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Yönetim ile sektör arasında böyle bir güven var mı?
0: Bakın, bu yönetim Amerikan üretimini ilerletmek için gerçekten ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sadece federal arazilerde ve federal sularda üretim değil, aynı zamanda düzenleyici ortam üzerinde de odaklandılar. Bu yüzden büyük bir güven gördük. Amerikalı tüketicilerin pompada ödeyebilecekleri en düşük miktarı ödemelerini sağlamak için çok büyük bir çaba gösterdiler ve bunu yaparken federal düzeyde düzenleyici reformlara da odaklandılar. Aynı zamanda biliyoruz ki Hürmüz Boğazı'nda bir çatışma devam ettiği sürece bu ülkede fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı teve bağlıyorum.

0: bağışladım demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
6: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.
8: Senden daha güzel.

Saatler 17 oldu. Artık haftanın son işlem günündeki buluşmamızda piyasalara önce bakıyor olacağız elbette. Ben Didem Arslanoğlu. Bu hafta başından itibaren önce NATO zirvesi, buradan gelen açıklamalar, ardından yine İran-ABD savaşının bir miktar kızıştığı anlar, sonra bir miktar daha sanki durulma sinyalleri derken oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Hem dışarıda hem içeride aslında korelasyonun yer yer koptuğu, sonra tekrar birbirine yakınsadığı bir süreç izliyoruz. Bakalım bugün bu dakikalarda neler yaşanıyor. En azından içeride haftayı kapatmamıza bir saatlik bir zaman varken BIST %100'de %1,5'u aşan bir prim görüyoruz. Burada elbette en yüksek gördüğümüz seviye 14.379 oldu gün içerisinde ve buralara yakın bir noktadayız. 14.331'den geçiyor işlemler. %1,61'lik artış var dediğim gibi. Bir başka hususa da dikkatinizi çekmek istiyorum ki işlem hacmi 153 milyar lira oldu. Dünün üzerine geçtik bile ve daha bir saat var kapanmamıza. Bir başka önemli husus da birkaç gündür satış tarafında yer alan Aselsan'ın örneğin bugün ağırlık anlamında ve puansal katkı anlamında pozitif eksende ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Astor onu takip ediyor yine 31 puanlık bir katkıyla. BİM, Koç Holding, Sasa, Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi hisselerde 10 puan ve üzeri pozitif katkı olduğunu görüyoruz BIST 100'e. Parite tarafında ne oluyor peki? Dolar TL bir miktar daha alışa geldiğimiz o %0,04-0,06 seviyelerinin üstünde bir yükseliş gösteriyor bugün. %0,16'lık bir artış. Bu da bizi bir adım daha böyle 47'ye doğru yaklaştırıyor. 46,98-50 seviyesindeyiz. Euro TL tarafında ise yatay bir seyir var. 53,69-09'dayız. Euro dolar paritesine baktığımda da %0,10'luk bir geri çekilme, 1,14,18'i görüyorum. Bu arada dolar endeksinde de yine 101'in altında kalmaya devam ediyoruz. 100,89'da şu anda dolar endeksi. Avrupa borsaları birazdan bize anlatıyor olacak daha detaylı olarak Elif Canseven ama bugün bir miktar farklı fiyatlamalar var. Paris'le Frankfurt DAX çok küçük değişimlerle eksi de, sanki her an artıya geçebilirler gibi bir tablo sergiliyorlar. Londra %0,25, öte yandan İtalya %0,72 oranında yukarıda. Bir son dakika da paylaşmak isterim sizinle. Bakan Şimşek'ten gelen bir açıklama. Katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı sürdüreceğiz diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz deyip Avrupa borsalarından ABD borsalarına geçiş yapalım. Dow Jones %0,11, S&P 500 bir miktar daha güçlü olarak %0,21 yükselirken Nasdaq tarafında biraz daha yataya yakın bir seyir var. %0,05'lik bir yükseliş var bu tarafta sadece. Peki ABD tahvilleri ne oluyor bugün? Bugün satışlar dikkat çekiyor bir miktar daha. 10 yıllık tahvil getirisi 4,55-52'ye. 5 yıllığınki 4,28-87'ye ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4,18-70'e yükselmiş vaziyette. Bir başka not daha aktaracağım Bakan Şimşek'ten. Der ki geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor. Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi bu özellikle reel sektör açısından bizim de ekranlarımızda uzmanlarıyla sık sık konuştuğumuz bazı geleneksel ama şu anda ekstra sıkıntı yaşayan sektörlerimiz, örneğin tekstil gibi sektörlerinde belki bir miktar yarısına merhem olacak beklentiler var. Bu yönde bazı adımlar, belki ek tedbirler alınabilir beklentileri var. İzleyeceğiz. Bakan Şimşek buna değinerek üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz notunu düşmüş. Emtia ve Bitcoin tarafına baktığımızda Brent petrolü ABD tipi ham petrolün bir miktar gerilediğini söylemek mümkün. %0,24'lük geri çekilmeyle Brent $76.12'e geldi. ABD tipi ham petrolde de %0,65 oldu. Geri çekilme $71.60'deyiz.
Bitcoin yükseliyor bugün yine %1.66 civarında bir prim söz konusu. 64.300 doların biraz üzerinden geçiyor işlemler. Spot gümüşe baktığım zaman %0.40'lık bir geri çekilme. Burada yeniden 60 doların altındayız, $59.71'deyiz. Spot altında ise %0.54'lük bir geri çekilme var. Burada da $4.102'dayız. Hatırlayacaksınız bu hafta her iki emtiada da metalde de aşağı yönlü baskılar altında 4000'i gümüşte de 58 doları aşağı yönlü test etmemize vesile olmuştu. Diyelim rakamları böylece toparladıktan sonra araştırma masasına gidelim. Araştırma analistimiz Elif Canseven notlarıyla birlikte hazır ve bekliyor bizleri. Buyurun.

0: Ve araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Koca bir haftayı artık geride bırakıyoruz Elif, yavaş yavaş. Şimdi biraz Avrupa borsalarından bahsetmeni isteyeceğim. Gerçi şu anda baktığımda Stoxx 600 hafif bir artıda gibi görünüyor sanki ama bir miktarda oynak bir seyir takip etti. Bu hafta genelinde ne dikkat çekti? Az önce korelasyonlar ara ara koptu, sonra biraz yakınsadı şeklinde bir giriş yapmıştım. Avrupa bunun neresinde? Bu bir. İkinci sorum da önümüzdeki haftaya dair olacak. Malum içeride ay sonunu bekliyoruz bilançolar için ama Avrupa ve ABD tarafında artık ufak ufak o bilançolar gelmeye başlayacak haftaya. Nedir beklentiler? Seni dinliyoruz.
1: Didem, aslında oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Hafta başında başlayan satıcılı seyrin jeopolitik risklerin artmasıyla beraber bir miktar daha derinleşmesi, Brent petrolün 80 dolarlara çıkması, bunun yanında risk primlerinin bir miktar daha küresel piyasalara yansıması, fakat yapay zekanın teknoloji hisselerinin bir miktar daha yukarıda kalması, bugün geldiğimiz senaryoda ise teknoloji, özellikle Wall Street tarafında teknoloji ağırlıklı satışlar görüyoruz. Stoxx 600 Avrupa tarafına baktığımızda ise bir miktar daha yatay bir seyir görmemiz yanı sıra haftalık bazda baktığımızda yükseliş trendini bu hafta itibariyle aşağı yönü çevirdiğini söyleyebiliriz. 4 haftalık yükselişin ardından bu hafta %1.4, yaklaşık %1.4 değer kaybederek haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor şu dakikalarda. Aslında yatırımcılar jeopolitik risklerin ve gerilimleri takip ederken bir yandan da hafta içi de zaten konuşmuştuk, jeopolitik risklerle beraber sadece enerji sektörünün Stoxx 600'ün altında yüksek seviyelerde devam ettiğini, işlem görmeye devam ettiğini, fakat yatırımcılar bir miktar daha önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço sezonuna odaklanmış durumdalar. Çünkü yıllar sonra ilk defa Avrupa tarafında bilançoların yüksek seviyelerde gelmesi, kar beklentilerinin artması fiyatlanıyor. Ve baktığımızda Citigroup verilerine göre ise Avrupa'da kar tahmini artışları üst üste 10 haftadır aşağı yönlü revizyonlarının üstüne seyrediyor. Ve bu da yaklaşık 2024 ortasından bu yana görülen en güçlü iyileşmelerden bir tanesi Avrupa için. Bloomberg Intelligence hesaplamalarına baktığımızda ise kar büyümelerinde yaklaşık %12'lik bir yukarı yönlü artış bekliyorlar. Ve bu da aslında piyasaların 3 yılı aşkın süredir yaşadığı kötümser senaryonun Avrupa tarafında enflasyon artışlarının da etkili olduğu, bir miktar daha kötümser senaryonun kırıldığını, enerji maliyetlerinin, enerji piyasalarının yukarı yönlü hareket etmesi ve şimdiye kadar yapay zeka sektörüne doğru giden yatırımcının bir miktar daha bu tarafa gelmesi yönündeki beklentileri artırıyor. UBS tarafına baktığımızda ise o direkt Stoxx 600 üzerinde bir değerlendirme yapmış ve 2026 yılı için Stoxx 600'ün hedef fiyatını %8 yükseltmiş ve bu da totalde 630 puandan 690 puana gelmesini beklediğini gösteriyor. 2027 yılın içinde baktığımızda %19'luk bir yukarı yönlü hareket bekliyor. Bu da 760 puan seviyelerine gelmesini düşündüğünü UBS tarafının görüyoruz. Ki küresel piyasaları UBS'in bu değerlendirmesini olumlu buldular. Benzer şekilde Morgan Stanley tarafından da bir değerlendirme görüyoruz. O da aslında MSCI Europe şirketlerinin 2026 kar büyüme tahminlerini yaklaşık %12,5 kadar yükseltiyor. Bu da Avrupa tarafının endekslerin önümüzdeki 12 ayda yaklaşık %10'dan daha fazla bir yükseliş beklendiğini bize gösteriyor. Önümüzdeki haftaki bilançoların nasıl geleceğini, ne geleceğini hep beraber değerlendiriyoruz olacağız ama şu an Avrupa seyrinde bir miktar daha yatırımcıların arkada kalmış bir harita gördüğünü ve bunun değerlendirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ve geçtiğimiz günlerde gördüğümüz aslında aşağı yönlü hareketlerin piyasanın bir miktar daha satıcılı olarak yani alım tarafında kullandığını, düşük fiyatları bir miktar daha alımlar için değerlendirdiğini ve bunların önümüzdeki haftalarda küresel piyasalara yansıma olasılığı şu an analist görüşleri hakkında analist görüşlerinden bir tanesi. Biz de önümüzdeki hafta bunları takip ediyor ve değerlendiriyor olacağız.
0: Elif Cansever, çok teşekkür ediyorum. Sana şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Elif Cansever'i uğurlayalım. Bir kısa reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru da tekrar birlikteyiz. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan'ı da yanımıza alalım. Öyle devam edelim. Mehmet hoş geldin. Ne var ne yok?
2: Hoş bulduk Didem.
1: İyisin.
2: İyiyim.
1: Harika, tamam. Yoğun bir haftaydı. Artık şurada da az bir zaman kaldı aslında piyasanın kapanmasına ama biraz tabii karışık da bir haftaydı. Doğru okumak lazım ve önümüzdeki haftaya ne devrediyoruz aslında onu da iyi anlamak lazım. Birkaç başlık altında sormak istiyorum sana. Önce borsayı ele alalım. Çünkü burada bir 14.500'de zorlanıyor piyasam. Hep bahsediyoruz zaten. Yani o çok alışa geldiğimiz formatların biraz dışında bir seyir var. Buna ilişkin çeşitli uyarılar da geldi yurt dışından. Ve bir gündür, iki gündür sanki biraz daha dengelenme imaresi gösteren bir piyasa. Ben en azından rakamlara baktığımda hissediyorum. Nedir, ne değildir? Bu seviyeler neden önemlidir? Ne kadar kritiktir? Beklentilerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
2: Tabii borsayı etkileyen bu hafta birkaç gelişme oldu. Bir tanesi NATO toplantısı ve Amerika ile yapılan Sayın Başkan'la yapılan toplantı. Buradaki olumlu sözler piyasaya pozitif bir etki yarattı. Ama bunun yanında İran'la tekrardan sıcak çatışma başlaması ve senin de söylediğin gibi yabancı kuruluşların borsa ve özellikle endeksler üzerine yaptıkları uyarılar etkili oldu. Bu hafta açıkça şunu gördük ki yabancıların yoğun bir şekilde pozisyonlandığı kağıtlarda satış devam ediyor. Burada hani bankacılık sektörüne bakarsak bugün de orada bir satış var. Ben bu satışları hani enflasyon vesaire evet bunları söyleyebiliriz ama ana sebebin bu uyarılardan tedirgin olan yabancı yatırımcının bu yoğun oldukları kağıtlarda pozisyon azaltması olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bugün de %0.42 aşağıda bankacılık endeksi. Dolayısıyla buradaki pozisyonlanmada aslında yabancıların uzunca bir süredir hisse senedine bir teveccüh gösterdiğini de gözlemliyorduk. Dolayısıyla bu fiyatlama daha ne kadar devam eder sorusu da beraberinde geliyor, öyle değil mi? Yani bir yandan da Merkez Bankası'nın mesela Eylül ayı gibi faiz indirimine başlayabileceği, hatta ötesinde bir örtülü faiz indirimi haftalığa geçerek repoda gerçekleştirebileceği beklentileri varken de satılıyor olması biraz belki de yoruma açık.
2: Ayın 23'ünden beri bu eğilim devam ediyor Didem ve bu artık hani ne gelişme olursa olsun olumlu gelişmeler çok hızlı bir şekilde az acımla yukarı doğru değerlendirilip ondan sonrasında sindire sindire mal satılıyor olarak görüyorum ben bunlarda. Bazı günler işte holdingleri satmıyorlar, onları tutuyorlar. Ama genel banka tarafında genel bir satış durumu ayın 23'ünden bu yana devam ediyor maalesef. Bunun da sebebi açıkçası bu fonlar Endonezya'da da çok kötü bir tecrübe yaşadılar. Benzer bir şeyi burada da yaşamak istemiyorlar diye düşünüyorum.
1: Peki Merkez Bankası tarafıyla ilgili bir beklenti de alayım o zaman senden. Yani eğer faiz indirimi süreci başlayacaksa sonuçta bu bankalar için başta olmak üzere daha pozitif bir havayı beraberinde getirebilir. Bu konuda senin beklentin ne? Çünkü en son tabii sen de bahsettin demin ya, hani İran-ABD savaşının yeniden kızıştığı an petrole ne olduğunu hep birlikte gördük. Yani hani en kötüsü geride kaldı mı sorusuna o kadar da net cevap veremedi bu hafta en azından uzmanlar. Sen ne dersin? Hani enflasyonu ne kadar geride bıraktık? Merkez Bankası ne kadar rahatladı bu anlamda?
2: Açıkçası hani tekrar başladı ama dönüp bakıyorum şu an Brent petrol spotu $76'da. Hani öyle çok korkunç da bir şey olmadı. İki tarafında anlaşmak istediğini düşünüyor piyasalar. Hı hı. Sonuç olarak bu taraftan çok büyük bir darbe yemeyeceğiz. Farklı bir durum oluşmazsa. Merkez Bankası'nın ben haftalık repolara başlayarak bu faizleri indireceğini düşünüyordum ama son yurt dışı toplantılarında Sayın Bakan ve Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı son yurt dışı toplantılarında da gördüğümüz kadarıyla daha kademeli adımlarla bu işi yapacaklarını anlıyoruz. Şu anki beklentin ne o zaman Mehmet diye sorarsan da 40 olan şu anki ortalama fonlama oranını parça parça aşağı çekmek. Ya bu nasıl olabilir? Haftalık repo verir ama piyasanın ihtiyacından az verir. Ya da bu toplantıda mesela şey diyebilir. Ben artık koridoru simetrik hale getirdim. O zaman ne olacak? 1,5 puan aşağı çekmiş olup piyasayı 38,5'la fonlar hale gelir. Ama enflasyon tarafında da çok iyi veriler almadık Didem. Aldığımız veri de hani birin altında evet güzel ama eğilimlere baktığında, mevsimsellikten arındırılmışlara baktığında çok parlak bir resim ortada değil. Biz hala ikiler civarında dolaşıyoruz. Hani bu ayın beklentisinin de işte 1,6'lar, 1,7'ler civarında oluşuyor. Zaten önümüzde hani bir Eylül ayı var ki Eylül açıkçası hani ben hep söylüyorum bizim 3 tane belalı ayımız var diye. Bir tanesi Temmuz, bir tanesi Ocak. Bunlar kamuyla ilintili zamlardan kaynaklanan, maaş artışlarından kaynaklanan aylar. Bir de Eylül işte bu okula dönüş vesaire. Temmuz ayında zaten aşağı yukarı yarım puan kadar kamudan gelen işte bu köprü, otoyol artı sağlık tarafından bir artımız gelecek. Hani o tarafta da çok çok iyi durumda mıyız dersen şu an için hani çok hani yılbaşında düşündüğüme göre savaşın da etkisi var tabii ki bunun içinde ama daha kötü durumdayız. Bunu hep söyledim. Savaş bize aşağı yukarı enflasyon tarafında bir 9 ay kadar zaman kaybettirdi maalesef. Ama Merkez Bankası ne yapabilir? Hani çünkü artık bu program yani 3 sene oldu. Yüksek faiz. Program devam ettikçe özellikle reel sektörün üzerindeki döviz borcu yükü de artıyor. Hani KKM'deki devletin üzerinde olan yükü reel sektöre transfer etmiş olduk. Reel sektörde bir noktada anlıyorum çünkü hani 45'lerle 50'lerle kredi alıp iş yapmak çok mümkün değil. Ama şu anki enflasyon durumda faizleri aşağı getirmede bize çok fırsat sağlamıyor maalesef. Onun için hani kademeli bir şekilde Merkez Bankası haftalık repoya doğru ilerleyecek ama bu ne zaman olur açıkçası gelişmelere biraz da bağlı olacak. Eğer İran ABD arasındaki bu çatışmalar durur, petrol tekrardan 70'in altına gelirse biraz daha hızlı yapabilir diye düşünüyorum. Ama şu an için dediğim gibi ilk etapta yapılabilecek belki hani üst bandı işte 39'a çekip ya da 38,5'a çekip simetrik yapıyorum deyip 1,5 puanlık efektif faiz indirimi yapmış olabilir.
1: Evet, böyle bir hamle gelebilir diyorsun. Merkez Bankası'nın onu takip edeceğiz. Bu arada tabii biraz önce ben de paylaştım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında geleneksel sektörlerin, çünkü sen de reel sektöre değindin, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyoruz. Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz diyor ve hep bahsettiği şey katma değerli üretim ile alakalı da kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı sürdüreceğiz diyor. Şimdi tabii rekabet gücü noktasında özellikle ihracat yapanlar açısından kur önemli bir faktördü. Kur dediğimiz zaman hani yatırım tarafında carry trade insanların aklına gelecektir şüphesiz. Bu tarafla ilgili görüşlerini ve beklentilerini de sormak isterim. Hani sadece hisse senedine bağlı yabancı yatırımcıyı konuşmak çok sığ bir yaklaşım olacağı için hem tahvil tarafı hem carry trade noktasında neler gözlemliyorsun onu da alayım senden.
2: Açıkçası carry trade evet bir faiz sunuyoruz, hatta şu an gelişmekte olan ülkeler içindeki en iyi oranlara biz sahibiz, ama toplam dönüp rakama baktığında özellikle reel sektör ve yurt içi kesimin üzerindeki yük bu carry trade'in gelen carry trade rakamının yanında

0: Benim tahminim 4-5 katı kadar büyüklükte. Burada programın bundan sonrasındaki başarısı ve devamlılığı için özellikle kur tarafında yurt içi yerleşikleri rahatsız edebilecek gelişmeler olmaması lazım. Bunlar neler olabilir diye düşündüğümde hani iç siyasette bir siyah kuğu yaratma gibi bir durum. Özellikle yurt içi yerleşikleri kur konusunda rahatsız edebilir ve son zamanda giderek artık dövize almaya başlasak mı soruları biraz daha sık gelir hale geldi. Bu taraf şu an için bu programın ve bizim ekonominin önündeki en büyük risk.
1: Dolar TL'de 46.98 50'lere çok yaklaştığımızı görüyorum. Yani 47'ye doğru yaklaştığımızı görüyorum. Biliyorum aslında çok uzun zamandır böyle bir yıl sonu dolar kuru hedefi kimse yapmıyor. Merkez Bankası ne derse ortaya ne koyuyorsa onun üzerinden hesaplamalar yapılıyor ama bir siyah kuğu olasılığından bahsettin ya, bu olasılığın mevcut stratejiler içerisindeki risk oranını merak ediyorum. Yani 2026 yılı içinde daha zaten ne olacak? Yani savaşı gördük, değil mi? Başka ne tür bir veya iç siyasette mutlaklıklarını da
0: Siyasette
1: gördük. Onlar biraz geride kaldı gibi sanki. Sen biraz önce aslında şeyi de saymadın Mehmet. Ben Mart'ta dersin diye düşündüm ama Mart çok tehlikeli bir ay değil galiba senin açından. Temmuz dedin,
0: enflasyon
1: Ocak dedin,
0: açısından
1: Eylül dedin.
0: enflasyon açısından
1: Ama olur
0: tehlikeli değil,
1: mu?
0: yoksa
1: İşte 28 Şubat, yani o da tesadüf 28 çekti diye, 27 de çekebilirdi. Mart'a girerdik, savaşın başladığı ve onun da enflasyon üzerinde etkisi olmadı mı?
0: yani bu benim söylediklerim her sene
1: Tekrar
0: etkiliyor.
1: eden diyorsun.
0: Bu
1: Peki, diğerleri
0: Mart'ta genelde
1: münferit.
0: son 2-3 senedir etkiliyor. Evet, haklısın. Ama öbür üçü maalesef bizde kangren haline gelmiş vaziyette.
1: Doğru.
0: Yani bu enflasyonun bu kadar uzun süre yüksek kalması rahmetli Cumhurbaşkanı Demirel'in söylediği şeyi de hatırlatıyor bana. Hani enflasyon kötülüklerin anasıdır. Hani onda da kullandığı kelimeler çok daha farklı ama maalesef fiyatlama alışkanlıkları çok bozulmuş durumda Didem.
1: Doğru,
0: Hatta
1: doğru.
0: bunu yurt içindeki yabancı bazı mağazaların, bunlar bütün Avrupa'da var, burada sattığı ürünün, yani geçen de kendi yaşadığımız bir örnek, 1735 liraya sattığı bir ürün burada Yunanistan'daki mağazasında maalesef 14 euroydu. Aynı ürün,
1: Ben
0: indirim
1: de
0: yok.
1: biliyorum bunu,
0: Yani
1: birçok insan giden gelen farkında, sadece Yunanistan'da değil yani Avrupa'da da
0: aynı marka
1: benzer
0: ve aynı
1: şeyler
0: ürün
1: oluyor
0: Didem.
1: maalesef.
0: Hani peynir, et fiyatından bahsetmiyorum.
1: Tabii.
0: Aynı zincir mağazanın
1: Tabii.
0: aynı ürünü, yani ya Türkiye'de nasılsa yiyorlar, koyf etiketi yapmışlar gibi geliyor. Bu hakikaten fiyatlama alışkanlıklarında bir bozulma var. Bunu da enflasyonu düşürmeden ve bu bozulan fiyatlama alışkanlığını işlerin düşmesiyle düzeltmeden açıkçası o tarafta çok alamayacağız gibi.
1: Pekala. Nasıl bir portföy yapısı öneriyorsun? Çok hızlıca onu da alayım senden. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Neler olmalı o portföyde? Örneğin altın olmalı mı?
0: Açıkçası Didem, son dönemde altına baktığında savaş olunca satış geliyor, barış olunca satış geliyor. Maalesef altının yukarı hareketleri de kısıtlı kalıyor. Geçen de bir arkadaşım sordu, hani 4150 iken 4650 mi 3650 mi diye. Ben 3650 tarafındayım. Altında maalesef yukarı hareketler zayıf kalırken aşağı hareketler daha şiddetli oluyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor öncelikle.
1: Oradaki alışkanlıklar da farklılaştı biraz, değil mi? Yani bir varlığı neden alıyorsun, neden satıyorsun? O dengeler de biraz karıştı ama tabii işin içine biraz da merkez bankalarının ilgisi alakası girdi vesaire. Dolar şu bu falan
0: O ilgi
1: derken,
0: alakanın azalması zaten şu an için en büyük şey. Özellikle bu
1: değil mi?
0: savaşta nakit
1: Doğru.
0: ihtiyacı merkez bankalarında biraz geri tuttu.
1: Evet. Hatta
0: onun
1: satmalarına da
0: haricinde
1: sebep oldu geri tutmanın
0: bizimkini
1: ötesinde.
0: örnek olarak
1: Tabii.
0: gösterebiliriz bunda. Portföy önerisinde ne olacak dersen, açıkçası şu an net, hani stopajsız fonlar vesaire, onları da söylemiyorum. Ama şu an mevduat yapsanız net 2,5 civarında bir aylık getiriniz var. Bu kadar oynaklığın olduğu, Trump'ın roller coaster'ında devamlı açıklamaların tersini duyduğumuz bir ortamda, enflasyon tarafında da bizde çok büyük bir ilerleme öngörmüyorum. Hani böyle bir ortamda en az %60 civarında kısa vadeli TL faiz enstrümanlarında, işte burada likit fonlar olabilir. Seçici olarak getiriyi nereden sağladıklarına dikkat ederek, arbitraj fonları olabilir ve banka mevduat olabilir. Hisse senedi tarafında 14 bin lira yaklaştıkça ve altına geçtikçe kademeli pozisyon arttırılabilir. Bankalar özellikle bir piyasa defter değerine yaklaştı çoğu bankamız.
1: Evet.
0: O taraflarda biraz daha pozisyon arttırılabilir. Ama bu MSCI konusu ve bankalarda özellikle devam eden yabancı satışını da dikkatle takip etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan. Selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Mehmet'i uğurlayalım. Ve şimdi Ankara'ya gidelim. Habertürk muhabirimiz Serkan Şimşek Ankara stüdyolarında bize durumu anlatacak. Neyle ilgili durumu? Tabii Katsa konusu ve bununla birlikte gündeme gelen başlıklar. Serkan hoş geldin öncelikle yayınımıza. Şimdi Katsa yaptırımların kaldırılacağını Trump NATO zirvesinde ifade etti. Buradaki ziyaretinde ifade etti. Peşinde tabii S-400'ler konusu gündeme geliyor Rusya'dan aldığımız. Nedir durum? Şimdi nasıl bir gündem çerçevesinde konuşuluyor bu başlıklar Ankara'da?
2: Hoş bulduk Didem Aslanoğlu. Öncelikle başkentten merhaba diyerek başlayalım yayınımıza. Tabii Katsa yaptırımlarını açıklamak gerekiyor öncelikle. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasının İngilizce kısaltılmış hali Katsa. Ve bu yaptırımlar ABD'nin çeşitli ülkelere, yani bu yaptırımı uyguladığı ülkeye bir savunma sanayi ihracatını kısıtladığı bir sistemi içeriyor. Türkiye'de bu yaptırımın uygulandığı ülkeler arasında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarda Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD ihracat lisanslarının durdurulması, ABD finans kuruluşlarından kredi desteğinin engellenmesi ve uluslararası finans desteğinin de sınırlandırılması kapsıyor. Şimdi F-35 programına gelecek olursak, aslında Türkiye F-35 sisteminde, F-35 savaş uçağı projesinde yalnızca bir müşteri konumunda değil. Bu projenin ilk başladığı günlerden itibaren aslında bir üretici konumundaydı Türkiye. Yani projenin önemli ortaklarından, önemli sac ayaklarından bir tanesiydi Ankara. Ve bu süreçte, o dönem aslında Türkiye'nin sözleşmesi yapılan F-35'leri alacağı dönemde teslimat töreni dahi yapılmıştı. Üzerinde Türk bayraklı F-35'lerin daha sonrasında Türkiye'ye, Ankara'ya verilmeyeceği yönünde Pentagon'dan bir karar çıktı ve pilot eğitimleri bu aşamada durduruldu. Teslim edilmesi planlanan uçaklar teslim edilmedi ve bunun da işte temel sebebi Katsa yaptırımlarıydı. Ama şunu da ifade etmek lazım. Şimdi Ankara'da geçtiğimiz günlerde 36. NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında Katsa yaptırımları konusunda aslında çok olumlu, çok net mesajlar verdiler. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. F-35 programına Türkiye'nin yeniden dönmesi için Katsa yaptırımlarının kalkması tek başına yeterli değil Didem Arslanoğlu. Çünkü ABD'nin Kongresinde bir yasa daha bulunuyor ki o aslında F-35'in önünü Türkiye'nin ithalatında daha net bir şekilde kısıtlayan bir sistem. Ve o yasa ABD Kongresi'nin çıkardığı 2020 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak ön plana çıkıyor. Ve bu yasaya göre de Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 transferi yapamaz ifadesiyle çok oldukça net bir şekilde böyle yer alıyor. Şimdi S-400 meselesine bakacak olursak, S-400 meselesi 2013-2015 yıllarında başladı. Türkiye'nin o dönemde bir uzun menzilli hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Çeşitli ülkelerle farklı fiyatlandırmalar üzerinden görüşmeler yapıldı. Türkiye Rusya ile anlaştı bu anlamda ve 12 Eylül 2017'de Türkiye ile Rusya arasında yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde bir S-400 anlaşması imzalandı. Daha sonrasında Türkiye

0: NATO üyesi olmasına rağmen ilk kez Rus yapımı stratejik bir hava savunma sistemi de satın almış oldu. Buna ise Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktı ve böylece aslında bütün bu hem katsa hem F-35 programının durdurulması bu şekilde başlamış oldu. Amerika neden karşı çıktı? Biraz onun ayrıntılarını aktarayım size. Şimdi ilk etapta şunu belirtelim. S-400 NATO sistemleriyle uyumlu değil. Çünkü ittifaka mensup değil Rusya ve doğal olarak ürettiği savunma sanayi ürünleri NATO'nun diğer entegre sistemleriyle birlikte çalışamıyor. Bir diğer yandan Amerika'nın çekincelerinden bir tanesi de şuydu. Şimdi aynı ülkede F-35'in ve S-400'ün bulunmasını istemedi Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü F-35'in sınıfındaki diğer uçaklardan onu en iyi ayıran özelliği stealth özelliği. Yani gizlilik, radarlarda çok görünebilen bir uçak değil F-35. İşte bu sistemin Rus istihbaratına sızmasından çekince duyarak Amerika Birleşik Devletleri S-400'ü Türkiye'nin ülkenin dışına çıkarana kadar F-35'i vermemesi noktasında bir tutum sergiledi. Ve bu anlamda da siyasi atmosfer o tarihlerden bu yana biraz daha bu konuda soğuk devam etti.
1: Şimdi ne noktadayız peki Serkan, araya giriyorum kusura bakma ama hı-hı, hem süreyi de toparlamak lazım. Ne yapıyoruz peki şu anda biz? Yani S-400'leri elimizden çıkarmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne noktadayız? Onunla da ilgili senden bir not alayım. Bu arada sen anlatırken bölmek istemedim. Trump'tan gelen açıklamalar var. İran istedi, görüşmelere devam ediyoruz gibi bir açıklamanın peşinden. İran ile ateşkes sona erdi. İran'a ateşkesin sona erdiği konusunda uyardık şeklinde bir ek not da var. Son dakika olarak veriyoruz biz. Sözü tekrar sana veriyorum. S-400'lerle ilgili ne yapacağız?
0: Evet, aslında tam oraya geliyordum. S-400 sistemleriyle yeniden gündem oldu 36. NATO zirvesinde. Ankara'da tarihi bir zirve düzenlendi ve bu zirvede S-400 sistemlerinin, bu zirvenin ardından aslında S-400 sistemlerinin 3. bir ülkeye transferi konusunda bir gündem oluştu. Şimdi şunu hemen ifade edelim. Bu konuda resmi bir açıklama henüz yok. Kaynaklardan edindiğimiz bir bilgi de şu ana kadar elimizde mevcut değil. Ama böyle bir gündem var. Türkiye'nin 3. bir ülkeye, hatta iddiaya göre bir körfez ülkesine S-400'ün satışını yapacağı noktasında bir iddia var. Ama bu satışta da tabii bazı usuller var. Rusya'nın 3. ülkeye satışını onaylaması lazım bu durumda. Ve bu anlamda da bugün gün içinde Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov'dan bir açıklama geldi. Ve bu son derece hassas bir konu dedi Peskov. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve bu konuda onlarla temas halinde olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Oldukça sıcak bir başka açıklama daha var Türkiye tarafından. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz dakikalar içinde aslında katsa konusunda da uygun adımlar atıyoruz dedi. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Yani Türkiye'nin 3. bir ülkeye S-400 satışını gerçekleştirmesi halinde katsa yaptırımlarının da Trump'ın açıklamasında kalkacağını göz önünde, evet, bulundurursak ve biraz önce de bahsettiğim yetkilendirme yasasıyla da beraber F-35 programının da önü açılmış olacak.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyorum paylaştığın notlar için. Ankara'ya selamlar, sevgiler diyelim ve efendim bu notlar, önemli notlar, konuşmaya da devam edeceğiz ama kapanışa doğrunun sonuna geldik. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun.

0: avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Reklam.
4: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
5: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
6: Ayı piyasası nedir?
7: Fiyatların düştüğü piyasaları anlatmak için kullanılan teknik terimdir.
6: Yani
7: aslında fiyatların %20 ya da daha fazla düştüğü ve burada da 2 ay veya daha uzun süre kaldığı piyasalar için kullanılır. İnanırsanız fiyatın bir bu kadar daha düşeceği öngörülür. Kelime anlamına bakıp alınılacak bir kavram değildir. Ayı denmesinin nedeni, ayının saldırırken ön ayaklarını mümkün olduğunca yukarı kaldırıp pençesini yukarıdan aşağı doğru indirerek darbe vurmasındandır.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
14: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. İçeride artık borsayı kapatmak üzereyiz. Haftayı tamamlamak üzereyiz. Rakamlara bakarak başlayacağız. Tekrar hoş geldiniz ekranınızın başına. Ben Didem Arslanoğlu bu arada. BIST 100 endeksi %1.53'lük primle 14.321 puan seviyesi.

0: yanımıza geldiğinde. Ama dolar TL'ye bakıyorum. Orada 46.98-46 seviyesindeyiz. Ufak adımlarla da olsa, ki bugün o adımlar biraz daha sanki genişledi. %0.16'ya geldi. Yukarı yönlü hareket 47'ye doğru yavaş yavaş götürüyor dolar TL'yi. Euro TL tarafında %0.02'lik daha minik bir yükseliş var. 53.68-43 seviyesindeyiz. Ve euro dolar paritesinde de %0.08'lik hafif bir geri çekilme pariteyi 1.14.21'e getiriyor. Gelelim Avrupa borsalarına. Burada biraz karışık bir seyir var diyorduk. Bu tablo devam ediyor. Kapanışa doğru yaklaşırken orası da. Londra'da %0.31'lik bir yükseliş var. İtalya'da %0.67'lik bir prime bakıyoruz ama Paris'te %0.03'lük çok minik bir geri çekilmenin yanında Frankfurt'ta da %0.23'lük bir düşüş olduğunu söyleyelim. ABD borsalarında durum nasıl? Burada da Nasdaq negatif ayrışıyor. %0.25'lik bir geri çekilme var Nasdaq'ta. S&P 500 sadece 2 puanlık bir yükselişle pozitif eksende kalırken Dow Jones tarafında da %0.14'lük bir yükseliş var. Ya burası da öyle çok çok güçlü değil. Her iki tarafta da biraz daha yataya yakın seyirler izliyoruz bu saat diliminde. ABD tahvillerinde de satışlar var ama burası da çok agresif değil. ABD 10 yıllık tahvilde getiriler 4.55-32'de, 5 yıllıkta 4.29-23'te ve 2 yıllıkta 4.19-12 seviyesinde. Son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Brent ile ABD tipi ham petrolde farklı yönlerde bir seyir olduğunu söylüyoruz. Brent %0.20 yukarıda şimdilik, $76.46'te. ABD tipi ham petrolde ise %0.42'lik bir geri çekilme var. Orada da $71.78'deyiz. Hatırlayacaksınız, bu hafta içerisinde Brent petrolde özellikle $80 yukarı yönlü olarak test ettiğimiz anlar olmuştu. ABD-İran savaşının kızıştığı anlardı onlar. Şimdi tekrar sükunet sanki gelmiş gibi duruyor en azından petrol tarafına. Bitcoin'de %1.21'lik bir artışa bakıyoruz. $64.045'dan geçiyor işlemler. Gümüş spot tarafta %0.37'lik geri çekilmeyle $59.73'te. Bakacağız, yine 60'a gidiyor elbette gözler. Bunun biraz altındayız ama nasıl hareket edecek, yukarı yönlü mü eğilim biraz daha ağır basacak, onu değerlendireceğiz hep birlikte. Spot altına baktığımızda ise çok bir değişiklik yok saat 17'deki buluşmamızdan bu yana. $4.104'dan geçiyor işlemler. Bu da %0.48'lik bir değer kaybı eşliğinde oluşan fiyat. Rakamlar böyle ve sizler için derlediğimiz şirket haberlerine geçiyoruz. Şimdi Aselsan'la başlayacağız. Aselsan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1.47 milyar euro tutarında ilave sözleşme imzaladı. Bu arada şunu da söyleyeyim, bugün Aselsan bu dakikalarda %3 primli ve endekse puansal katkısı da pozitif tarafta 41 puan civarında. S&P Türk Telekom'un kredi notunu teyit etti. Bir sonraki haberimiz bu. S&P Global Ratings Türk Telekom'un uzun ve kısa vadeli kredi notlarını BBB not görünümüne ise durağan olarak teyit etti. Kuruluş ayrıca şirketin bağımsız kredi profili değerlendirmesini BBB eksi seviyesinde korudu. Son haberimiz de Forte Bilgi'den gelsin. Forte Bilgi'nin %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri yurt içi bir savunma sanayi şirketiyle yazılım geliştirme projesi kapsamında sözleşme imzaladı. Sözleşmenin KDV hariç bedeli $3.905.000 olarak açıklandı. Şirket haberlerini de paylaştık. Şimdi bu hafta biliyorsunuz biraz da halka arz yoğun bir haftaydı. Bugün de borsada gong yepyeni bir katılımcı için, İsveya Seramik için çaldı. İsveya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz halka arzın detaylarını Bloomberg HT'ye aktardı. İzleyelim. Dönüşte Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam edecek.
1: Halk arzının detaylarıyla başlayalım. Burada yatırımcı ilgisi, talep nasıldı? Elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Burayı biraz detaylandırır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle bütün yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ziyadesiyle ilgi gösterdiler. Bizim için çok büyük bir sorumluluk, çok büyük onur, çok

0: teşekkür ederiz. 930 bin gibi bir talep oldu. 901 bin kişiye dağıtım yapıldı. Yani artık 901 bin tane çok kıymetli ortağımız var. Onların bütün sorumluluğu üstümüzde. Mevcut iş yapış şeklimizin daha da ötesinde 901 bin ortağı olan bir firma bilinci ve kültürüyle geleceğe çok hazır bir şekilde ilerliyoruz.
1: Peki burada elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
0: Önemli kısmı yatırımlara gidecek. %65 civarındaki kısmı yatırımlara gidecek. Burada yenilenebilir enerji yatırımları var. Özellikle maliyet düşüşü, teknolojik makine ekipman yatırımları var. Bütün yatırımlarımızın ana ilkesi sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişiyor. Yani hem daha üst grup ürünleri üretmek için hem de aynı zamanda sürdürülebilirlik çerçevesinde maliyetlerimizi daha düşürecek, daha az enerji tüketen yeni ekipmanlarla ve bunların yarattığı sonuçlarla çok güzel, olumlu bir yatırım planımızı tamamladık. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yatırım planlarımız çok kısa sürede duyurulacak ve açıklanacaktır.
1: O zaman biraz sektörü konuşalım. Yılın ikinci yarısında beklentileriniz nasıl? Özellikle siz 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Burada ihracat hem içeride hem dışarıda beklentileriniz nasıl?
0: İspeya gelir yapısına bakıldığı zaman %50'den fazla ihracat yapan, dolayısıyla global bir şirket. Zaten İtalyan kökenli ve bir Türk üretim gücünün birleştiği çok iyi bir kombinasyon, bir sentez. Dolayısıyla bizim hem iç pazarın dinamikleri hem ihracat dinamikleri İspeya için çok kıymetli. 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu önemli bir yaygınlık. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Avustralya ihracat pazarlarımız arasında. Sizlerin de fark ettiği gibi bölgemizdeki normalleşmenin adımları yavaş yavaş geliyor. Bazen ufak tefek birkaç günlük ertelemeler veya tekrar yükselen streç dönemi olsa da artık dünyanın bütün ülkeleri bir normalleşmeye ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu İsveç'e olduğu gibi bütün ülkemize fayda sağlayacak. Özellikle Körfez'deki projeler tekrar başladı. Bunlar hızlanarak devam edecek. Biz Türkiye'nin de mevcut uyguladığı politikanın son çeyrekte bugünden daha iyi tablolara sebep olacağını düşünüyoruz. Özellikle son çeyreğin sektörümüz ve İsveç açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2027 yılından da işte çok büyük beklentilerimiz var. Çünkü artık bütün dünyanın uzunca süredir bazı ihtiyaçların ertelediği ama artık bunları tutamayacağı bir noktaya geliyor. Dolayısıyla çok güzel bir 2027'yi bekliyoruz.
1: Peki orta uzun vadede yatırımcılar için hangi mesajları verirsiniz? Şirketinizin büyüme hedefleri nedir?
0: Biz kesinlikle 901 bin tane ortağın bilinciyle şirketimizi yöneteceğiz. Çok daha dikkatli olacağız, çok daha şeffaf olacağız. İhracat ana adamımız olacak ve karlılığımızı yükseltmek için bu yatırımları yapıyoruz. Kar marjlarımızın daha iyi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ve mümkün olduğunca da 2027'den itibaren ortaklarımızla temettüyü dağıtmak için politikalar oluşturacağız. Biz uzun soluklu bir oyuncuyuz. Borsada da kendimizi ispat edeceğiz. Türkiye'nin önemli vitrifiye seramik üreticilerinden biriyiz. İlk 5 ay rakamlarına göre Türkiye'nin en fazla vitrifiye seramik ihraç eden ikinci firmasıyız. Dünyanın 21. büyük üreticisiyiz. Bu vasıflarımızın hepsini yukarı doğru taşıyacak yatırımları hazırladık. Hepsini yapacağız ve bu arz sayesinde yeni ortaklarımızın bereketi sayesinde beraberce çok daha iyi bir konumda olacağız.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans notları devam ediyor. Mehmet Özdemir de geldi. Stüdyoda yerini aldı sağ olsun. Haftayı kapatıyoruz birazdan birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Hala bayağı enerjiyiz yani bu haftanın sonunda bile. Böyle bir haftanın sonunda bile.
1: Şu fiyatlamayla birlikte bir miktar daha hani keyfimizin yerine geldiğini söyleyebiliriz en azından. Borsa İstanbul tarafında çok da fena bir şey yok. Hafta içerisinde bu açıklamalar, Trump'ın gittili geldi de açıklamalarıyla küresel piyasalar da fena değil. Dolayısıyla hani modumuz iyi gibi gözüküyor.
0: İyi yani şimdi Trump'tan biraz önce de açıklamalar vardı. Trump demişken onu da söyleyelim tekrar. İşte İran istedi tekrar görüşüyoruz falan gibi. Bir de ötesinde tabii hani işte uyardık ateşkes bitti.
1: Onlar da görüşmek devam
0: etti. Devam etmesini istediler.
1: Şimdi,
0: Zaten aslında tabii buna alışmak da zor da ya çünkü bizler profesyoneliz yani neticede hani bir ağızdan çıkan laf sözdür diye öğretildi bize değil mi? Yani hani kültürel yani olarak da böyle biliriz. Dolayısıyla biraz çelişkiye düşüyoruz tabii. Paylaşırken de bunun fiyatlara yansımasını da yorumlamaya çalışırken de herkes gibi biz de böyle bir şaşırıyoruz ama artık buna alıştık yani şaşırmamıza alıştık diyelim. Fiyatlamalar da biz bugün

0: aslında yurt dışına oranla daha pozitifiz. Ben
1: bir de bankalar eşlik etse şu anda daha da pozitif olabilirdik.
0: İşte, bankalar %1.12 aşağıda. Ya evet. Orası biraz problemli. Biraz önce Mehmet Taylan'la yayındaydık. Dedi ki özellikle bankacılık tarafındaki benim hissiyatım diyor. Yabancı kuruluşlardan gelen uyarılar var diye konuşuyoruz. Yani burada da haberlerini paylaşıyoruz. Bankalarda pozisyonu olan yabancılar buradan o tedirginlikle biraz belki pozisyon azaltıyor olabilirler diyor.
2: Yani özellikle işte sınır piyasa statüsüne geri çekilme ihtimaline karşın evet. Bu özellikle yapılan yorumlar bir miktar daha haklıymış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir baktığında Didem aslında belki de bilançolar tarafında çok da kuvvetli bir ikinci çeyrek fiyatlamasını yansıtır şekilde. Fiyatlamasının olmayacağına daha doğrusu düzelteyim o şekilde. Keza işte bankaların ikinci çeyrekte zaten şu anda biraz daha işte birinci çeyreğe göre daha zayıf bir ivmelenmeyle birlikte devam edeceği öngörülüyor. Buradaki beklentilerle birlikte de yani şimdi 200 günlük ortalamasında falan demiştik bankalar açısından Didem. Oraların biraz daha aşağısına doğru geldik ama endekste %1,5'lar bu arada %2'lere yakın ikiler civarında fiyatlanıyordu. Oradan biraz daha geri çekilmesi söz konusu Didem. 76 hissenin yukarı doğru döndüğü bir gün bankaların ağırlığının düşük olmasının şu anda endeks bazında pozitif etkisini görüyoruz. Yani bankaların ağırlığı zamanla zaten işte bu yıllara gelen bir süreç düştükçe düştü, geri çekildikçe çekildi, hacimler geri çekildi. Onun yerine ilk etapta işte Türk Hava Yolları gibi Aselsan gibi hisse senetlerini aldığını görmüştük zaten. Dolayısıyla bu anlayış değişikliğini de bir miktar daha uzun vadeli baktığımız zaman görebiliyoruz. Bugünkü ya da bu haftaki fiyatlamaya baktığımız zaman ise sana söyleyeceğim, sen biraz önce işte Trump'ın açıklamalarının işte bir öyle bir böyle taraftan gelen açıklamalardan bahsettin. Biz alıştık dedin, piyasalar da alıştı. S&P 500'e bakıyorsun şu anda yatay bir şekilde fiyatlamasını sürdürüyor. Dünkü kuvvetli yükselişinin ardından şu performansta bir de çiftçilerin biraz daha negatif performansı etkili. Onu söylemek lazım Didem. Bugün SK Hynix falan da Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. SpaceX'i işte Micron'u falan derken orası biraz daha en azından iştahsız diyelim. Hepsinin genelleme açısından kötü olduğunu söylemek yanlış olabilir. Savaşın izlerinin silindiği bir fiyatlama var. Yani S&P 500 bu haftaki ateşkes o bozukluğunun fiyatlamasını tamamen sildi. Stoxx 600'de de buna benzer. Orada tam silinmese de buna benzer bir fiyatlama görüyoruz. Biz dün biraz daha küresel taraftan negatif ayrışmıştık Didem. Bugün de
0: onu küresel
2: evet
0: aslında.
2: Küresel piyasalardan senin de yayının başında bahsettiğin üzere daha coşkulu bir hareket görüyoruz.
0: Peki ben şimdi burada hemen araya gireceğim. Çünkü biraz önce yabancıların pozisyonlarından bahsettik. Sen de yine bir çalışma da yaptın bizim için, bunun grafiği de hazır. Haziran ayı yabancı yatırımcı işlemleri bir hisse bazlı olarak zaten bir ne olmuş ne bitmiş onu bir paylaşalım. Sonra da genel hatlarıyla son bir yıla mı bakacağız?
2: Evet evet, yani son bir yıl rakamları biraz daha önemli. Onun özellikle hikayesi bir miktar daha önemli Didem yabancılar açısından. Çünkü belki dikkat çekmek istediğim noktalar var. Şimdi yabancıların Haziran ayı işlemleri geldi. Orada Haziran ayında yaklaşık işte 80-81 milyon dolar civarında bir çıkış olduğunu görüyoruz Haziran ayında. Bu çıkışlarında daha işte şimdi kırmızı barlardan da zaten gözüküyor ama biraz daha şeyini oluşturan Aselsan tarafı. Şimdi çıkışlar tarafında zaten son günlerde özellikle bu tarafı konuşuyorduk. Bugün evet %3'lere yakın bir performansı var ama Aselsan tarafında son dönemde volatilitenin arttığı, yüksek getirilerin ardından bir konsolidasyon döneminin olduğunu görüyorduk. Yabancılar da biraz daha buradaki en azından belki de kardaki işlemlerini diyelim biraz daha realize etme isteği duymuşlar ki 240 milyon dolara yakın o taraftan bir çıkış görüyoruz. Türk Telekom tarafında bir çıkış var belki dikkat çekici şekilde ama özellikle ciddi anlamda 2025'e 2026'ya düzelteyim sağlam bir hikayeyle temayla başlayan Astor tarafında da biraz daha yabancılar oradaki getirileri realize etme isteğinde olmuş diyelim. özellikle alım tarafına bakalım Didem. Orada belki de tam bir yaz ayının ilk ayındaki diyelim tam bir şey alım satımı olmuş. Havacılık endeksinde Türk Hava Yolları tarafının 146 milyonlar dolar civarında bir alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ben özellikle son 2 haftalık süreçte seninle bu masaya her oturduğumda bir Türk Hava Yolları konuşmak durumunda kalıyorum. Neden? Çünkü aracı kurumlar sürekli olarak bu hisseyi model portföylerine alıyorlar ya da strateji raporu alıyorlar. Şimdi yabancılarda da bunun karşılık bulduğunu görüyoruz. Düşen petrol fiyatları her ne kadar bugün 70'lerden 76 dolara gitsek de 120'lerden gerilediğimizi söyleyebiliriz. O zaman düşen petrol fiyatları mı? Özellikle yazın biraz daha canlanabilecek hali hazırda çok bozuk olmayan trafik verileri mi? O zaman bu burada biraz daha pozitif tarafa yansıtıyor. Ya da savaşla birlikte primlenemeyen defter değerinin neredeyse piyasa değerinin yarısına doğru gerilediğini gördüğümüz Türk Hava Yolları var. O tarafta alımlarda biraz daha dikkat çekiyor. Şimdi bir de şöyle bir genel manada tempoya baktığımız zaman yabancılar tarafında yılın başından bu yana 3 ayın 6 ayın 3'ünde alıcılı, 3 ayında satış yapmışlar Didem. Ben 2025'in başından bu yana aldım ama 2026'nın ilk 6 aylık performansını söyledim. Toplam tarafta 2,5 milyar dolar civarında alıcılı olmayı sürdürüyorlar yabancılar. Bu bir kere orada biraz daha önemli. Diğer taraftan bakacak olursak ise şimdi grafik ekrana geliyor ama zaten burada alım tarafının biraz daha iştahlı olduğunu 2025 başından bu yana görüyoruz. Ki bizim hikayemiz neydi? Her ne kadar son dönemde biraz daha tartışılma konusu olsa da dezenflasyon sürecinin devam ettiği ortamda yabancılar da bu hikayeye bir miktar daha inanıp pozisyonlarını Borsa İstanbul tarafında arttırmışlardı. Ama son 2 aylık süreçte biraz daha o tarafta da iştah kaybı var. Tabii bunun içerisinde savaşın genel anlamda hisse senetleri piyasalarına negatif etkilerini, yani parantez içinde çip ve teknoloji şirketleri hariç bunun içine koyarsak bu tablo çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Ama son dönemde Didem hem MSCI tarafından hem de diğer kuruluşlar tarafından gelen, S&P gibi kuruluşlardan gelen uyarılarla birlikte burası yabancının iştahı burada bir miktar daha yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman ise İşte bu ayki işlemleri şöyle bir o tarafta sanki yabancılar tekrar biraz daha satışta ağırlık kazanmış gibi gözüküyor. Ama haftalık menkul kıymetlere baktığımızda ise orada dün aktardık. O tarafta bir nebze de olsa alıcılı o tarafta seyri yakından takip ediyoruz. Yabancının ikinci yarıdaki ritmi Borsa İstanbul açısından da biraz daha kritik olacak. Eğer 15 bin seviyeleri geçeceksek yerli yatırımcıyla evet bir yere kadar gidebiliriz ama burada biraz daha katılım olsa en azından yükseliş yönlü pozisyonlar için çok da fena olmaz bence.
0: Peki bunu da değerlendiririz tekrar. Benim bazı farklı görüşlerim var o yabancı yatırımcıların katılımı burada belirleyici olacak noktasında. Çok emin değilim çünkü oransal olarak zaten. Hani zamanında çok etkili çok oldukları dönemler oldu, onları yaşamış biri olarak bu hiçbir şey değil gibi geliyor bana. Belki de bana geliyor öyle bir sadece bilmiyorum. Bak bu arada Fed'den gelen açıklamalar var. Yüksek enflasyon, daha doğrusu bazı enflasyon ölçütleri düşüş gösterdi diyor. Yüksek enflasyon kısmen arz şoklarını yansıtıyor diyor. Enflasyona dair açıklamalar var. Onlar son dakika olarak geliyor. Şimdi sen bu ara çok Türk Hava Yolları konuşmak durumunda kaldın. Çünkü tabii ki çok önemli bir şirket havacılık sektörünün de önderlerinden ama bunun yanı sıra elbette model portföylerde de çok uzun yıllardan beri hep dikkate alınan hisselerden bir tanesi ama HSBC yatırıma teşekkür ediyorum ben özellikle çünkü Türk Gıda Perakende Sektörü analizi yapmışlar. Seni bugün Türk Hava Yolları dışında bir sektör, yani bir ulaştırma sektörü dışında da gıda sektörünü konuşma imkanı sağlamışlar raporu paylaşarak.
2: Evet, şimdi bu raporun detaylarında çok uzun bir rapor. Ben hemen satır başlarını aktaracağım kısıtlı vaktimiz olduğu için Didem. Şimdi hem yılın geri kalan görünümü hem de ikinci çeyrek beklentileri burada biraz daha aktarılmış. Ham petrol, şimdi raporun geneline baktığımız zaman petrol fiyatlarının stabilizasyonu maliyet enflasyonunu hafifletebilir. Ancak ücret artışları ve turizm zayıflığı ise riskleri hala yüksek seviyede tuttuğunu o tarafta belirtmişler. Yüksek enflasyon nominal satışları arttırıyor, hacimler yumuşuyor promosyonlar artıyor ve değer formatları isteğe bağlı harcamaların da önüne geçiyor gibi bir değerlendirmede bulunmuşlar. Defansif büyüme isimlerini beğendiklerini söylemişler gıda perakendelerinde ve ayırmışlar. BİM ve Coca-Cola tarafında ikisini de al. Anadolu Efes, Coca-Cola gibi şirketler için o tarafta hedef fiyatlarını bir miktar yükseltmişler. Mavi giyim için ise biraz daha hedef fiyatın geri çekildiği bir ortamı geri çekildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Türk tüketim sektörüne yönelik sektörler için yeni bir maliyet riski yaratarak Orta Doğu'daki çatışmalardan bahsedersek enflasyonu bu tarafta bir miktar daha yükselttiğini ve girdi maliyetlerine işte ham madde gibi, gübre gibi, ambalaj gibi maliyetlerin sıçradığından bahsetmişler. Sektör karları için önümüzdeki süreçte kilit dönüş faktörleri istikrarlı hale gelen enerji fiyatları, zaten bunu hali hazırda biliyoruz. Ücret baskılarının potansiyel olarak yeniden ortaya çıkması, süre gelen yüksek enflasyon ve mevsimlik ile yerinde tüketim harcamalarını etkileyen daha zayıf turizm eğilimleri demişler. Biraz daha bu tarafı açacak olursak sektörün genel görünümü açısından. Şimdi ikinci çeyrek beklentilerine baktığımız zaman ise orada gıda perakendecilerinin gelir büyümelerinin gıda enflasyonu tarafında desteklenmelerini bekliyorlar. Ancak marj eğilimleri promosyon yoğunluğuna, gıda dışı maruziyete ve baz etkisine bağlı olarak karışık seyredebilir demişler. Şimdi BİM için yıllık bazda yaklaşık %42'lik bir gelir büyümesi o tarafta öngörüyorlar. Ancak süre gelen brüt marj normalleşmesini yansıtan 20 bas puandan daha düşük bir FAVÖK marjı beklediklerini o tarafta söylemişler. Coca-Cola içecek için yıllık bazda %9'luk bir hacim artışı büyümesi var ve %30'luk bir fiyatlandırma varsayımıyla Türkiye hacimlerinin sabit kalmasına rağmen yıllık bazda yaklaşık %43'lük bir gelir büyümesi ve FAVÖK marjında da Coca-Cola içeceğin yıllık bazda 50 bas puanlık bir genişleme gerçekleştirmesini öngörüyorlar. Top gıda ve şok marketler için ise sırasıyla yaklaşık %42 ve %41'lik bir büyüme öngördüklerini bu tarafta söyleyebilirim. Şimdi BİM ve Coca-Cola tarafında dirençli iş modelleri ve sağlam bir büyüme görünümüyle desteklenen Türk tüketim sektörü içinde beğendikleri isimler olmaya devam ediyor. İkisini de o tarafta al tavsiyesiyle korumuşlar. Şimdi bir Anadolu Efes'in hedef fiyatı 23 lira, tam 23 lira, %14'lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor Didem. BİM'in de 480 liralık bir hedef fiyatla %27 civarında bir getiri potansiyeline işaret ettiğini söyleyebilirim. Coca-Cola'da 100 liralık bir hedef fiyat var, %20 civarında, 19 civarında bir getiri potansiyeli var. Ama şöyle bir yüksek getiri, özellikle değerlemelere göre yüksek getiri potansiyellerine baktığımız zaman şok marketler Didem. Orada HSBC analistleri 72 liralık bir hedef fiyat belirlemişler şok marketler için. Bu da %64'lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Son dönemde belki de gördüğümüz en yüksek potansiyellerden birisi. Aynı zamanda Migros için de 800 liralık bir hedef fiyat belirlemeleri var. O tarafta yaklaşık %25'lik bir potansiyeli işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz biraz daha özellikle likiditenin de sınırlı olduğu ortamda sektörel ayrışmaları bu taraftan yakından takip ediyorduk. Enflasyon rakamları biraz daha düşük geldiği zaman bu gıda perakendecilerinden daha gayrimenkul gibi, banka gibi sektörlere yoğunlaşma ve pozisyonlanmanın arttığını görüyorduk. Ama Didem, enflasyonun katı kalmasına ve gıda enflasyonunun bir miktar daha en azından yüksek seyretmesine karşında burayı biraz daha defansif bulduklarını söyleyebilirim. Gıda perakendeleri açısından hem potansiyeller birbirinden ayrışıyor hem de raporun içeriğinde ciddi anlamda gerekli bilgiler var. Bu tarafta da hani zamanı olanlar için biraz daha göz atmalarını tavsiye edebilirim.
0: Terminalde de gördüğüm kadarıyla konsensus beklentilere baktığımızda %73.3 oranında analistler al tavsiyesini koruyorlar şok marketler için. Tut diyenlerin oranında %26.7 olmuş. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu raporlar çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz HSBC yatırıma bir kez daha. Sana da çok teşekkürler. Paylaştığın için, seans notlarına taşıdığın için. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya. İyi hafta sonları sana Mehmet.

ayı BIST 100 %1.53'lük yükselişle 14.321 puan seviyesinden noktaladı. Bugün yurt dışından biz bir miktar pozitif ayrışmayı başardık. Bu esnada işlem hacmi de 185 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Dünün %22 oranında üstünde bir hacme kavuştu.

0: Hemen Philip Capital'a gidiyoruz. Makoto Mitsubishi hazır bugün bizimle birlikte. Makoto hoş geldin yayınımıza. Elindeki notlar için sözü hemen sana bırakıyorum. Hem bu hafta ve bugüne ilişkin notlar hem de önümüzdeki haftaya ne devrediyoruz?
1: Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Baktığımızda BIST 100 dediğiniz gibi pozitif ayrıştı bugün bankacılık endeksinin eksi kapanmasına rağmen. Burada tabii enflasyon geçen haftalarda düşük gelmişti. Hani birin altına indi aylık bazda. Bundan sonra da bu yani ikinci yarı yılında bu dezenflasyon süreci devam ederse aslında bankacılık endeksinin biraz daha pozitif ayrışması gerektiğini düşünmüyorum. Ayrıca her yayında söylediğim gibi hani bu şimdi yurt dışında çok konuşuluyor artık bu bir balon mu artık bu Nasdaq teknoloji hisseler Kore'deki KOSPI endeksi bunları bir gerilemesi gerek var mı? O tarz yani değerlendirmeler ortaya çıkmaya başladı ve burada aslında bizim biraz daha pozitif ayrışabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle dezenflasyon süreci devam ederse. Burada tabii ki kritik bir nokta petrol fiyatlarının seviyeleri olduğunu söylüyorum. Yani sadece petrol değil aslında tarım ürünler de dipten bir dönüş göstermeye başladı. Çok uzun yıldır tarım ürünleri aşağı yönlü bir trende devam ettiriyordu. Şimdi buradan dönüp yani bir anda yukarı giderse şimdi Rusya-Ukrayna tarafındaki gerginliği de bugün hafif olsa da bir artış gösterdi. Dolayısıyla bu enflasyonist riskleri takip etmeye devam ediyoruz. FED üyelerinden de konuşmalar, açıklamalar olmuştu ki bu hafta FED'in toplantı notları, tutanakları açıklandı. Burada ise biraz daha yani zaten FED Başkanı Warsh'ın biraz daha şahin bir tonla konuştuğunu görüyoruz yani son zamanlarda başkan olarak ilk toplantı gerçekleştirdikten sonra bundan sonra yani bu sene faiz indirimleri olmayacaktır muhtemelen yani yatırımcılar analistlerin beklentiler bu doğrultusunda ve ben de bunu düşünüyorum. Faiz artışı olacak mı bunu bilmiyorum ama biraz daha şahin bir tonla konuştuğunu söyleyebilirim ki bu da biraz daha hisse senedi piyasaların risk iştahını sınırlayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki risk iştahı şu an çok yüksek çünkü yapay zeka coşkusu hala devam ediyor ki burada sadece bu yani Magnificent Seven denilen büyük şirketler işte Amazon, Google bunlar değil ama bunlara yani çiplere arz eden veya bellek çiplere arz eden şirketlerin daha çok faydalandığını görüyoruz. Bugün Kore'nin bir tane bellek çip şirketi Nasdaq'ta halka arz veya depo sertifikası ihraç olacakmış. Yani bunun talebi de zaten ihraç edilen pay sayısının 7 kat üzerinde geldi. Bu da zaten talebin hala çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların daha hala iyimser olduğunu gösteriyor. Ama yani şimdi jeopolitik riskler yüksek, tahvil faizler yani 10 yıllığı baktığında 4.55 civarında seyrediyor. Dolayısıyla yani bir noktada bir geri çekilme olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Türkiye tarafı ise her ne kadar petrol ithalatçı olsa da yani bu noktada teknoloji hisselerin ağırlık düşük olmasından dolayı biraz daha pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum dediğim gibi. Petrol fiyatları şimdi 76 seviyesinde seyrediyor. Tabii ki en yüksek seviye olan 120 dolardan çok daha uzak bir yerde seyrediyor ama güzel bir toparlanma gösteriyor teknik açıdan. Buradan yani umarım daha yüksek gitmez ama şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da bir uyarı geldi. Bu jeopolitik riskler devam ederse yani 2027'de beklenen bu arz fazlası biraz daha kısıtlayabileceğini düşünüyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir hareket olabilir, yukarı yönlü hareket olabileceğini düşünüyorum. Hafta sonu gerçekleşecek olan müzakereler olsun, gelişmeler olsun onları takip ediyor olacağız.
0: Makoto Mitsubishi çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın tüm notlar için. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve efendim seans notlarını da burada noktalıyoruz. Ben bir araya gideceğim müsaadenizle dönüşte. Günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: BIST'in sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hızınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
2: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
1: sigortam net. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar, saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Sadece günden neler kaldı değil, aslında bu bölümde biraz haftadan ne kaldı elimize onu da konuşmamız gerekecek. Çünkü hakikaten oldukça hareketli bir hafta oldu. Ama önce rakamlara bakarak başlayalım istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi biraz önce borsayı kapattık birlikte. %1.53'lük bir yükseliş oldu dedik haftanın son işlem gününde. 14.321'den geldi kapanış. Ki hemen hatırlatayım, gün içinde en yüksek 14.379 görmüştük. En düşük kaydedilen seviyede seansın daha başlarında 14.092 idi ama buralarda fazla oyalanmadı açıkçası borsa. Ne oldu peki? Bankacılık tarafı günü eksi kapattı. %1.07'lik bir geri çekilme oldu. Ancak onun yanı sıra sanayi endeksinde, ulaştırma tarafında da %2'yi aşan primler olduğunu takip ettik. Aselsan 42 puanlık pozitif katkıyla endeksi en çok sürükleyen hisse olurken 28 puanla Astor, 19 puanla BİM, Türk Hava Yolları 13 puan, Koç Holding 13 ve Sasa 12 puanlık katkılarla yine pozitif tarafta kapanmasında etkili oldu endeksin bugün. Kurlara geçelim. Dolar TL'de %0.16'lık bir yükseliş var. Bugün 46.98-47 seviyesindeyiz. Euro TL'de de yine yön biraz kendini yukarı çevirdi. %0.13 düzeyinde 53.74-35'e geldik. Ve Euro Dolar paritesi de yine eksiden artıya geçenlerden %0.03'lük bir yukarı yönlü adımla 1.14.32'ye geldiğimizi görüyoruz Euro Dolar'da. Avrupa borsaları, ki birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize uzun uzun detaylıca anlatıyor olacak. Londra tarafında %0.18'lik bir yükseliş var. İtalya'daki yükseliş %0.33. Paris ve Frankfurt'ta ise sırasıyla %0.07 ve %0.24'lük geri çekilmeler var. Yani biz açık ara bugün Avrupa tarafından daha iyi bir performans sergilemişiz. BIST 100 olarak onu söyleyelim. Peki ABD'ye baktığımızda tablo ne? Tabii burada daha kapanışa çok var ama burası da Dow Jones ve S&P 500 tarafında %0.19 ve %0.13'lük artışlarla pozitifte. Nasdaq ise %0.07'lik ufak bir geri çekilme yaşıyor, yaklaşık 18 puanlık. Biraz hareketli olduğunu da söyleyelim. Yani günün sonuna doğru orada biraz daha hareketlilik devam edecek. Dolayısıyla kapanışı öngörmek çok kolay değil. Tahvil tarafına geldiğimizde ise aslında saat 17'den itibaren rakamlara baktığımda ve sizlerle paylaştığımda her vadede, 3 vadede de satışlar vardı. Ancak bu son saat diliminde 10 yıllık tahvile alım geldiğini ve getirinin de 4.54-4.72'ye gerilediğini görüyorum. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvilde ise yine alım tarafı daha baskın. 5 yıllık tahvilde getiri 4.28-34'te, 2 yıllık tahvilde ise 4.18-0.7'de. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Burada Brent petrol, ABD tipi ham petrolün biraz daha belirleyici bir rol olduğundan bahsedebiliriz. Brent petrol %0.60'lık bir geri çekilmeye kavuştu ve 76 doların da altına geldik. 75 dolar 87 centteyiz. Son bir saatlik dilimde Trump'tan gelen açıklamalar vardı. Brent petrolü da biraz pozitif etkiledi bu anlamda. Satışlar geldi. ABD tipi ham petrolde de %1'i aştı satışlar. Orada da 71 dolar 30 sente doğru bir geri çekilme yaşıyoruz. Bitcoin'de ne oluyor diye bakalım. %1.30'luk yükseliş var burada. Aslında Bitcoin hep artıdaydı 17'den bu yana, çok değişmedi. 64.074 dolardan geçiyor işlemler bu dakikalarda. Gümüş ve altında da çok önemli bir değişiklik olmadı. Mevcut fiyatlara baktığımda 59 dolar 78 senti görüyorum gümüş spotta. Bu %0.27'lik bir geri çekilmeyle geliyor. Altında da 4.105 dolar 60 sentteyiz. Oradaki düşüş de %0.43'e tekabül etmekte. Rakamlar Böyle en azından şimdilik tabii değişkenlik gösterebilir önümüzdeki saatlerde izliyor olacağız sizler için ama bir değerlendirme almak isterim. Bu noktada info yatırıma gidiyoruz. Şimdi yatırım danışmanı Tunç Safa Altunsaray telefon hattımızda. Tunç hoş geldin yayınımıza öncelikle nasılsın?
2: Merhaba Didem Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Artık haftayı noktaladık biz en azından içeride. Onun getirdiği kısmen bir rahatlık var ama bir değerlendirmeye muhtaç. Çünkü hareketli bir haftaydı diyoruz. Çok yönlü, belki de bir yoruma muhtaç da bir haftaydı. Hem endeks açısından öyle, hem yurt dışı piyasalar açısından öyle. Senin elindeki notları bu anlamda oldukça önemli buluyorum. Nedir detaylar?
2: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafı dediğiniz gibi bu haftayı gayet volatil ve ciddi hareketlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Şimdi ilk etapta teknik anlamda bize iki tane noktayı söylüyor Borsa İstanbul seviyesi. 14.000 seviyesinin aşağısına düşmek istemediğini fakat 14.500 seviyesi yukarısına daha çıkmak istemediğini söyleyen bir yatay bölge, bir bez bölgesi bizim için oluştu. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. O yüzden bundan sonraki yukarı hareketlenmelerde bizim dikkat edeceğimiz nokta ilk etapta teknik anlamda 14.500 seviyesinin kırılması olacaktır. Sonrasında 15.000 seviyeleri konuşmaya başları diye düşünün. Fakat bu hafta gelen olumlu haber akışları özellikle Trump'ın NATO zirvesine yaptığı F-35 olsun kat yaptırımlarıyla ilgili olumlu haber akışlarının gelmesi Borsa İstanbul tarafını pek de beklenen gibi daha etkilemediğini söylemek doğru olacaktı. Çünkü bunun birazcık daha bence sebepleri var. Özellikle son zamanlarda gelen MSCI tarafından olsun, S&P tarafından olsun, Dow Jones tarafından olsun bu Frontier tarafına düşürülmesiyle ilgili ve Borsa İstanbul tarafındaki incelemeler fiyatlarda oluşan koordineli alın satımla şeffaflıkla ilgili uyarılar kısmının devrede olması birazcık daha bizim bu gelen haber akışlarına olumlu etkilenmemize sebebiyet verdi ki X-Bank tarafındaki birazcık da bu geri çekilmeleri kısmı da olsa buna bağlayabiliriz. Önemli olan noktaya baktığımız zaman da bu tarz açıklamalar evet geliyor. Bu tarz uyarıları biz alıyoruz, bunları görüyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta somut adımlar olacaktı. Çünkü burada somut adımlar atılması ve MSCI tarafının ve S&P tarafının beklediği adımların karşımıza gelmesi belki de ilerleyen dönemlerde Borsa İstanbul tarafında bu fiyatlanmayan F-35 hikayesi olsun, katsa yaptırımların kalkma hikayesi olsun fiyatlamalara daha hızlı bir şekilde dahil olmasına sebebiyet verecekti. Çünkü katsa yaptırımların burada özellikle kalkması demek hem cari açık tarafının dengelenmesi demek olacaktır. Hem istihdam tarafında artış olma ihtimali gündeme getirecektir. Hem de bununla birlikte para girişi bir yeni projenin üretilmesi demek olacaktır ki NATO zirvesinde alınan diğer kararlarda hem savunma anlamında olsun hem para girişi anlamında olsun gayet olumlu ve ileriye yönelik piyasamıza olumlu etkileyebilecek haber akışları diyebiliriz. Özellikle burada bizim için piyasada en çok dikkat edeceğimiz nokta atılacak olumlu adımlar olacaktır. MSCI tarafından ve S&P tarafından yapılan uyarılara karşılık piyasa birazcık da bunu bekliyor gibi gözüküyor. Buna da birlikte baktığımızda bugün Borsa İstanbul tarafı birazcık da diğer piyasalardan yurt dışı tarafından da olumlu ayrıştığını söylemek doğru olacaktır ki bunun teknik anlamda birazcık daha işte 14.000 seviyelerini görmemize buradan bir alım dalgasının gelmesinde en büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Fakat bu yükselişe X-Bank tarafında dahil olması ilerleyen dönemler tarafında piyasa tarafında birazcık da momentum etkisi yaratacaktır. Fakat X-Bank tarafının bu yükselişe dahil olabilmesi için de birazcık da fonlanan haftalık repolar tarafının açılma ihtimali veya fonlanan maliyetlerin 40'ın aşağısına gelmesini etkili olacaktır. Eğer ki biz bu rakamları görebilsek bir haftalık repolar tekrardan açılırsa o zaman işte bizim Borsa İstanbul tarafı X-Bank tarafında bu desteklemeyi sağlayacağını ben düşünen noktadayım. Özetlemek gerekirse aslında baktığımızda aynı zamanda Trump'ın da ateşkes bitti açıklaması piyasalarda bir baskı unsuru oluşturdu. Yurt dışı tarafında zaten çip tarafından ve yapay zeka tarafından gelen endişelerde oradaki piyasaları birazcık daha baskılıyor. Bizim burada birazcık da artık dikkat etmemiz gereken nokta hem haftalık repo tarafını yakından artık takip etmemiz gerekecek hem de MSCI tarafındaki uyarılara karşı atacak somut adımları yakından takip etmemiz gerekecek. Bu iki tarafta da olumlu haber akışları veya piyasanın beğeneceği haber akışları bizim karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafında bu hafta içerisinde gelen fiyatlanmayan haber akışlarını artık yavaş yavaş ben fiyatlanacağım düşünen noktadayım diye toparlamış olayım.
1: Tunç çok teşekkür ediyorum notların için. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine ve dönüyoruz buradan Londra'ya. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren hoş geldin. Avrupa'da da bu hafta oldukça yoğun bir gündem vardı. Bugünü de içine alarak detaylar için sözü sana veriyorum.
3: Merhabalar Didem. Evet, bu hafta Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle Avrupa borsaları 4. haftalık yükseliş serisini sona erdirmiş oldu. Endekslere baktığımız zaman bugün yatağa yakın bir görünüm var. Endeksler günü karışık seyirle tamamlıyor. Fakat haftalık düşüş Stoxx 600 endeksinde %1.8'e ulaşmış durumda. Madencilik ile medya sektörleri bugün %1.5'luk primle öne çıkıyor. Teknoloji sektörü ise %1 oranında düşüşle en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Diğer tarafta tabii ABD ile İran arasındaki görüşmeler 2 gün süren çatışmalara rağmen devam ediyor. Fakat jeopolitik gelişmeler önümüzdeki hafta da yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek. Trump'tan gelen açıklamalar sonrası biz bir miktar hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarında düşüş trendinin hızlandığını takip ettik. ABD ile İran'ın görüşmelere devam edeceğini açıkladı Trump bugün yaptığı son açıklamada. Doğalgaz fiyatları dün 50 euro megawatt saat ile son bir ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Bugün %4'e yakın gerilese de sözleşmeler arka arkaya ikinci haftalık kazanç yolunda ilerlemeye devam ediyor. Artık yatırımcıların odağı önümüzdeki hafta başı itibariyle bilanço sezonuna kayacak. Avrupa hisselerinin burada yeni zirvelere yükselip yükselmeyeceğine ilişkin sinyal arayacak yatırımcılar. Bloomberg Intelligence stratejistlerine göre bankacılık ve enerji sektörleri pozitif sürpriz yapma potansiyeline sahip iki sektör olarak öne çıkıyor. Diğer tarafta Citigroup ekibi bir not paylaştı. Yaptıkları hesaplamalara göre 8 Temmuz ile sona eren haftada Avrupa hisse fonlarına net $400 milyon giriş gerçekleşti. Bu da 13 haftanın ardından kaydedilen ilk net para girişi oldu. Bugün aynı zamanda şirket bazlı haberlerin öne çıktığını ve bu nedenle sert hareketlerin yaşandığını takip ettik. Mesela EasyJet hisseleri %14'e varan oranda değer kazandı. Çünkü Apollo'nun teklifini Castle Lake'den gelen sürpriz teklifi aşmasının ardından hisseleri 4 yılın en yüksek seviyesine tırmanmış durumda. Zaten bu hafta içinde de %10'luk bir yükseliş yaşanmış hisselerde. Diğer yanda Vodafone grubunun hisselerinde hızlı yükseliş yaşandı. Çünkü Fransız milyarder Xavier Niel, İngiliz telekomünikasyon şirketi Vodafone grubun en büyük hissedarı olmasıyla hisselerinde yaşanan yükseliş İngiltere'deki işlemlerde %13'e ulaşmış durumda. Emirates Telecommunication Group'tan yaklaşık $6 milyar karşılığında hisse satın alma konusunda anlaşıldı. Iliad'ın kurucusu Niel satın almayı aile yatırım şirketi Vega üzerinden gerçekleştirdi ve bu işlem Vodafone'un bir önceki günkü hisse fiyatına yaklaşık %15 primle yapılmış durumda. Vodafone'da uzun vadeli bir azınlık hisseleri olmayı planladığını söyledi ve şirketin son yıllarda daha sade ve odaklı bir yapıya kavuştuğunu kaydetti. Aynı zamanda Vodafone'un artık yeni bir büyüme dönemine hazır olduğunu da ifade etmiş oldu. Vodafone son dönemde İtalya ve İspanya operasyonlarını satmıştı. Hollanda'daki ortak girişiminden çıktı ve Tri ile birleşerek İngiltere'nin en büyük mobil operatörünü oluşturmuştu. Şu anda piyasada Niel'in Vodafone'un yönetiminde ne kadar etkili olacağı tartışılıyor. Çünkü geçmişte aktif bir hissedar olarak hareket ettiğine dikkat çekiliyor gelen raporlarda. Aynı zamanda Tele2'de de en büyük hissedar olmasının ardından şirket çalışan sayısını %15 oranında azaltmıştı. Maliyet kesintileri gündeme gelecek mi şirkette? İşten çıkarmalar yaşanıp yaşanmayacak mı? Bu konular yakından takip edilecek yatırımcılar nezdinde. Diğer yanda önümüzdeki hafta hem veriler hem de siyasi gelişmeler tarafında hangi gelişmeleri izleyeceğiz? Biraz da buna bakalım. Makro veriler tarafında sakin bir hafta bizi bekliyor Avrupa ve İngiltere'de. İngiltere'de gözler Mayıs ayı büyüme rakamlarında olacak. Bloomberg Economics'lerinin tahmini aylık büyümenin %0.1 seviyesinde artmasını bekliyorlar. Tabii sıcak havalar Haziran ayına damga vurdu İngiltere'de. Tüketimi desteklemesine rağmen yüksek enerji fiyatları büyümeyi sınırlamış gibi gözüküyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarındaki geriliminin büyümeye destek vereceğini ancak zayıflayan iş gücü piyasası nedeniyle büyümenin potansiyelinin altında yani beklentilerin altında kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor ekonomistler. Euro bölgesinde ise Cuma günü biz nihai Haziran ayı enflasyon verisini takip edeceğiz. Zaten öncü veri açıklanmıştı. Yıllık bazda %2.8'e gerilemişti tüketici fiyatları. Bu verinin teyit edilmesi bekleniyor. Çekirdek ve hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın ayrıntıları takip edilecek. Bu hafta özellikle Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar sonrası Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamaları takip ettik. Bundesbank Başkanı'nın da gel yaptığı açıklamada enflasyonist risklerin yeniden artışa geçtiğini ifade etti ve ek faiz artışı ihtimalini dışlamadıklarını söylemişti. Bugün Avrupa Merkez Bankası üyesi Stornaras ise Euro bölgesinin yeniden başlangıç noktasına döndüğünü ifade etti. Zaten bu hafta içinde hem Avrupa hem İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi. Avrupa Merkez Bankası'ndan Eylül toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi piyasalarda yeniden tam fiyatlanmaya başlandı. Dün de ECB'nin tutanaklarını takip etmiştik. Tutanaklar sonrası ING ve Bloomberg Economics paylaştıkları notta Avrupa Merkez Bankası'ndan Eylül'de 25 bas puanlık faiz artışı beklediklerini ifade ettiler. Diğer tarafta siyaset cephesinde İngiltere'de gözler İşçi Partisi liderliğinin devralmasını kesin gözle bakılan Burnham'da olacak. Çünkü 17 Temmuz'da resmen parti lideri, ardından da başbakan olması bekleniyor Burnham'ın. 13 Temmuz'da düzenlenecek parti etkinliğinde ekonomi programına ilişkin daha fazla ayrıntı vermesi beklentisi var. Çünkü piyasalar burada mali kurallara ne ölçüde bağlı kalacağına ilişkin duyum bekliyor aslında. Burnham'dan açıklamalar bekliyor. Burada özellikle konut yatırımları, hayat pahalılığıyla mücadele ve savunma harcamalarını nasıl finanse edeceğine odaklanacak piyasalar. Tabi burada kuşkusuz Burnham en önemli sınavını mali disiplin alanında verecek. Son yaptığı açıklamaya baktığımız zaman burada KDV gelir vergisi veya ulusal sigorta primlerini artırmama yönündeki işçi partisi taahhütlerine sadık kalma sözü vermişti. Ayrıca borçlanmanın yalnızca uzun vadeli sermaye yatırımları için yapılabilmesi amacıyla devletin günlük harcamalarının 3 yıl içerisinde vergi gelirleriyle karşılanması yönündeki temel şart da dahil olmak üzere partinin mali kurallara taahhüt etmişti uyacağını. Ancak geçtiğimiz hafta başka bir röportaj verdi ve bu röportajda beyannamede vergi konusunda hareket alanı yaratabilecek bir pay bulunduğunu ifade etti. Bu da piyasada şirketlere dönük bir vergi hamlesi gelir şeklinde yorumlandı. Endişeler arttı iş dünyasında, hatta iş dünyası güveni son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Zaten maliyetler artıyor. Belirsizlikler firmalar üzerinde savaş nedeniyle arttırmış durumda belirsizlikler. Yükler artıyor ve Birleşik Krallık'ta ticari faaliyetler Haziran ayında %26'ya kadar geriledi. Bu da 2025 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye oldu Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel, huzurlu, tatlı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu da uğurlayalım. Ve dönelim stüdyoya efendim. Gazeteci, yazar Hakan Güldağ her cuma günü olduğu gibi bu cuma da benimle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Didem.
1: Nasılsınız?
4: Çok şükür iyi. Koşturmaca devam.
1: Harika. Kolaylıklar diliyorum size. Güzel hepimize koşturmacalar kolay. Da var arada. Ben hep böyle bakıyorum resimlerine. Söylemeyeceğim ama çok tatlılar hakikaten, maşallah diyorum.
4: Allah
1: hepsini, sadece.
4: Ne diyeyim, hiçbirinin evet. Ayağına taş değdirmesin.
1: Kesinlikle, amin, amin.
4: İyi yetsin.
1: Amin. Şimdi ya çok aslında taze bir haberle başlayalım istiyorum.
4: Olur tabii.
1: Şimdi bu hafta biz NATO zirvesinin ev sahibi olarak birçok devlet başkanını, bakanı ağırladığımız evet. bir iki gün geçirdik. Çok önemli bir zirveydi.
4: Doğru.
1: Ben hani görebildiğim kadarıyla da hakikaten çok da gösterişli, çok iyi planlanmış, düşünülmüş bir zirveydi. Herkes memnun döndü diye tahmin ederim. Ama Avrupalılardan bir haber aldığımızı şimdi sizle evet. konuşuyorduk yayından önce ki o hiç de böyle hani dostane bir, hayırlı bir haber değil gibi sanki. Ben burada kapatayım, size vereyim sözü. Ne oluyor, neden bahsediyoruz?
4: Yani tabii ki konu demir çelik konusu. Yani bu epey bir zamandır aslında demir çelikçileri rahatsız eden bir takım konular var. Yani bir kere bu Çin'den gelen ürünler. Onlar çok ciddi şekilde hem artık hiçbir şekilde de rekabet edemeyecekleri rakamlar. Mesela işte inşaat demiri dediğiniz zaman diyorlar ki 530 dolara gemi teslimi, yani liman teslimi Çin'den mal geliyor ton başına. Bunu daha da ucuza da veriyorlar. Bazen 430 dolara kadar da indikleri piyasada mal da bulunabiliyor. Biz burada ürettiğimiz noktada 580-585 dolardan aşağıya veremiyoruz. Mümkün değil. Ve müthiş bir ithalat var. Yani şimdi hesap yaptılar, ilk 5 ayda bizim 1 milyar dolar ihracatımız var, 1,5 milyar dolar ithalatımız var. Mısır'dan diyorlar, yani Mısır'dan bize mal geliyor, 140 bin ton mal gelmiş mesela Mısır'dan, biz 40 bin ton ya sattık ya satamadık. Mısır o bizim sattığımız 40 bin tona da gayet güzel bir şey koydu, anti-dumping vergisi koydu, %11 üzerine bizi de şikayet etti. Ama biz, kimse bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Biz bir açık pazar haline geldik. Yani aslında yol geçen hamına döndük diyorlar da.
1: Açık ben, hedef gibi aslında açık neredeyse. Hedef gibi.
4: Evet. Malezya'dan mal geliyor diyorlardı. Geçen hafta 40-50 bin ton mal gelmiş Malezya'dan bize. Güney Kore'den mal geliyor. Biz bir gram satamıyoruz karşılığında diyorlar. Yani hani bir karşılıklı ticaret olsa.
1: Nasıl oluyor bu yani?
4: İşte ben de onu sordum zaten ya, bu nasıl
1: ne
4: oluyor?
1: Ne diyorlar cevap olarak, ne geliyor? Bir de tabii şimdi hani Mısır'ı çok duymaya başladık zaten son birkaç yıldır. Yani birçok üretim, birçok sektöre ilişkin üretimde oraya kaydı vesaire. Türkiye'den de gidenler olmadı mı? Oldu, hep konuştuk. Oldu. Fakat hani ne kadar çabuk şimdi biz Mısır'dan ithal eder ve oraya aynı oranda satamaz hale geldik.
4: Aynı oranda satamadığımız, yani adam engelliyor ama biz karşı taraf olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. STA var aramızda. Serbest ticaret anlaşması var. Ona rağmen imzalandı. Ama ona rağmen haklarımızı savunamaz konumda gibi görünüyoruz. Yani benim dinlediğim hikayelerin hepsi buraya çıkıyor. Meksika'dan mal geliyormuş. Yani sıcak demir geliyor, sıcak yani haddelenmiş malzeme geliyor. Yani böyle baktığınız zaman hakikaten bir acayip bir durum var. Fakat Avrupa'dan kötü haber dediğimiz, hani hakikaten kulaklarıma inanamadım ben. 1 Temmuz'dan itibaren başlamış uygulama. Yani çeyreklik bazda kotalar var. Kotaları ilk önce zaten çok çok düşürmüşlerdi. İlk önce böyle bir genel kota koymuşlardı. Biz bundan zarar görüyoruz diye. Ama o genel kotaya son bizimkiler bir hayli daha rekabetçi bir şekilde filan girebildikleri için oradan epey bir pay almışlardı. Sonra ülke bazında biz bu kotaları getireceğiz dediler. Şimdi o ülke bazında kotalarda da bize 600 bin tonluk kota varken, çeyreklik bazda 3
1: mevcut
4: ayda değil,
1: kotamız 600 binken
4: onu 400 bine indirip şimdi de 1 Temmuz'dan itibaren 160 bin tona indirmişler. Yani müthiş bir kayıp var. 4 milyon tondan 160 bin.
1: %60
4: yani civarı. %60-67 yani hesaplamaları öyle. Peki. Bir de levhada da yani bu kalın levha dediklerinde de 190 binden ya %97 inmiş. 190 binden 7 bin tona inmiş. Kota indirilmiş. Yani resmen budanmış. Ve hiç kimse de bir şey yapmıyor
1: bu,
4: diyorlar.
1: Yani kimsenin haberi olmadan mı oluyor bunlar? Veya vallahi, haberi var da gözden mi kaçıyor?
4: Ya da ses çıkarılmıyor. Hatta kısmen de tam bu halinden herhalde bürokraside bilgi sahibi değil diye düşünüyorlar.
1: Çok
4: çünkü
1: önemli bir
4: yoksa
1: konu.
4: Buna mutlaka karşı çıkılması gerekir deniyor. Yani bu Türkiye'nin yani bu şey.
1: Peki diğer ülkelerde de benzer kesintiler
4: yok,
1: olmuş mu bari?
4: Tam tersine. Tam tersine. Mesela bizde 5 tane fabrika varken bir alanda mesela orası 160 bin tona iniyor. Mısır tek fabrika 100 bin ton. Bir mol Kazakistan'dan Romanya'ya mal geliyor bizim bu kotalarımız azaltıldığı için. Moldova ile Türkiye'ye hemen hemen aynı şey verilmiş. Kota verilmiş.
1: Enteresan.
4: Çok
1: ne
4: enteresan.
1: Kadarlık bir kayıptan bahsediyoruz? Peki vallahi, bunun matematiğini yapmıştır herhalde.
4: Ya, tabii beraber de hatta konuştuk ne çıkabilir diye. Yani en az 3 milyar dolarlık bir ihracat kaybından bahsediyorlar. Ve bu diyorlar sadece şeyde değil. Yani bizimkiyle ilgili değil, borucu da kaybedecek, galvanizci de kaybedecek. Çünkü onların da kotalarını aşağıya indirdi. Ve bizden de mal alan galvanizci de sıkıntı çekecek.
1: Tabii.
4: Yani hakikaten çok ciddi bir sorun. Ama böyle boşta, sahibi olmayan bir şekilde yüzüyor. Yani bayağı bir bu konuda yani mutlaka bir harekete geçmek gerekir.
1: Peki şimdi 1 Temmuz'da karar yürürlüğe girdi. Geldik 10 Temmuz'a zaten. Evet. Hani bu arada sektör temsilcileri, şirket temsilcileri, sanayici, ihracatçı vesaire bir hamlede bulunmuşlar mı?
4: Bulunmuşlar, konuşmuşlar. Bir bakalım, verileri bırakın, bir bakalım, inceleyelim filan gibi tepkiler almışlar. Ya işte bir 120 binlik bir ilave kota varmış ortada. İşte buradan bir şeyler alınabilir filan diye önerilerde bu 120 bin zaten herkes alacak diyorlar. Yani o kotadan herkes faydalanacak. Üstelik bizim kotayı buraya kadar düşürdükten sonra niye şey yapsın diyorlar. Aynı şeyi mesela dedim ki hani bu Avrupa Birliği tarafı böyle, İngiltere nasıl? İngiltere'de de benzer bir durum var. 25 binlik kotamız varmış bizim. Şu anda hiç sıfır.
1: Yok, sıfırlamışlar.
4: Evet, sıfırlamışlar. Yani
1: stratejik sanki böyle bir topyekün alınmış bir karar gibi mi?
4: Biraz diyorlar ki uluslararası bir şey de var tabii burada, rekabet de var.
1: Evet.
4: Nedir mesela işte hani firma isimleri de tabii ifade ediliyor. İşte Hintlilerle olan anlaşmalar filan, AkzerorMittal mesela baktığımız tabii zaman tabii onun şey Tata.
1: Tabii.
4: Yani bunların etkisi bu işlerde çok diyorlar. Onların yürüttükleri lobiler, onların yönlendirmeleri Avrupa Birliği'nde de, İngiltere'de de Türk demir çeliğine karşı çok ciddi bir engelleme yapılmasına yol açmış. Yani benim kavrayabildiğim buydu. Bu. Vallahi bilmiyorum, belki
1: bunu
4: sektör temsilcilerini siz de çağırırsınız.
1: Yok, evet, yani
4: ama Ankara'nın buna mutlaka bir kulak kabartması ve tabii aksiyon alınması lazım. Bu hepimizin sonuçta ekmeği, evet. Buranın

0: ilginç.
1: Yani nedenini tabii ki tahmin edebiliyorlar.
0: Ya evet.
1: Hani oradaki o uluslararası ilişkiler vesaire filan, bütün onların getirdiği bir şey var. Ama, aksiyon almak lazım. Bir buna reaksiyon göstermek gerekiyor.
0: Doğru, çok doğru. Fakat bunu siz şimdi mesela bu haftaki o NATO'daki görüntülerle karşılaştırdığınızda veya o görüntüleri düşündüğünüzde nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim hızlıca. ABD NATO'dan ben çıkıyorum. Siz kendi başınızın çaresine bakın zaten deden çıkmaz da belki de yani %5 herkes alsın dedi şeyini, harcamaları koysun kendi bilançosuna. Ve bu Türkiye'nin Avrupa nezdindeki, NATO nezdindeki konumunu çok daha güçlü bir hale getirecek diye de yorumlandı bu hafta boyunca. Hemen bunun akabinde neden böyle bir karar alınır? Madem ki biz Avrupa, bizim en yakın ticaret partnerimiz, en güçlüsü aslında, bunu nasıl tehlikeye sokabilirler diye
1: şöyle,
0: merak ediyorum.
1: Gümrük Birliği maalesef bizim şu anda çok lehimize işlemiyor. Biz Gümrük Birliği içinde olmamıza rağmen bu işler başımıza geliyor. Hani Güney Kore'ye imkan var. Hindistan'a bol bol imkan var. Onunla STA imzaladılar ama bizde Gümrük Birliği var. Meksika'dan mal gelebiliyor. Malezya'dan mal geliyor. Yani Türkiye'ye de geliyor. Tabii ki Avrupa'ya da gidiyor. Yani baktığınız zaman. Yani ya da Orta Asya'dan da, Türkiye Cumhuriyetlerden de gidebiliyor. Bu belki bir politika olarak ama sonuçta Gümrük Birliği olan, işte dost ilişkileri olan, o zaman ben şöyle düşünmeye başlıyorum. Yani tamam, 50 milyar dolarlık müthiş taahhütler ortaya çıkıyor. Bu savunma sanayi gelişecek. Türkiye savunma sanayinde önemli bir yere sahip. 10 bin civarında şirkette, yani ana şirketleriyle, tedarikçileriyle 10 bin şirketlik bir ekosisteme sahip. Avrupa böyle bir noktada değil. Avrupa ile Türkiye'nin şimdi bu KATSA yatırımları, yaptırımları kalktığı zaman, bu ambargolar kalktığı zaman kalkacak ya da buralar hafifliyor. Bunun savunma sanayi işbirliklerinde müthiş bir fırsat açılıyor. Üretim olarak da işbirliği, teknolojik işbirlikler olarak. Biliyorsunuz yıllarca konuştuk. Biz burada işte savunma sanayinde kullanacaksan kesinlikle sana 5 işte kafalı CNC'yi vermeyiz. Tabii. Hani işte ahşapta kullanacaksın filan, metal işlemede olmaz diye bayağı bir şey geldi. Hala da bunların sürdüğünü biliyoruz. Bunların ortadan kalkacağı bir ortamı düşünürken demek ki kendi çıkarlarını korumak ya da kendi içerisinde üretimde bulunan uluslararası bir takım firmaların çıkarlarını korumak adına yarın öbür gün bu çok büyük beklentiler içine girdiğimiz savunma sanayinde de böyle deyim yerindeyse dirsekler görebiliriz. Buna karşı demek ki ciddi pazarlık yapılması lazım.
0: Yani
1: çok uyanık olunması gerekiyor.
0: Sektör özelinde olmanın ötesinde ülkeye yönelik olarak bir tavır eğer oluşuyorsa oluşmadan önünü almak lazım diyorsunuz.
1: Ya da pazarlığını yapmamız lazım. Yani hani bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor, izleyelimin ötesinde proaktif, daha bunlar olmadan bir takım girişimlerde bulunmak lazım. Olduktan sonra da belki tepkiler vermek lazım.
0: Tabii. Bunu tekrar işleyelim bence gelişmelere de bağlı olarak Hakan Bey. Peki şimdi yine küreselden, ticaretten, yatırımlardan da bahsedelim istiyorum. Hazır konu bu taraftan biraz da açılmışken. Biz sabahtan akşama kadar hisse senedi piyasalarına yatırımcı geliyor mu gelmiyor mu konuşuyoruz ama tabii asıl kıymet yaratan, katma değer yaratan türdeki yatırımcılar malum yeşil yatırım dediğimiz yatırımlara gelen geliyor. Arsasını alıyor sıfırdan veya kiralıyor, sıfırdan fabrikasını üretiyor, istihdam sağlıyor vesaire vesaire. Şimdi bu tarafta nasıl gidiyoruz biz?
1: Orada da pek parlak bir durum yok doğrusu. Yani daha çok şu anda gelişten çok gidişler daha fazla konuşulur hale geldi. Mesela,
0: ya da gelecek deyip gelmeyenler de oldu.
1: Gelecek deyip gelmeyenler de oldu.
0: Otomotiv geliyor benim aklıma mesela. O sektör mü daha çok böyle yatırım çekmeye aday ama sıkıntılar oluyor ara ara?
1: Otomotiv sektörü Türkiye'de.

0: Türkiye'de tabii ki en gözde sektörlerden birisi, en ihracatçı, rekabetçi de bir alan. Gerçi son dönemde işte bu maliyetler ve kur rejimi nedeniyle rekabetçilikte bir kayıplar var. Özellikle yan sanayide, tedarik tarafında ciddi kayıplar var ve bazı orada yabancı yatırımlar da Türkiye'den çekilenler de var aralarında.
1: Otomotivde mi?
0: Otomotivde, tabii. Yani 2200 kişinin çalıştığı bir İskandinav firması Türkiye'de epey zamandır üretim yaparken çok ısrarlara rağmen, yani kendi sektörünün, çünkü bunlar da bir ekosistem
1: tabii,
0: de yaratıyor.
1: Elbette.
0: Yani bunlar birbirine de destek olduğu için, ki sektörün kendisi de önemli oyuncuların gitmesini istemiyor. Hele yabancı yatırımcının gitmesini hiç istemiyor. Ama gitti. Yani ya,
1: kapattı gitti. Hani devir vesaire satayım şu bu falan değil.
0: Yok, kapattı.
1: Kapattı gitti. Kaç kişinin işine mal oldu?
0: 2200 bu? Eğer 2200. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, böyle maalesef konular var. Ve yani gene geçenlerde bir otomotivcilerin ağırlıklı olarak olduğu bir toplantıda %70 civarında bir küçülme. Küçülme ve otomasyon şu anda otomotivin şeyi,
1: ana teması o.
0: Evet, görünen
1: peki
0: o.
1: Yani. Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kısmetse tekrar bir araya geldiğimizde yine detaylandıralım. Belki yeni gelişmeler de olur, umarız olur. Özellikle
0: İnşallah
1: bu demir çelik tarafında iyi sonuçlar da olur diye umalım. Ve günden kalanları burada noktalayalım. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Huzurlu, böyle kavgasız, gürültüsüz bir hafta sonu olsun dileklerimizle. Ben stüdyoyu Ece Maat'a bırakıyorum 60 dakika için. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan aksesler bir

0: kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Kritik haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Bir yandan NATO zirvesi derken bir yandan da jeopolitik tansiyonun bir kez daha yükseldiğini gözlemledik bu hafta içerisinde. Bunlar da fiyatlamalara ciddi şekilde yansıdı. Oldukça volatil bir haftayı kapatıyoruz. Tüm bunların peki makroekonomik konjonktürde ne anlama geldiği konusuna gelince işte bu tarafında Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a konuşuyor olacağız ilk bölümde. İkinci bölümde jeoekonomik ve jeopolitik konjonktüre değiniyor olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte olacak ve son bölümde enerji piyasalarına değineceğiz. Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları her zamanki gibi 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunumunda arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 Temmuz haftası itibariyle ticari kredi faizi %43,5 olarak kaydedildi. Böylece ticari kredi faizinde son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ticari kredilerde büyüme de %20'nin altına geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda değişiklik göstermezken aylık bazda %2,9 geriledi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçak savar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı. Peskov, satış olasılığını süper hassas bir konu olarak nitelendirirken konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol arzının Haziran'da bir önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Haziran'da arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi savaş öncesi seviyenin günlük 9 milyon varil altında kaldı.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum Ece Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında çok haber akışının yoğun olduğu bir haftaydı ama küresel piyasalar nezdinde belki de en çok konuşulan noktalardan bir tanesi İran ve ABD'nin arasında gerginliğin bir kez daha artmış olması. Karşılıklı saldırıları konuştuk. Öte yandan son açıklamalar eğer ki bir değişiklik olmazsa orada müzakerelerin devam edeceği yönünde de geliyor. Ama şöyle bir baktığımızda biz petrol cephesinde 70'lerin altına doğru gelen bir görünüm varken son söylemlerle birlikte tekrardan yönü yukarıya çevrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla enflasyona dair endişeler bir kez daha masada diyelim. Böyle bir ortamda faizlerin aslında küresel ortamda da ne kadar süreyle yüksek kalmasını beklemek lazım hocam?
1: Evet Ece Hanım, yani bu tamamen yani faizlerin ne kadar yüksek kalacağı veya işte merkez bankalarının ilk etapta faizleri sabit tutup sonrasında faiz indirimlerine ne zaman geçeceği sorusu tamamen savaşın nasıl ilerleyeceği ile doğru orantılı. Bakın bugün bizim Merkez Bankası Başkanımız da konuştu. Karşımıza iki tane ölçüt de geliyor. Birinci ölçüt şu, diyor ki İran ve ABD arasındaki bu savaşın nereye doğru evrileceğini görüyor olmamız lazım. Bundan emin olmamız gerekir diyor. Yine aynı tartışmayı Avrupa Merkez Bankası tarafında da görüyoruz. Orada da evet diyorlar ki yani enerji fiyatlarında bir gerileme var. Son gelen enflasyon rakamlarında çekirdek tarafta, manşet tarafta da gerileme var. Fakat biz bu savaşın nasıl ilerleyeceğinden emin değiliz. Bir de şu mesele var. Bu petrol fiyatlarının Haziran'dan önceki yüksek seviyelerinin gecikmeli etkilerini henüz gördük mü ondan da emin değiliz diyorlar. Yani savaş bitmiş olsa da daha önceki dönemdeki bu yüksek oranların gecikmeli etkileri de olabilir ve belirli düzeyde bu katılık da yaratabilir şeklinde. Dolayısıyla savaşın nasıl bu noktada ilerleyeceği bu noktada bence çok kıymetli olacak. Ben şöyle düşünüyorum, bu hafta başında NATO zirvesinde Trump'ın iki gün önce İran'la biz ateşkesi devam ettirmeyeceğiz açıklamasının merkez bankaları tarafında temkinliliği daha da artıracağını düşünüyorum. Bakın biraz önce Trump'inden Truth Social'da bir açıklama yaptı. İran'la tekrar müzakerelere geri dönüyoruz dedi. Böyle dese de masa devrilmemiş olsa da bence merkez bankalarının bu son olayla birlikte bekle gör, temkinli bekle gör süreleri biraz daha uzadı diye düşünüyorum. Haliyle petrol fiyatlarının seyri ve buna bağlı enflasyon, buna bağlı faiz oranları da bence gelişmelere bağlı. Eğer biraz barış güçlenirse ben umutluyum. 70 doların altını göreceğimizi, test edeceğimizi düşünüyorum. 65 dolarlara doğru geri çekilme mümkün olabilir ama bunun için barışa dair umutların güçleniyor olması lazım. Ama aksi takdirde yeniden bakın 80 dolara kadar geldik. Burası güçlü bir direnç konumunda. İşlerin kötüleşmesi durumunda 80 dolar üzerinde bu kez 90 dolarlara doğru daha hızlı bir süreç söz konusu olabilir.
0: Hocam böyle bir ortamda tabii merkez bankalarının alacağı kararları konuşurken en çok dikkat ettiğimiz Merkez Bankası'na Fed olmaya devam ediyor. Şimdi Fed'in ne yapacağı bir yana bir yandan da iletişim dilinin nasıl olacağını konuşuyoruz biz. Orada aslında Warsh'un bir miktar daha eski başkanlara göre bu tarafı önemsemediğini de biliyoruz. Ama son dönemde gelen açıklamalara baktığımızda Fed Warsh'un görev güçlerindeki isimleri duyurdu. Şimdi bu görev güçleri deyince 5'e ayrılıyor. İletişim başkanlığı görev gücü, bilanço politikası görev gücü, veri görev gücü, istihdam görev gücü ve enflasyon görev gücü olarak hepsinin başına da bir isim atanmış durumda. Bundan ne anlamamız lazım hocam? Bu isimleri mi artık sahnede daha çok göreceğiz biz?
1: Şimdi Ece Hanım şöyle, yani bu bugün oldukça önemli bir gündem maddesiydi. Yani çok net bir şekilde Fed'de çok ciddi, sessiz sessiz gibi görünen bir rejim değişikliği var. Dolayısıyla artık Fed'i sadece faiz artıran, faiz indiren bir merkez bankası olarak görmeyeceğiz bundan sonraki sürede. Fed'in yapısında, entelektüel bakış açısında, işte karar alırken ki kullandığı kriterler birçok noktada çok farklı bir Fed göreceğimiz kesin. Dolayısıyla bu onun bence öncü sinyallerinden biri denebilir bu noktada. Bir kere bir yani örneğin yapay zeka verimlilikle ilgili verimlilik bir görev gücü var. Dolayısıyla bu görev gücü bundan sonraki sürede Amerikan ekonomisinde büyüme nereye gidebilir? Buna bağlı olarak doğal faiz oranı ya da nötr faiz oranı nerede dengelenebilir? Bunu anlayacağız ve buradan hareketle de tabii bu komitenin yaptığı çalışmalar bu noktada önemli olacak. Faizler daha yukarıda mı kalacak? Dolayısıyla bu gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyecek? Bunu anlayacağız. Burada özellikle bildiğimiz gibi Warsh'un bir tezi var. Yani yapay zeka itişli arz büyümesi ekonomiyi destekleyecek, verimlilik kaynaklı bir büyüme olacak ve bu büyüme kaynaklı olarak da Amerika'da enflasyon belirli bir seviyenin üzerinde kalmaya devam edecek. Tabi bu da faizleri biraz daha yukarıda tutabilir tezi var. Acaba bu mu geçerli? Yoksa FOMC tutanaklarında gördüğümüz aslında yapay zekaya yönelik yatırım harcamaları güçlü bir talep yarattığı için enflasyon mı yaratabilir acaba kısa vadede? Bunları görmüş olacağız. Bu birinci ayak. İkinci ayak iletişim ayağı. Burada da birçok değişikliği görebiliriz. Örneğin yakın vadede bence dot plot dediğimiz nokta grafikler kalkabilir bu noktada. SAP dediğimiz bu ekonomi projeksiyonların da kalktığı veya daha sadeleştiği bir süreç olabilir. Ve artık zaten açık açık Fed'in de söylediği gibi ileriye dönük sözel iletişim olmayacak. Dolayısıyla veriye duyarlı bir piyasa olacak ve artık daha böyle piyasa dostu bir biz Fed görmeyeceğiz. Piyasa kendi başının çaresine bakacak. Veri duyarlılığın güçlü olduğu, dolayısıyla oynaklığın güçlü olduğu bir piyasa olacak. Artık bundan sonraki sürede merkez bankaları başta Fed olmak üzere kendilerini çok bağlamayacaklar bu noktada. Bir diğeri bilanço dediğiniz gibi. Burada da özellikle bu bilanço küçültümü meselesinde ne kadar agresif olunabilir? Piyasa burayı anlamaya çalışacak ki bu noktada borçun duruşunu da biz biliyoruz. Bununla ilgili gelecek olan sonuçlar bu kısmı belirleyici olacak ama hani burada biraz daha yapısal bir 2008 küresel kriz sonrası farklı bir Fed görme ihtimalimiz olabilir ama bu ne kadar agresif olur buraya bakacağız. En önemli başlıklardan biri tabii ki enflasyon. Burada özellikle enflasyon hedeflemesinde, bu ortalama enflasyon hedeflemesi dediğimiz enflasyon hedeflemesinde bir değişiklik göreceğimiz aşikar. Evet, belki %2'lik hedef hala korunacak ama işte %2'nin biraz altı veya %2'nin biraz üstünü belirli dönemlerde tolere edebiliriz yaklaşımının tamamen geride kalma ihtimali bu noktada olabilir. Yapılan çalışmalar bunu gösterecek. Ve son olarak veriler. Özellikle burada makro verilerin ve ankete dayalı verilerin Walsh ve onun gibi düşünenler tarafından eleştirildiğini biliyoruz. İşte BLS gibi işte gelen istihdam verilerinin hesaplanma şeklinin çok eski modellerle olması gibi birçok noktada daha böyle anlık verilerle, daha dinamik verilerle, daha mikro verilerle de ekonomiyi anlamaya çalışacaklar. Tabi burada şunu belirtmek lazım. Bu görev güçlerinde üçlü lider var biliyorsunuz her bir görev gücünde. Bu arada isimler inanılmaz çok tartışılıyor piyasada. Çok ünlü akademisyenlerden, eski Fed'de görev yapanlardan, eski hükümette danışmanlara kadar ve hatta çok önemli şirketlerin CEO'larına kadar çok önemli isimlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasada kredibilitesi çok güçlü isimler bunlar. Burada da iki tartışma var. Bir kere bir, bu kişilerin oluşturduğu raporlar FOMC üyelerine sunulacak, Fed'e sunulacak. Yani kesin buradan çıkan raporlar kabul edilecek diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar tartışıldıktan sonra uygulayalım mı uygulamayalım mı aşamasına geçilecek. Bu noktada da şu tartışmaları görüyorum. Zaten bu bahsi geçen isimler, işte her yıl Jackson Hole Ağustos ayında toplanan noktada Fed'e zaten görüş bildiren, Fed'e zaten danışmanlık yapan isimler. Dolayısıyla buradan çok tabiri caizse tırnak içerisinde çok büyük bir umut beklememek lazım. Çok bir şey değişmez diyen bir kesim de var. Böyle düşünmeyen bir kesim de var ama ben biraz böyle düşünmeyenler tarafındayım. Bundan sonraki sürede bu yeni adımla birlikte ve daha sonra gelecek adımlarla birlikte çok daha farklı bir Fed yapısı göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bahsettiğimiz bu Fed yapısını sizin kulağınıza nasıl geliyor? Olumlu olduğunu düşünüyor musunuz bu adımların?
1: Şöyle Ece Hanım, tabii bu nereden baktığınızda çok alakalı. Eğer piyasa gözüyle bakarsak bence piyasa gözüyle olumlu olmayacağı kanaatindeyim. Bir kere bir geleceğe dair belirsizliğin arttığı bir süreç olacak. Örneğin işte elimizde güçlü bir enflasyon verisi var. İşte ayın 14'ünde bir enflasyon verisi.

0: verisi daha gelecek. Diyelim ki bu veri de enflasyonda en kötünün geride kalmadığını anlayacağız. Şimdi peki Fed ne yapar? Evet, belki yakın vadede bir faiz artırımı yapmasa bile daha sonraki dönemde işte gelecek olan verileri bilemediğimiz için ve Fed bir yönlendirme yapmayacağı için en azından piyasa bu sürece alışana kadar kısa vadede bir belirsizlik olacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki sürede piyasalar açısından bakarsak bence piyasalar açısından bir yön itibariyle çok iyi bir süreç olmayacak. Belirsizliğin arttı ve buna bağlı volatilitenin arttığı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki atılacak adımlara, alınacak kararlara bu noktada bakmak gerekir. Örneğin ben bir örnek vereyim bu noktada. Hani ortalama enflasyon hedeflemesinin bu noktada terk ediliyor olmasını ben bir miktar daha olumlu değerlendirebilirim. Çünkü hani ortalama enflasyon hedeflemesinin özellikle 2020 yılından sonra uygulanan dönemlerde hani çok doğru kararlara sebep olan bir uygulama olmadığını da gördük. Yani dönem dönem enflasyon beklentilerini yukarıda tutan ve hatta enflasyonu geçici gibi görüp aslında kalıcı olmasına sebep olacak bir bakış açısı yarattığını bile görmüş olduk. Dolayısıyla belirli noktalarda alınacak kararlar her ne kadar bir takım yapısal değişiklikleri işaret ediyor olsa da olumlu tarafları da ve belki olumsuz tarafları da olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada alınacak kararların boyutu çok önemli diye düşünüyorum.
1: Hocam peki şunu da sormuş olayım. Şimdi böyle bu kadar belirsizliklerin olduğu bir ortamda zaten hani petrol fiyatları bugünden yarına değişebiliyor. Faiz artış beklentilerinde saatten saate değişiklikler takip ediyoruz. Böyle bir ortamda mesela Fed'in yayımladığı noktasal grafiği ne kadar piyasa kerteriz alabilirdi veya alıyordu noktasını merak ediyorum.
0: Evet Ece Hanım, aslında bence çok güzel bir soru sordunuz. Yani ileriye dönük söz iletişim devam ettiği sürede bile yani bize sunulan nokta grafikler ya da işte ekonomik projeksiyonlar ne kadar yol göstericiydi, bu ayrı tartışma. Hatta ben şunu hatırlıyorum, yani FOMC toplantılarında Powell'ın konuşmalarını dinlediğimizde soru cevap tarafına geldiğimizde özellikle piyasanın beklemediği yönde bir nokta grafikle karşılaştığımızda Powell şunu söylüyordu bize. Ya diyordu ki hani bu nokta grafiği çok da baz almayın, bu duruma göre değişebilir. Ve piyasa bunu şöyle fiyatlıyordu: tamam, nokta grafikten korkmaya gerek yok. Eğer çok şahin bir nokta grafik geldiyse artık Powell'ın bu açıklamasıyla bu kısım tabiri caizse çöp oldu olarak da, çok güçlü fiyatlamaya gerek yok olarak da karşımıza geliyordu. O noktada size katılıyorum. Yani ağırlıklı olarak bize sunulan bu ekonomik projeksiyonlar ya da nokta grafikler zaten piyasa tarafından gelen verilerle de birlikte çok hızlı bir şekilde terse de dönebiliyordu. Biz şunu çok gördük. Özellikle pandemiden sonra Fed'le, yani Fed'in bize sunduğu projeksiyonlarla CME Watch tarafı, OAS tarafının birbirinden çok ayrıştığı dönem gördük. Ama biz hep ağırlıklı olarak neyi baz aldık? Fed'in bize sunduğu nokta grafik üzerinden değil, piyasanın ne düşündüğü üzerinden
1: Evet.
0: giderek aslında Fed projeksiyonları oluşturmaya çalıştık. O noktada aslında demek ki Walsh'un attığı adım çok da yanlış bir adım değil bir yönü itibariyle bence.
1: Peki hocam, yüksek faiz ortamını konuşmuşken içeriye döndüğümüzde de orada ticari kredi faizlerinin çok dikkat çekici seviyelere geldiğini görüyoruz. 43,5 ile bir yılın en yüksek seviyesi kaydedilmiş ve trend büyümede de gerileme olduğunu görüyoruz. Sanayi tarafını birazcık konuşalım istiyorum. Hem bu yanıyla hem de sanayi üretimi verisinde karşıladık. Orada da Mayıs'ta %2,9'luk bir azalış kaydedilmiş ki ama Nisan ayı aslında yüksek bir veriyi karşılamıştık. Oradan aşağıya geldi. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in açıklamaları Mayıs ayındaki 5 günlük eksik iş gününe işaret ediyor. Bir de özellikle savunma sanayinin tabii katkısı da azımsanmayacak noktada. Dolayısıyla hem veriyi sizden değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de tabii bunu yaparken bir miktar savunma sanayi ayrı ve onu dışarıda bıraktığımızda görünüm ayrı olarak değerlendirirseniz sevinirim.
0: Evet Ece Hanım, yani şöyle, şimdi ben dün bir sunum yaptım. Yaptığım sunumda bir slaytta 4 tane temel sanayi ile ilgili öncü göstergeyi değerlendirdim. 2 tanesi Haziran verisiydi, biri de sanayi üretimi, o da Nisan verisiydi. Haziran verisinde PMI'ye baktığımda orada bir 49'lardan 47'ye geri çekilme gördük. Alt detaylarda da sadece bir sektörün yukarı gittiğini, diğer sektörlerde bir toparlanma çabası olsa da güçlü bir toparlanma çabası olmadığını gördük. Yine neye baktım burada? Özellikle reel kesim güven endeksine baktım. Reel kesim güven endeksinde Haziran'da bir toparlanma beklentisi var. Yani PMI ile ters bir veri aslında. Orada da faiz indirim beklentilerinin, savaşın geride kalması, petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle faiz indiriminin geleceği beklentisi, piyasaların toparlanacağı beklentisini gördük. Yine Nisan'da sanayi üretiminde belirgin bir artış vardı. Hem savunma sanayi hem baz etkisi. Fakat bir miktar daha Mayıs verisinin daha gerçekçi bir veri olduğunu düşünüyorum bu noktada. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani sanayi tarafında, imalat tarafında da alt sektörlerde de ciddi bir heterojenlik var. Dolayısıyla sektör ve alt sektör bazında bakarak değerlendirmek gerekir. Bu noktada da özellikle bu savunma sanayinin baskın bir etkisini görüyoruz sanayi üretiminde. Bakın bir önceki ay yıllık bazda yanılmıyorsam %6'lık bir artış vardı. Ana kaynağı savunma sanayiydi. Şimdi Mayıs ayına geliyorum. Dediğiniz gibi orada takvim etkisi var, bayram etkisi var. Ama aynı zamanda savunma sanayinde de %40 küsürlük, %45'lik bir azalış var. Yani aslında özellikle Mayıs ayında bir önceki aya göre diğer sektörler, savunma sanayi tarafındaki diğer sektörlerde bazıları da bir güçlenme var. Fakat savunma sanayindeki güçlü aşağı yönlü düşüş bu kez veriyi aşağı çekmiş. Peki ne oldu da Mayıs'tan Nisan'a göre diğer sektörlerde bir miktar daha toparlanma etkisini gördük dersek, orada özellikle savaş sebebiyle Uzak Doğu'dan ihracatını Türkiye'ye yönlendiren Avrupa etkisini görüyoruz. Dolayısıyla biz bu veriyi bazı alt detaylarda da özellikle alt sektörler bazında bunu görüyoruz. Örneğin taşıtlar tarafında bunu görebiliyorsunuz. İşte elektrikli ürün, elektronik ürünleri tarafında bunu görebiliyorsunuz. Onun için ağırlıklı olarak ama genel bir değerlendirme yaparsam trend olarak savunma sanayinin güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer sektörlerde gücün bu kadar etkili olmadığını görebiliyoruz. Onun için yani sanayi öncü verilerini de değerlendirirken bu heterojenliği dikkate alarak değerlendirme yapmak daha doğru. Ama tüm verileri bir potada erittiğindeki kapasite kullanım oranında 74'lü seviyelerde. Evet, orada çok büyük bir değişme yok ama bir toparlanma emaresini göremiyoruz. Tüm bunları üst üste koyduğunda hem iç talepte iç talebin yavaşlaması, hem ana ihracat pazarlarında durgunluğun devam etmesi, Orta Doğu'daki bu jeopolitik risk kaynaklı belirsizliğin olması ve elbette ki içeride yüksek finansman maliyetleri ve finansmana erişimin güç olmasının etkilerini sanayi tarafında görüyoruz. Anlaşılan o ki öncü göstergelerde bu toparlanma öyle çok kolay olacakmış gibi de görünmüyor yılın ikinci yarısında.
1: Peki toparlanma kolay olmayacak dedik. Talep etkisi geçici mi diye sorayım ben de. Orada Orta Doğu'daki savaş sebebiyle bir miktar talebin kayması etkisini konuşuyoruz. Toparlanmayı konuşacaksak eğer. Şimdi müzakereler devam ediyor. Oradan bir pozitif sonuç çıkarsa bu pazarları elimizde ne kadar tutabileceğiz?
0: Ece Hanım, kuvvetle muhtemel tutma imkanınız çok güçlü olmaz. Biz bunu pandemide yaşadık. Pandemiden hemen sonraki sürede de yine Çin talebinin bize kaydığı bir süreç oldu. 2021 ihracat rakamlarına baktığımızda bunu görüyoruz. Fakat sonrasında Çin'in açılması, pandeminin bir miktar geride kalmasıyla tamamen terse dönen bir süreç görmüş olduk. Muhtemelen tedarik, işte savaşın geride kalması, tedarik zincirlerinin normale dönmesiyle yeniden bu pazarı ya da bu bize yönelen ya da ne diyeyim ticaret sapmasını kaybetme ihtimali var. Burada tabii şirketlere de bir miktar görev düşüyor. Hani bu noktada dünkü yaptığım sunumda da söyledim. Hani bu anlamda savaş sebebiyle kendine yönelen bir eğer bir ihracat varsa işte tedarik süresini kısaltmak olabilir, işte ürünün kalitesi olabilir. Eğer mümkünse fiyatlama marjı noktasında Çin'i baz alarak bir miktar daha kar marjını aşağıda tutarak ve hatta belki başa baş noktasından hareket ederek bu pazar, hatta sözleşme yaparak mümkünse uzun vadeli çabalarla bu talebi tutmaya çalışmak gerekir. Genel olarak hani bu tarz çabalar olsa da tedarik zincirlerinin terse dönmesi, savaşın bitmesiyle kaybetme ihtimalimiz güçlü olabilir tabii.
1: Hocam peki son soru, bu konuların biraz dışına çıkacağım. Çokça sorulduğu için soruyorum. Bu altın meselesi ne olacak diye. Orada aldığımız yorumlarda aslında 4000 dolar seviyelerinin aşağı yukarı bir dip olabileceğine dair söylemler de duyuyoruz. Katılır mısınız? Öyleyse buralar alım fırsatı olabilir mi?
0: Bence burada iki unsur var ki en önemli unsur savaş nasıl devam edecek, petrol fiyatları nasıl devam edecek. Eğer gerçekten ki benim bas senaryom hala bu, yani öyle veya böyle bu savaşın kısa süreceği noktasında, masanın devrilmeyeceği noktasında eğer böyle olursa ben de katılırım. Dönem dönem belki 4000 doların altına insek de buraları için, uzun vadeliler için iyi bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Onun için ana başat rol burada petrol fiyatları nerede dengelenecek. İkinci unsur tabii diyelim ki savaş geride kaldı. Peki Amerika'da enflasyon nasıl ilerleyecek ve tarım işi istihdam, yani iş gücü piyasasında o zayıflama devam edecek mi? Dolayısıyla Amerika'da en kötü geride kaldıysa enflasyonu, iş gücü piyasasında da bir zayıflığı daha güçlü görmeye devam edersek önümüzdeki aylarda bir miktar daha toparlanma biraz daha belirgin olur. Ama her halükarda en iyi senaryoda da yani benim kabaca 4800-4850 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum. Ons'ta bunun daha yukarı seviyelerin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Biraz daha iyi görünümün 2027'ye kaydığı kanaatindeyim. Çünkü orada Fed'den faiz indirimlerinin bir miktar daha 2026'ya göre güçlendiği bir senaryo olacak. Yani en iyi senaryoda 8000-8200 gram, kötü senaryoda 7000-7500 TL arası seviyeler mümkün diye düşünüyorum. Onun için şimdilik bu seviyeler dip seviyeler olma ihtimali bence de güçlü ama savaş böyle devam ederse.
1: Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ece Hanım.
1: Kısa bir araya gideceğiz, ardından buradayız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: İyi bir noktaya gelecektir. Hem NATO içinde bunu gördük zaten. Türkiye'nin artan stratejik bir değeri var. Real politik, jeopolitik, emlak değeri yükselişte olan bir ülke son zamanlarda Türkiye. Bunu hem Avrupalılar nezdinde hem Amerika nezdinde. İşte bu F-35 olayı bir sıkıntıydı. Katsa yaptırımları da hakeza öyle. Kalkma ihtimali var ama dediğim gibi çok da böyle büyük laflar etmemek gerekir. Çünkü çok uzun zamandır Amerikan yönetimleri, en azından Beyaz Saray, hatta Biden hükümet, Biden başkanlık iken dahi böyleydi bu. Bu tarz sözler Beyaz Saray'dan hep veriliyordu Türkiye'ye ama Kongre engeli bir türlü aşılamıyordu. Şimdi seçimlere de gidiyor, ara seçimleri Amerika. Kongre'deki Türkiye karşıtı blok nasıl ikna edilir? Açıkçası ucu açık bir soru bu.
9: Peki hocam, siz de lafı oraya getirdiniz. NATO için stratejik öneminden bahsettiniz aslında Türkiye'nin. Sadece ABD ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler dışında zaten orada başka adımlar da atıldığını görüyoruz. Mesela Merkez Avrupa Boru Hattı'nın Doğu Avrupa ve Türkiye'ye genişletilmesi gibi birçok farklı çıktı da var. Detay da var diyelim. O tarafa baktığımızda aslında hem NATO açısından hem Avrupa açısından son dönemde sıkça şu söylemleri duyuyoruz işte. NATO'nun Türkiye'nin NATO'ya olduğundan daha çok ihtiyacı var veya Avrupa'nın Türkiye'ye çok fazla ihtiyacı var. Katılır mısınız?
8: Yani tabii çok beylik laf etmemek lazım. Yani bu laflar hep söylenir. Yani Türkiye'nin Batı için değeri nasıl ölçülür diye sorulsa derler ki Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri güç kapasitesi ve Batı ile Doğu'yu birbirine bağlama noktasında oynadığı köprü rolü. Hep bu söylenir. Yani ben öğrenciyken de söylenirdi, yine söylenir. Bunlar söylenmeye devam edecek ama kontekse göre, zamana göre, zamanın ruhuna göre bu söylemler bazen çok değerli hale gelir, bazen ise hiç kimse kulak dahi vermez. Şu anki bağlam önemli çünkü Amerika'nın küresel vizyonuna baktığınızda, Orta Doğu vizyonuna baktığınızda Türkiye gibi stratejik otonomi peşinde koşuyor olsa dahi, çoklu bağlantılılık diyor olsa dahi, çok taraflı dış politika diyor olsa dahi böyle bir ülkeyle işbirliği yapmak Amerika açısından önem arz ediyor. Avrupa Birliği açısından da önemli. Özellikle Avrupa'nın savunma kapasitesini devşirmesi ve bir şekilde günün birinde Amerika'dan bağımsız, otonom bir kabiliyet sergileyebilmesi savunma ve güvenlik alanında Rusya-Ukrayna Savaşı muhabbetiyle biz bunu çok net görüyoruz. Bu anlamda da Türkiye ile bir işbirliği yapması gerekiyor. Çünkü hakikaten Türkiye NATO içerisinde çok güçlü bir orduya sahip, askeri kapasitesi çok fazla. Ekarte edilebilecek, görmezden gelinebilecek, işte kanat ülkesi diye önemsizleştirilebilecek bir ülke değil. Öyle olmadığı da işte her geçen gün gözüküyor. Orta Doğu'daki Amerikan vizyonunun işleyenlik kazanmasında bile bu ara buluculuk pozisyonlarında Türkiye'nin takındığı tavırlar, ne bileyim yani İsrail'in karşısında eleştirel olsa da Amerika'nın büyük Orta Doğu vizyonuna bir şekilde inanan bir Türkiye var. Ben öyle hissediyorum. Yani Suriye'de işbirliği yapılıyor. İran savaşı karşısında Türkiye Amerika'nın karşısında yer almıyor. Savaşın ateşini düşürmeye çalışıyor. Daha birçok örnek verilebilir. Dolayısıyla önemli bir ülke. Bu Ankara zirvesi bunun bir kez daha bence altını çizdi. Ama tekrar söylüyorum, bu dediklerim şu anlama gelmesin. Yani Türkiye stratejik yönelimini ve eğilimini tekrar eskiden olduğu gibi ağırlıklı olarak NATO içinde aramaya başlıyor. Batı dünyasının parçası olmak üzerinden kendine bir anlam ifade etmeye başlıyor. Hayır, bu demek o değil. Yani şunu demek istiyorum. Hı hı. Stratejik otonomi devam edecek. Merkez ülke kavramı devam edecek. Ama NATO içindeki stratejik avantajlarımızı da ulusal çıkarlarımızın lehine kullanmaya çalışacağız. Yani böyle bir ilişki bu.
9: Peki hocam, şimdi Türkiye üzerinden konuştuk, bir de genel anlamda NATO zirvesini konuşmak da lazım. Orada baktığımızda sonuç bildirgesine işte yeni tedarik anlaşmalarının yapıldığını gördük. Şimdi de 5. maddeye transatlantik bağ bağlılıkların teyit edildiğini gördük gibi gibi birçok çıktısı var. Ama genel anlamda baktığımızda bir anlamda hani gergin de geçen zirvenin olduğunu söylemek lazım. Trump'ın ülke liderlerine ciddi anlamda söylemleri, eleştirileri olduğu, mesela İspanya Başbakanı'na olduğu gibi diyeyim. Şimdi böyle bir ortamda aslında kulis haberler de dolaştı. Yani NATO'nun aslında bu gerginlikler olmasın diye oradaki biraz arayı yumuşatmak açısından Bloomberg'un bir kulis haberi vardı ki der ki işte seneye olan NATO zirvesi pas geçilebilir. Dolayısıyla böyle bir perspektiften baktığınızda NATO'nun geleceğine dair bir risk görüyor musunuz?
8: Görmüyorum ama şöyle bir şey var. Amerika'nın kafasındaki NATO'yu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bakın, Avrupalıların fazla savunma harcamaları yapmaları, daha fazla sorumluluk almaları, keselerin ağzını açmaları, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu silah ve ekonomik yardım yapmaları, bunları hep Amerika istiyor. Bunlar Amerika'nın istediği şeyler. Avrupa'nın ise zoraki, mecbur kaldığı için eyvallah demek zorunda kaldığı şeyler. Şu an Ankara zirvesi, bir sene önceki Lahey zirvesi, tam bu Trump'ın vizyonundaki NATO'yu artık görünür hale getirmeye, bu Trump'ın NATO'su. Yani NATO 3.0 dedikleri olay, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa, eyvallah öyle, ama aynı zamanda da Trump'ın kafasındaki NATO bu. Bunu bir kere söylemek lazım. Şimdi Avrupalı müttefikler Trump'ı da idare etmek, onun şifrelerini çözmek noktasında bir beceri geliştirmişler. Artık bunu görüyoruz. Trump'lı zirveler yapıldıkça Trump'tan kaynaklı stresler de daha kolay yönetilmeye başlanıyormuş gibi hissediyorum. Yani Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, zaten bu işin kitabını yazacak neredeyse. Trump nasıl idare edilir? Trump'ın egosu nasıl hoş tutulur? Trump'ın gönlü nasıl alınır ki Trump havlu atmasın, krizleri çıkartmasın? Yavaş yavaş bu beceriyi öğrenmeye, elde etmeye başlamış Avrupalı müttefikler. Ankara'da da bende bu çok net bir şekilde sergilendi. Bakın, çok ciddi bir kriz olmadı. Evet, Sanchez'i eleştirdi. Evet, İran noktasında Avrupalı müttefikleri yine azarladı. Benim yanımda durmadınız falan dedi. Grönland'dan vazgeçmedim dedi. Bunlar sıkıntı yaratabilecek konulardı ama hiç kimse bunları büyütmedi. Sonunda ne oldu? Kurumsal olarak NATO başarılı bir sınav verdi. Çünkü ABD, Ukrayna'nın güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin NATO için önemli olduğunu kabul etti. 5. maddeye olan bağlılığın altını çizdi. Ne bileyim yani Avrupa'nın savunmasını ve kendi kaynaklarıyla yapmasını desteklediğini söyledi. Biz güçlü bir NATO istiyoruz demeye getirdi. Bütün bunlar Avrupalıların görmek isteyeceği mesajlardı. Amerika bunları verdi. Kurumsal anlamda İyi bir sınav verdi NATO Ankara zirvesiyle. Trump'ın varlığı nedeniyle de NATO zirvesi başarılı değerlendirilebilir. Çünkü ciddi bir krizde yaşanmadı açıkçası. Yani öğrenmiş Avrupalı liderler Trump'la nasıl konuşulacağını, onu nasıl idare edeceklerini çok iyi öğrenmişler yani. Ve bence böyle devam edeceğim.
9: İran ABD cephesinde sormadan geçmeyeyim, birkaç dakika olsa da yorumunuzu alayım. Orada tekrardan tansiyonun yükseldiğini gördük. Son açıklamaya bakacak olursak da müzakerelerin devam edeceği söyleniyor. Bilmiyoruz tabii, bir fikir değişikliğine gitmezse Trump önümüzdeki saatlerde veya günlerde diyelim. Ne düşünüyorsunuz?
8: Vallahi yani hatırlıyorsunuz Ece Hanım, sizle çok sık konuştuk bu konuyu. Dediğim şey sanki oluyor. Yani seçime kadar idare ediyor. Masadan kalkmıyor. Diplomasiye şans veriyor ama İran'ın istediği hiçbir şeyi İran'ın istediği gibi vermiyor. Ciddi taviz vermiyor. Kartları hala elinde tutmaya devam ediyor. Şu seçimleri bir atlatayım da üzerimdeki stresten bir kurtulayım. O zaman belki daha şiddetli dalacağım tırnak içinde İran'a diye düşünüyor olabilir. Zamanı oynuyor tarafla. Bence İran da şansını çok zorluyor. Yani tamam, seçime giden bir Amerika var görüyoruz ama Trump'ın eli de armut toplamıyor. O kadar da zayıf değil Trump yani. İran biraz fazla mı kendini abartıyor acaba, bilmiyorum. Çünkü bu Trump seçimleri de atlattıktan sonra daha şiddetli bir şekilde belki de İsrail'le birlikte yeniden İran'ın üzerine saldırabilir. O ihtimali çok yüksek görüyorum ben.
9: Evet hocam, takip ediyor olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u çok çok teşekkür ediyoruz.
8: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
9: İyi akşamlar diliyoruz ve stüdyoda bir diğer konuğum var. Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındak bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
9: Çok teşekkür ediyorum. Aslında şöyle bir detayları konuşacağız ama jeotermal enerji sektöründe genel görünümü şu anda nasıl özetlersiniz? Bize bir fotoğrafı çekerseniz üzerine sonrasında konuşalım.
10: Jeotermal enerji bildiğiniz gibi son zamanlarda iyi bir atılım yaptı, büyük bir atılım yaptı. Özellikle 2010 ile 2020 yılları arasında 2800 megawatt gibi bir güce ulaştık. Yani 12 megawattlardan bu seviyeye geldik. Büyük bir yatırım ve büyük bir heyecan vardı, atılım vardı. Sektör hızlı bir gelişim kaydetti. Özellikle sektör oyuncuları, yeni yeni oyuncular geldi. Özellikle yasanın gelmesiyle, YEKDEM gibi bir mekanizmanın ortaya çıkmasıyla bu sektörde özellikle bir kısmı enerji oyuncusu, bir kısmı enerji dışından gelen oyuncularla ciddi sayıda bir oyuncu şeyine ulaştık. Ve bunların da özellikle MTA'nın yapmış olduğu bir takım saha çalışmaları ve bu saha çalışmaların sonrasında almış olduğu iyi neticeler sonrasında özellikle Batı bölgesinde, Türkiye'nin Batı bölgesinde ciddi yatırımlar bu şirketlerce, bu girişimcilerle gerçekleştirildi ve çok başarılı sonuçlar elde edildi. Hatta benim de bir şeyimle Türk mucizesi denilen, yani yabancıların bu şeyi tanımadığı, çok kısa zamanda çok büyük atılımların oldu ve büyük projenin yapıldı. Neredeyse senede 300 megawattlar gibi enerji anlamında, elektrik üretim anlamında, kapasite üretme anlamında sonuçlar doğurdu. Bu anlamda çok iyiydi. Tabii bu ne zaman kadar sürdü? Bizim 1800 megawattlara ulaşmamız işte bu YEKDEM döneminin getirmiş olduğu, o zamanki yasanın bize vermiş olduğu heyecanla ve o atılımla biz bunları gerçekleştirdik. Tabii 2000'den sonra, 2020 yıllardan sonra daha doğrusu YEKDEM'in bitmesi, ikinci YEKDEM dönemi başlaması. Hı hı. İkinci YEKDEM döneminde biliyorsunuz yenilenebilir enerjiye olan bir miktar şeyin bakanlığın getirmiş olduğu yeni tarifeler. O tarifelerin biraz TL'ye bağlı olması ve biraz düşük kalması sonrasında. Hı hı. Sadece

0: Bizim sektörde değil, aynı zamanda diğer yenilenebilir kaynaklarda bir heyecan azalması, bir düşüş oldu. Trendler düştü. Baktı tabii o zaman bakanlık bu anlamda yeni gelen yasanın ve tarifenin yeterli olmadığını görünce tekrar bu tarife düzenlemesine gitti. Bizim o zaman bakanlara vermiş katkılar sonrasında 2023 döneminde yeni bir tarife dönemine geçtik. Ve bu tarife döneminden sonra tekrar kaldığımız yerden sektörü canlandırma, tekrar atılımları arttırma gibi bir yola giriştik. Fakat o 2020 ile 2023 arası o zamanki bir şaşkınlık, o bir duraksama ki bizim...
1: Orada bir vakit kaybımız
0: aynen
1: oldu
0: öyle
1: diyorsunuz.
0: Ki bu sektörün şöyle bir önemli özelliği var. Yani bu sektör aramacılık gerektirdiği için, ciddi bir anlamda bir ön araştırma gerektirdiği için, hazırlık dönemi gerektirdiği için o anda bizim buradaki duraksamamız, yani jeotermal duraksaması diğer yenilenebilir kaynaklara göre daha fazla oldu. Şimdi yeni yeni toparlanmaya başlıyor sektör. Ama burada da şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz.
1: İzin süreçlerimi diyeceksiniz.
0: İzin süreçlerindeki tabii sıkıntımız var. Onun dışında asıl sıkıntımız bizim şu. Jeotermal projeler uzun süreli projeler, uzun vadeli projeler. Yani bir güneşteki, rüzgardaki gibi yani bir sene, iki senelik gibi bir zaman içerisinde geliştirmesi mümkün değil. Böyle bir fizibilite hazırlanması mümkün olmayan proje. Çünkü arama çalışması var, bir keşif çalışması var. O keşif arama çalışması 2-3 sene sürüyor. Ve onun dışında da o 2-3 sene üzerine bir de santral kurulumu, üst yapı çalışmaları gibi bir zaman eklediğiniz zaman en az 4-5 seneyi alan bir yatırım döneminden bahsediyoruz. Bizim şu an yeklem, yeni tarife dönemi 2030 senesinde sona erecek. Sene 2026 ve 2030'da çok az kaldı. Sektör şu an 2030 sonrasını görmek istiyor.
1: Oradaki belirsizlikten rahatsız
0: aynen
1: sektör.
0: Aynen öyle. Bu belirsizliğin bir şekilde kaldırılmasını istiyor ki ondan sonraki yatırımlarını bir şekilde şekillendirebilsin ki şu an yapılan keşifler, bu 1800 megawatt, geçen hafta bakanlıkta da Sayın Bakanımıza yaptığımız görüşmede de bunu dile getirdik. Ciddi anlamda 1800 üzerine ciddi anlamda şu an bir keşfedilmiş kapasite var. Yani şu an 500 megawatt bir kapasiteyi hemen hızla hayata geçirebiliriz. Ama bunu geçirebilmek için bu demiş biraz önce bahsetmiş olduğum zamanın bir şekilde kullanılması lazım. Sektör oyuncularının bu zamana ihtiyacı var. Ama bu zaman kritik bir zaman. Eğer projede bir takım sebeplerle gecikme gerçekleşirse o 2030'u tehlikeye girme gibi bir durumu var. Ve bu birincisi. İkincisi de şu var. Tabii bizim jeotermal olarak dünyada çok önemli bir yerimiz var. Ciddi bir kapasitemiz, potansiyelimiz var. En son biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yani 2035'e 4500 megawatt jeotermal kapasitenin ulaşılması gibi bir hedef konuldu sektöre. Yani hem bakanlığımızın hem sektörün böyle ciddi bir ve agresif bir hedefi var. Bunu gerçekleştirebilmek için bazı yeni keşiflere, yeni saha çalışmalarına ihtiyaç var. Dolayısıyla bunu da yapabilmek için sektörün önünün açılması ve biraz daha öngörülebilirliğinin artırılması lazım. Bu anlamda biz bakanlıktan şunu talep ettik. 2030'un en az 2040'a kadar uzatılması ve burada öngörülebilirliğin artırılması gibi bir talebimiz oldu.
1: Peki sesi düşünüyorum. Şimdi biraz önce söylediğiniz arama çalışmaları, süreçler uzun. Maliyetler daha uzun, rüzgar enerjisi ve aslında güneş enerjisiyle karşılaştırdığımda. Dolayısıyla bu kadar maliyet, bilmiyorum siz daha ayrıntılandırırsınız ne kadarlık bir fark olduğuna dair ama bu kadar büyük farklar varken sunduğu aslında avantajı merak ediyorum jeotermal enerjinin güneşe ve rüzgara nazaran.
0: Çok güzel bir soru. Aslında çok bariz farklar var. Temel farklar var. Temel farklardan bir tanesi sadece elektrik üretimi noktasında alırsak, biliyorsunuz güneş ve rüzgar enerji kaynakları kesintili enerji kaynakları. Yani günün belli zamanında, mevsim belli zamanlarında üretim yapabilirsiniz. Sizin ihtiyacınız olan zamanlarda, tüketim için ihtiyacınız olan zamanlarda bunlar üretim yapmayabilir ve sizin ihtiyacınızı karşılamaz. Ama jeotermal enerjinin birinci farkı baz yük dediğimiz, günün 24 saati ve 365 gün standart ve düzenli üretim yapabilen santrallara sahibiz. Dolayısıyla bu önemli bir fark. Özellikle sistem dengesinin kurulması, frekans tutulması ve kapasite ayarlama noktasında jeotermal santralın diğer termik santrallar gibi benzer özellik gösterdiğini görüyoruz. Bu birinci fark. İkinci fark, jeotermal entegre kullanıma ve direkt kullanıma uygun bir kaynak. Yani şunu demek istiyorum, entegre kullanım.

0: derken, siz sadece elektrik üretmiyorsunuz. Elektrik üretiminin arkasında birçok farklı faydalı işleri de peşi sıra yapabiliyorsunuz. Kaynağı alıyorsunuz, önce elektriği üretiyorsunuz. Elektrikten sonra konut ısıtıyorsunuz, soğutuyorsunuz. Hı hı. Bölgesel ısıtma, soğutma yapıyorsunuz. Oradan alıyorsunuz, belki seracılık faaliyetleri gerçekleştiriyorsunuz. Bugün için çok önemli konulardan bir tanesi, günümüzün konulardan bir tanesi. Oradan çıkanı, diyelim ki termal bir turizm amaçlı, termal tesis için kullanıyorsunuz. Kurutma amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bugün jeotermal madencilik denen içerisindeki bir takım çok zengin minerallerin çıkarılıp onların bir şekilde farklı mineral elde etmesi için kullanabiliyorsunuz gibi gibi. Birden fazla, hani bu hiçbir enerji kaynağında olmayan bir özellik.
1: Aynı enerjiyi yani birden fazla.
0: Evet, yani aynı bizim şey gibi, hani bir işte şeyden işte postur çıkarırsınız, ondan sonra sütünden faydalanırsınız gibi bir şey vardır ya, tabir vardır ya Anadolu'da. Yani bu anlamda çok zengin, çok farklı, çok amaçlı kullanılan bir enerji kaynağı. Dolayısıyla üretken bir enerji kaynağı. Bu anlamda jeotermal, bu anlamda da diğer enerji kaynaklarından bir şekilde ayrışıyor. Asıl önemlisi şu. Bence jeotermalde bulunan birisi olarak söyleyebilirim. Diğer enerji kaynaklarının hepsi sınırlı. Belli zamanlarda ve belli bölgelerde daha güçlü veya daha az. Ama jeotermal kaynak bilinen aksine dünyanın her yerinde ulaşılabilir ve var olan bir enerji kaynağı. Biz onun için şunu diyoruz. Yani geleceğin enerjideki çözümü jeotermal. Çünkü ayağınızı bastınız, bulunduğunuz her noktada jeotermal var. Ve bunun gelişmiş ülkeler bunun şu an çok iyi farkındalar. Özellikle Batı Avrupa. Batı Avrupa bugün ısıtma ve soğutmasını jeotermal doğal gazdan çıkıp jeotermale doğru yönlendiriyorlar. Yani aslında ısı pompaları diyoruz ona. Jeotermal,
1: evet, evet,
0: yani jeotermal kaynaklı ısı pompaları bunların en fazlası. Eğer jeotermal kaynaklı ısı pompasına çevirebilirsiniz, hem daha ekonomik, hem daha sürdürülebilir, hem daha çevreci bir kaynağa ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim yani ülkemizde şu an yeni bir konsept. Yani bunun da biz bir şekilde tanıtımını ve geliştirmesiyle ilgili bir takım şeyler yapıyoruz dernek olarak. Çünkü 2053 konulan yani bakanlığımız ülkemizin koyduğu bir iklim hedefi var. Bu iklim hedefi içerisine ulaşabilmek için bizim şu anki hidrokarbonlardan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Hidrokarbon gaz da bunlardan bir tanesi ve gazı da biz yoğun bir şekilde ısıtmada kullanıyoruz. Ama bugün jeotermal kaynaklarımız bu kadar zengin olduğu bir ülkede eğer biz bu kaynaklarımızı 2053 için bugünden bu dönüşüme şey yaparsak, servis edersek önümüzdeki dönemde bu hedefi tutturmada çok önemli bir...
1: Isı pompasına geçildiği takdirde orada aynen, çok büyük aynen, bir aynen. Yol kat edilebilir diyorsunuz. Peki bu süper izin mevzunu biraz daha detaylandıralım. O kanunlaştı ama yürürlüğe tam girmedi rüzgar enerjisi ve bildiğim kadarıyla değil mi? Tarafında. Siz orada ne bekliyorsunuz? Yani orası da olabilir, başka mevzuatta beklediğiniz değişiklikler varsa onlar da olabilir. Oraya biraz daha odaklanalım.
0: Şimdi bakanlığımız geçtiğimiz zamanda bizim de tabii sektöründe yani bir takım ısrarları ve yani... karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde bazı izin süreçlerinin hızlandırılmasını, basitleştirilmesini, kolaylaştırılmasını. Aslında burada yanlış anlaşılan bir şey var. Burada mevzuatların kaldırılması, işte denetimlerin kaldırılması gibi kesinlikle bir şey söz konusu değil. Sadece bu süper izin kapsamında bazı şeyler basitleştiriliyor. Yani biz bazen birden fazla izin için başvurduğumuz aynı kurum var. O kurum içerisinde birden fazla başvuruyu farklı farklı amaçlayalım. Farklı süreçleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Biz bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde bunların belli bir şey çatı altında toplanıp sadeleştirilmesi noktasında bir görüşmeler oldu. Bu şey karşılandı, olumlu karşılandı ve ilk aşamada rüzgar ve güneş için, rüzgar ve güneşi kapsayacak şekilde bu süper izin yasalaştı bildiğiniz gibi geçen sene. Ve bunun ikinci mevzuatı dediğimiz, tabii bunun ilgili bakanlıklarda bu çıkan yasaya göre kendi yönetmeliklerini çıkarması gerekir. O yönetmeliklerde şu an ilgili bakanlıklar ve kurumlar bu anlamda ilgili yönetmelikleri çıkarıyorlar ve bir kısım süper izine bağlı olan bazı şeyler, uygulamalar bugünden başladı ve olumlu sonuçlarını şu an görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıl tabii bu özellikle güneş ve rüzgar yatırımları çok yoğun olduğuna ve bunları biraz hızlandırmak gerektiğinden jeotermal burada biraz geride kaldı, arka planda kaldı. Biz de bunun tabii girişimlerini, bunun da bu şekilde kapsam alması gerektiğini bakanlık nezdinde görüştükten sonra şu an görüşmeniz o neticede jeotermalde bu kapsam alması ve bu süper izin dediğimiz izin süreçlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi dediğimiz kapsama jeotermal de alınmasını talep ettik. Şu an olumlu görüşmeler devam ediyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yasama döneminde jeotermal ve biyokütle için tabii aynı zamanda bu kapsamda, bu süper izin kapsamında bu iki enerji dalımızda ilave edilecek ve bu ilave sonrasında umarım özellikle bu 4-5 sene dediğimiz hani yatırım döneminin uzunluğu, yatırımcının bu konuda artık böyle...

0: Kan ateşkesi zorlamaya devam etmesiyle Hürmüz Boğazı çerçevesindeki riskler yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. ZMB Insight kurucusu Raşel ZMB alternatif boru hattı güzergahlarına yönelik daha fazla kararlılık beklediğini söyledi. İzleyerek noktalayalım efendim. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim.
1: Anur'un az önce söylediklerini dinliyordunuz. Aynı kalıplar kendini tekrar ediyor. Başkan Trump çıkıp bir şeyler söylüyor ve sonra müzakereler söz konusu olduğunda yine bir duraklama dönemine giriyoruz. Bunun ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz? Yılın geri kalanında da böyle mi olacak?
2: Evet, beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sanırım bir tür bazı şiddet dönemleri, bazı sürtüşmeler göreceğiz ama uzun vadeli bir çözüm göreceğimizi sanmıyorum. En iyi ihtimalle mutabakat zaptına geri dönüldüğünü görebiliriz. Ancak gelecekte yaptırımlar kaldırılsa bile İran ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katıksız muhafazakarların İran'a sağlanacak faydaları sınırlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu dinamiklerle hala yeni bir normale doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Ve biliyorsunuz küresel ekonomideki tamponlar şu an oldukça düşük seviyede. Bu yüzden piyasaların bu konuda hala biraz iyimser göründüğünü düşünüyorum.
1: Reiçi, yeni gerçeklikten bahsediyorsun ve bu yeni normalden işlerin nasıl görüneceğinden bahseden pek çok kişi tarafından paylaşılan bir kavram. Peki gemi sahipleri bu yeni gerçeklikle Hürmüz Boğazı'nda yollarını nasıl bulmaya başlayacaklar? Peki sizce birkaç yıl içinde Hürmüz Boğazı ana bir nakliye rotası olarak stratejik önemini kaybeder mi?
2: Hacmin azalacağını düşünüyorum. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan şimdiden taahhütler görüyoruz. Yatırım yaptıkları bypass hattını zaten kullandılar. Bunu sadece petrol için değil, diğer mallar için de yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Suudi Arabistan. Yani biliyorsunuz Şubat sonunda bu aşama başlamadan hemen önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyordu. Daha düşük hacimler görebiliriz. Ancak ister Cebel Ali olsun, ister farklı limanlar olsun, çok fazla altyapı ve lojistik var. Hala bir miktar bağımlılık olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde mesele sadece Hürmüz ve onun stratejik zorunluluğu değil, aynı zamanda İran ve diğer bölgesel aktörlerin diğer altyapılara yönelik riskleri olup olmadığıdır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı çok önemli bir araç olarak ortaya çıktı. Ancak İran füzeleri tarafından vurulabilir. Yani günün sonunda hala masada olan tırmanan bir savaş bağlamında bu bir risk olmaya devam ediyor. Ancak bölgede ve dünyada ön maliyetler yüksek olsa bile alternatif boru hattı rotalarına daha fazla bağlılık görüyorum. Ve örneğin Irak'ın tedarikine ne olacağını izliyorum. Özellikle de terörü destekleyen devletler listesinden nihayet çıktığı şu dönemde Suriye'den geçen boru hatları olacak mı? Bu işler bir gecede olmaz.
1: Evet Rachel. Şuna Hürmüz Boğazı'nın kendisine, Hürmüz Boğazı'na dönecek olursak tüm bunların merkezinde gerçekten o var değil mi? Çünkü mutabakat zaptı görüşmeleri sırasında nükleer bileşenin biraz geri planda kaldığını görüyoruz. Trump'ın asıl hedefi bu. Yani özetle şu an mevcut durumda bu çatışmada sizce kimin eli daha güçlü? İran mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi?
2: Bunu söylemek zor, gerçekten zor. İran kesinlikle elinin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Trump yüksek enerji fiyatlarına karşı hassas. Bu yeni gerilim enerji fiyatlarının veya en azından ham petrol fiyatlarının düşmesinin ardından geliyor. Petrol ürünleri hala kısıtlı arzda ve kısmen Rusya-Ukrayna çatışmasındaki dinamikler nedeniyle durum daha da kötüleşiyor. Ama bu başka bir hikaye. Ve nihayetinde biliyorsunuz İran'ın elini zorladığını ve gelecekte Boğaz üzerinde denetim ve nüfuz arayışında olduğunu görüyoruz.

0: Ve sanırım bu öyle bir şey olacak ki bölgedeki kalıcı risk primlerinin değişmesine ve belki de bunlardan bazılarının da devam etmesine yol açacak. Bölgede sunulan bu indirimlerin bazılarında ve özellikle biliyorsunuz tanker sahiplerini sormuştunuz, onları izliyorum. Sanırım bu karanlık transferlerin bazılarını ve belki de riski almaya daha istekli olan bir grup gemiyi görmeye devam edeceğiz. Ve İran'ın bir süredir kullandığı aynı veya benzer bazı kaçınma tekniklerinin kullanımını.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye işliyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo. 1, 2, 3, 4.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme hoş geldiniz. Çünkü dişe dokunan, cebe dokunan, omuzları düşüren konuları konuşmak üzere her cuma akşamı olduğu gibi sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç bizimle birlikte. Emrah'cığım burada stüdyoda, İsmail Bey Ankara'da. Geçmiş olsun diyeyim önce İsmail Bey'cim. Ankara bayağı böyle bir yoğun haftayı geride bırakıyor. Valla burada İstanbul'dan çok bakarken doğru. Yorulduk biz.
2: Çok doğru. Biz de ofiste yani çalışmayı uzaktan yaptık bu hafta.
1: Yani
2: Ankara'ya tabii merkezi yerlere gitmek pek mümkün değildi. Hatta birkaç gün öncesinden park edecek yer bulamadınız çok merkezi yerlerde. Resmen bir NATO tatbikatı vardı. Daha sonrasında da tabii çok önemli konuklar Türkiye'ye teşrif etti. Tabii Ankara kilitlendi diyebiliriz. Yani özel sektör ve memurlar olarak da aslında biz de sizin gibi takip ettik. Evlerden kısmen çevreden tabii biz de fırsat bildik biraz şehir dışına buralarda daha dışarıdan çalışmalarımızı yürüttük.
1: Kaçtınız yani Ankara'dan.
2: Yani çoğu kişi evet kaçma fırsatımız vardı kaçtık. Ama çalıştık tabii yani çalışma bitmiyor uzaktan da olsa.
1: Evet.
2: Çalışıyorsunuz ofis artık cep telefonuna taşıyorsunuz. Şeydi yani Ankara gerçekten çok yoğundu. Günler öncesinden yoğundu. Memurlar gerçekten bir hafta işte yoktu. Bir taraftan baktığınızda tebessüm ettirdi. Yani şöyle yani bir hafta Ankara'da 500 bine yakın memur var. Bir hafta işe gitmemesi tabii önemli bir kayıp gibi düşünüldü. Ama tabii güvenlik, trafik endişeleri de bunu tabii getirdiğini görüyoruz. Yani önemli konuklar. Tabii keşke bu daha acaba Antalya falan gibi yerlerde mi yapılsaydı soru işareti de bırakmadı değil. Yani Ankara'da çünkü özel sektörde aslında çalışamadı, uzaktan çalıştı. Bir hafta öyle geçti yani bir hafta biraz böyle yarım bir çalışmayla geçti diyebiliriz. Umarım sonuçlar Türkiye açısından da NATO açısından da güzel olur diyelim ne diyelim.
1: Valla tüm Türkiye Ankaralılara bir kere teşekkür etmeliyiz fedakarlığınız için. Çünkü gerçekten çok önemli bir organizasyondu. Bence çok başarıyla da gerçekleştirildi. Zaten hani bu konuda devletimizin

0: de önemli bir tecrübesi var. Ama onunla birlikte bence Ankara halkını da değil mi teşekkür etmek lazım. Çünkü bütün düzeniniz bozuldu nihayetinde. Ama onun karşılığında da çok güzel bir zirveye maşallah sorunsuz ev sahipliği yapma fırsatı buldu Türkiye. Dediğiniz gibi inşallah oradan çıkan sonuçlarla ülkemize daha iyi, daha faydalı bir yeni dönem
1: Yani.
0: gelir diye düşünüyorum. Ama valla geçmiş olsun dedim ki bu akşam programa başlarken bir İsmail Bey'e geçmiş olsun diyeceğim yani.
1: Evet,
0: Vallahi
1: yani ben
0: billahi.
1: pazardan kaçmıştık. Arkadaşlar
0: İyi
1: da
0: olmuş.
1: uzaktan çalışacaktı. Çünkü gelmeniz mümkün değildi. Yollar tamamen
0: Evet.
1: kapalıydı.
0: Yok çok
1: Evde
0: iyi
1: olmak
0: yapmışsınız ama bunu
1: zorundaydınız yani.
0: yapamayanlar da vardır herhalde. Onlar için de hayat bayağı zor olmuştur. Onlar
1: Yani
0: için
1: evden
0: de
1: çalışmışlardır muhtemelen.
0: yani evet.
1: Yani başka şansları yoktu yani.
0: Evet. Neyse geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Ve teşekkür ederiz tekrar.
1: Sağ olun.
0: Şimdi
1: Sağ olun.
0: o zaman başlayalım İsmail Beyciğim. Temmuz ayı ile
1: Tabii
0: birlikte
1: lütfen.
0: memur maaşları arttı. Kasayı artışı hangi unsurları etkiledi? Nedir son durum? Bize anlatın lütfen.
1: Tabii. Yani memur maaşları tabii 13,52 arttı. Memur ve memur emekli maaşları. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Yani beklendiği seviyelerde oldu. Enflasyon 17,76 olunca memura düşen de 13,52 oldu. Memur maaşlarıyla SSK Bağkur maaşlarının her zaman aynı oranda artmadığını, artması gerektiğini, sonradan denkleşmeye çalıştığını söylemek mümkün. Uzun vadede denkleşiyor ama tabii önce almak, sonra almak önemli oluyor. Şimdi memurlar açısından tabii bu bir şey ifade ederken bir taraftan da bu katsayı aslında hiç de memur olmayan kişileri de etkiliyor, enteresandır. Hiç de memur olmayan derken memur olmayan yani SSK'lıları. Niye etkiliyor derseniz, çünkü SSK'da kıdem tazminatı dediğimiz tavan memur maaş katsayısına endeksli. Bu da ilginç. Yani kıdem tazminatına tavan getirdiğinizde aslında bu ne asgari ücrete endeksli ne başka bir şey endeksli. Memur maaş katsayısına endeksli. Bu da bunu değiştiriyor. Şimdi bu ne oldu? 73.170 lira nete çıktı. Yani 13,52 artınca aslında kıdem tazminatının tavanı net de 73.170 lira oldu. Brüt de tabii burada damga vergisi kesildiği için neti böyle oluyor. Tabii tavandan bahsediyoruz. Tabii bunun tabanı da asgari ücret yani 33.030 lira brütte. Tabii kıdem tazminatı dediğimiz zaman da herkes biliyor ki işte emekli olacağı zaman yaş dışındaki şartları taşıdığında yine bir yıllık çalışması varsa işte yine kıdem tazminatı alıyor. İşte evlendiğinde askerlikte işveren tarafından çıkarıldığında kıdem tazminatını alabiliyor. Bu çalışan için önemli bir unsur. 73 bin lirayla 170 lirayla 33 bin 30 lira arasında bir tutarda kıdem tazminatı hesaplanıyor. Fakat biz gerçekten bir tavan getirmeli miydik? Bir tavan olmalı mıydı sorusu da her zaman bizim bir soru işareti olarak duruyor. Neden? Çünkü aslında bu 1980'de darbeyle beraber gelen bir sınırlama oldu. Ama biz bu birçok sınırlamayı kaldırdık. Ama ne hikmetse bu sınırlamayı bir türlü kaldırmadık. Yani işte o zaman 7,5 katı idi hemen 80'lerde. Yani tavan 7,5 kat idi asgari ücretin. Şöyle düşünün, 33.030 çarpı 7,5, 250 bin liraya yakın, 247 bin lira. Yani her yıl için size çalışmanız karşılığında 247 bin lira ödenecekken, 80'deki düzenlemeyle, bu şu anda da geçerli olan bu düzenlemeyle, bunda bir değişiklik olmadı, 73 bin lira ödeniyor. Daha öncesinde hiç tavan yoktu. Yani tavan hiç yoktu ama bir 7,5 tavan bile önemli bir tavandı. Şu an kaç katı derseniz 2,23 katı. 7,5 kat nerede? 2,23 kat nerede? Tabii bu da özellikle orta gelir, orta ücret düzeyinde olan ve üst düzey ücretli olan kişileri çok fazla etkiliyor. Yani kurumlardan ayrılırken, çalıştığı şirketten ayrılırken maalesef burada biraz düşük ücretle karşılaşıyorlar. Bu da onları önemli oranda rahatsız ediyor. Şimdi tabii bir taraftan bu varken bir taraftan da neleri değiştirdi başka kıdem tazminatı dışında? Memurların aldığı yine aile yardımları var. Bunları eşleri alıyor. Bir de çocuklarının aldığı çocuk yardımı var. Eş çalışması 3.581 liraya yükseldi bu. Çalışmayan eş açısından. Yine çalışmayan eş açısından böyleyken yine 25 yaşına kadar çocukları açısından da iki çocuğa kadar da çalışmıyorsa çocuklar bunlar için de bir 787 lira ya çıkan bir çocuk yardımı var. İki çocukla ilgili oluyor. İkisi memursa bunu tek kişi alabiliyor. Bu da yükseldi. Engelli aylığı var. Engellilere %70, engelli üzerindekilere 8.689 TL ödenecek artık. %40 ile 69 arasındaysa ise bu 5.793 liraya çıktı. Bu da memur maaş katsayısından etkileniyor engelli aylığı. Yine çokça bildiğimiz, çokça kişinin aldığı 65 yaş aylığı var. Bu da 65 yaş ve üzerindeki herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda çalışmayan ve oradan gelir ve aylık almayanlara ödenen, aynı zamanda aile içinde fert başına düşen geliri asgari ücretin üçte biri ve bunun altında olan kişilere ödenen bir yaşlılık aylığı, 65 yaş aylığı var. Bu 65 yaş aylığı bazen her ikisine de ödenebiliyor. Bu tutarda 7.257 liralara çıktı. Yine en yüksek bu sosyal yardım diyebileceğimiz ödemelerden biri evde bakım. Yani siz tam engelliyseniz ve tam bakıma muhtaç bir engelliyse yakınınız, bu yakın ödenen, bu engelli için ödenen tutar 15.755 liraya çıktı. Yani bu %13,52 artmış oldu. Yine ölüm yardımları da memurların yine 30 bin liralara dayandı. Eş ve çocuk vefat ederse de 14 bin küsür liralara çıktı. Bu memur maaş katsayısındaki artışın bir yansımasıydı. Ama bütün bunlara baktığınızda da bu tutarlar tabii bir sosyal yardım ve küçük bir tutar olduğu görülüyor. Yani işte bu 65 yaş aylığı, engelli aylıkları bunlar 7 bin, 8 bin bandında. Tabii yoksulluk sınırında 135 bin olduğunu düşündüğümüzde aslında gitgide enflasyon karşısında satın alma gücünün bu insanlar için daha da eridiğini söylemek mümkün. Kısaca aslında bunlar arttı diyebiliriz yani memur maaş katsayısıyla. Tabii bir taraftan da SSK Bağkur aylıklarını hatırlatalım.
0: Evet.
1: Orada da 17,76 bir artış olmuştu.
0: Özellikle bu engelli aylıkları ile ilgili geçen hafta bir soru vardı. Tam programın bitiminde geldi, konuşamamıştık. İyi oldu bundan da bahsettiğimiz. Bu arada sevgili izleyiciler, varsa sorularınız Hande Demirel TV benim X'teki adresim. Oraya yazabilirsiniz İsmail Bey'e, Emrah'a varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Her türlü soruyu açıklar. Bedava hizmet. Bilmiyorum artık daha ne diyeyim yani. Emrah'cığım, varlık barışına dair tebliğ yayınlandı.
1: Evet.
0: Hayırlı olsun.
1: Evet, sağ
0: Tüm
1: ol.
0: şartları da belli oldu.
1: Evet.
0: Şimdi bundan kim nasıl yararlanacak?
2: Hani bu bizim meşhur 7582 sayılı kanunun en önemli düzenlemelerinden birisi buydu.
0: Evet.
2: Biraz sonra başka bir boyutuyla da değineceğiz ama özellikle bu Türkiye'nin gri liste durumu, işte bu FATF'in yani Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi eleştirip eleştirmeyeceği falan da tartışıldı. Dolayısıyla bu defa birazcık daha katı çerçeveyle çizilmiş, belli varlıklara bağlandığı zaman daha düşük vergi oranı gerektiren, hem yurt içi hem yurt dışı varlıkla ilgilendiren bir varlık barışıyla karşı karşıyayız. Tabii Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Dolayısıyla bizim ara ara böyle düzenlemeler yapmak mecburiyetimiz ortaya çıkıyor. Keşke öyle bir mecburiyetimiz olmasa da Türkiye bunları yapmasa ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. 31 Temmuz 2027'ye kadar hem yurt içi hem yurt dışı varlıkların varlık barışı kapsamında beyan edilip Türkiye'ye getirilmesi halinde eğer vergi şartları sağlanmıyorsa verginin ödenmesi %5'lik bir vergi var veya biraz önce biraz sonra birazcık değiniriz. Bazı şartları sağladığınız takdirde de o vergi oranını daha düşük oranlarda ödeyebiliyorsunuz veya sıfıra kadar düşebiliyor. Dediğim gibi hem yurt dışındaki varlıkları kapsıyor. Bu varlıklar hangileri? Para, altın, döviz, menkul kıymet veya sermaye piyasası araçları. İzleyicilerimizin kafasına ilk gelecek sorulardan birisini şimdi söyleyeyim. Önceki düzenlemelerde taşınmazlar da oluyordu bazen. Yani taşınmazları da bildiriyordunuz. Taşınmazları doğrudan bildirebileceğiniz bir model getirmiyor. Ama şöyle bir şey yapmanızın önünde bir engel yok. O taşımızı satıp onun parasını varlık barışı kapsamında bildirmeniz ve Türkiye'ye getirmeniz de mümkün. Dediğim gibi hem yurt içi hem yurt dışı varlıkları kapsıyor. Yurt içi için de aynı varlıklar. Yurt içinde de sadece mükellef olmanıza gerek yok. Gene izleyicilerimizin kafasında bir soru olabilir. Sadece mükellefler mi varlık barışına yararlanabilir? Ben mükellef değilim. Ama bir param var, kayıt dışı bir param var. Vergisini ödemediğini düşünüyorum, ödemediğinin farkında olduğum. Bunu da banka veya finans kuruluşlarına beyan ederek, vergisini de ödeyerek varlık barışı imkanlarından yararlanma imkanınız var. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman mükellef veya mükellef olup olmamamızın radikal anlamda bir farkı yok. Vergi oranını söyledim. Vergi oranı normalde %5. Hı hı. Gene birçok izleyicimizin, birçok dinleyicimizin çok takip ettiği ve sorduğu sorulardan birisi. Peki ben bu varlıkları Türkiye'ye getireceğim mi? Mesela yurt dışında bir varlık beyan ettim. İşte hisse senedi beyan ettim. Veya bir paradan bahsettim. Evet, bunları 2 ay içerisinde bankaya beyan ettikten, bankaya, finans kuruluşuna beyan ettikten sonra 2 ay içerisinde Türkiye'deki hesaplara transfer etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla onu da bir netleştirmiş olalım. Yani o varlıkları sadece beyan etmeniz yetmiyor. Banka veya finans kurumuna transfer ediyorsunuz. %5'lik vergi eğer hazine bonosu, devlet tahvili, kira sertifikası veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma belgesi gibi bir şey alıp yıllar itibariyle bazı taahhütlerde bulunuyorsanız o %5'lik vergi de düşüyor. Mesela ben en az 5 yıl elimde tutacağım diyorsanız bu varlıkları vergi sıfıra düşüyor Hande. Ne zamana kadar? Gene bu da önemli. 31 Aralık 2026'ya kadar. Yani 1 Ocak 2027'den itibaren ki kanun süresi hatırlarsan Temmuz 2027'nin sonuydu.
0: Evet.
2: Ama Ocak'la Temmuz arasında bunlar yarım puan artacak. Yani 5,5 puan olacak. 5 yıl elde tutarsanız da yarım puan ödeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzatma yetkisi var 2027'de Temmuz'dan sonra. O zaman da 1 puan artıyor halinde bu vergiler. Yani en düşük vergi o zaman 1 puan olacak. Yani 5 yıl elde tutarım dediğiniz takdirde eğer Sayın Cumhurbaşkanı uzatma yetkisini kullanırsa varlık barışına %1'lik vergi ödemeniz gerekecek. En yüksek vergi de 6'ya çıkmış olacak. Ama varlık barışından yararlanmak için en avantajlı süre Temmuz'la Ocak 2026 arasındaki, özür dilerim, 1 Ocak 2027 arasındaki süre. Bunu izleyicilerimize söylemiş olalım. Hangi bildirimle yapılacağı, nereye yapılacağı da tebliğde çok açık bir şekilde yapılmış. Vergi dairelerini hiç işin içine karıştırmanıza gerek yok bu defa. Sadece gidiyorsunuz ve bankalara, tebliğ ekinde bir form var, ek 1 diye bir form var. Hı hı. Onunla birlikte bankalara veya aracı kurumlara, çünkü bir hisse senedi de getirebilirsiniz, bir sermaye piyasası aracı da getirebilirsiniz. Oralara bildirimde bulunuyorsunuz. Şimdi taahhütle birlikte vergi azalıyor dedik Hande.
0: Evet.
2: Ben taahhüdüme uymazsam ne olacak? Şimdi bir girişim sermayesi yatırım fonu katılma belgesi aldım. 5 yılda taahhüt ettim ama bir şey oldu, o paraya ihtiyacım oldu. Taahhüdünüzü bozduğunuz takdirde aradaki vergiyi, ödemediğiniz vergi, diyelim 3 yıl taahhüt etmiştiniz, 3 yıl için öngörülen vergi %2, %2'yi ödediniz ama 3 yıllık taahhütünüzü tutmadınız. Aradaki %3'ü ödüyorsunuz, gecikme faizini ödüyorsunuz ama herhangi bir vergi ziya cezasıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Dolayısıyla taahhütü tutmak kritik, önemli, onu da söylemiş olalım. Dediğim gibi varlıkları Türkiye'ye getireceksiniz. Yurt dışında beyan ettiniz, dediniz ki benim şu kadar hisse senedim var. Onu para olarak veya hisse senedi olarak getirmeniz mümkün. Veya bir altın getirdiniz, onu bozdurup gene bankaya bir mevduat hesabı olarak yatırmanız mümkün. Onu da söylemiş olalım.
0: Peki.
2: Çok sorulan sorulardan birisi, çok da eleştirilen konulardan birisi, özellikle bu mali eylem görev gücü ve gri liste açısından, hı hı, bir vergi incelemesi konusu yaratacak mı bu? Vergi incelemesi dışında herhangi bir alanda hiçbir koruma yaratmıyor bu. Yani kara para veya terörün finansmanıyla alakalı bir şeyse bu konuda hiçbir şekilde size bir koruma sağlamayacağını şimdiden söylemiş olalım. Vergi incelemesindeki koruması da mutlak bir koruma değil. Şöyle varsayalım. Siz 1 milyon liralık bir varlığı getirip beyan ettiniz Hande Türkiye'ye. Şu anlama gelmiyor. Her türlü vergi incelemesinde 1 milyon liralık bir sigorta aldınız. O varlıkla ilgili bir incelemeyle karşılaşırsanız sadece o konuyla alakalı size 1 milyon liralık korumayı sadece o alanda sağlıyor. Diyelim bir kira geliriniz vardı, hiç mükellef olmadınız. Dolayısıyla o kira gelirini gidip beyan ediyorsunuz varlık barışı kapsamında. Sadece onunla ilişkili olduğunu ispat ettiğiniz sürece sizi koruyor. Ama başka bir konudan incelendiniz, yapacak bir şey yok.
0: Peki.
2: Yine kafalardaki soru işaretlerden birisi şuydu. İnceleme sırasında ben varlık barışından yararlanabilir miyim? Çünkü bunun süresi nereden baksan eğer Sayın Cumhurbaşkanı da yetkisini kullanırsa 2028'in ortasına kadar gidecek.
0: Hmm.
2: Ben incelemeye alındım. Kayıt dışı hasılatım veya kayıt dışı varlıklarım var. Hemen gideyim varlık barışından bulunayım, %5 ödeyeyim, kurtulayım. Hayır, maalesef kurtulamıyorsunuz. Hmm. Vergi incelemesine başlandıysa orada yapacak bir şey yok. Orada bir esneklik şöyle tanınmış. İdarenin bilgisine giren konularda da siz bazen pişmanlık müesseselerinden yararlanamazsınız. Ama burada orada bir esneklik var. İdarenin bilgisi varsa bile eğer bir inceleme başlamadıysa bir sorun yok.
0: Hmm.
2: Ama inceleme başladıktan sonra ben gideyim varlık barışıyla bu varlıkları bildireyim deme şansınız yok. Dolayısıyla izleyicilerimizin de O açıdan hassas olmaları lazım. Dediğim gibi bu sefer Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu çok yakından, özellikle uygulaması açısından çok yakından takip edeceği benziyor. Çünkü bankalara ve finans aracı kurumlara da önemli sorumluluklar yüklemiş. Bu arada vergileri de onlar tahsil edecekler peşin ve onlar yatıracaklar. Siz ödemeyeceksiniz vergileri. Ve dolayısıyla onlarla ilgili bir ciddi bir takip mekanizması çalışacak. En başta dediğim gibi diyelim bir hazine bonosu aldınız ve 3 yıl taahhütte bulundunuz. Bir taahhütnameyi imzalayacaksınız. O da o banka veya aracı kurumda kalacak halde. Dolayısıyla en başta da bir taahhüt imzalamış, oraya vermiş, dosyanızın içerisine koymuş olacaksınız. Dediğim gibi yararlanmak isteyenler için özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelme açısından bence önemli bir fırsat yaratıyor. Türkiye'de mükellefler bundan yararlanırlarsa tabii ki defterlerine kaydedecekler. Defterlerine kaydettikten sonra 2 sene bir fon hesabında tutmaları lazım. Yani defterime kaydettim, oh istediğim gibi yararlanayım olmayacak. Sadece sermayeye eklerseniz bir vergisi yok ama onun dışında bir şey yapmaya kalkarsanız bir vergisi olacak halde. Hepsi yani kısaca ilk etapta bu tebliğ ile ilgili, uygulamayla ilgili söyleyeceklerim bunlar ama muhtemelen... Peki. Dönem içerisinde biz bazı sorularla karşı karşıya kalacağız. Onları da izleyicilerimiz sordukça yanıtlamaya çalışırız.
0: Evet, dediğim gibi varsa sorularınız tam zamanı sorabilirsiniz. Tabii bir de bu işin bu kara para aklama, evet, suç gelirleri, evet, terörün finansmanı boyutu var. Onu da ayrıca konuşalım mutlaka. Onunla ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. 2026-2030 döneminde bir yol haritası bunun içinde çizildi. Onu da ayrıca konuşalım. Ama şimdi dönelim İsmail Bey'e. Şimdi meclise bir yasa teklifi sunuldu İsmail Bey. En düşük emekli aylığı artışı konusu da var bunun içerisinde. Aynı zamanda imalat ve turizm sektörlerine destek de. Nedir detayları? Bizi bilgilendirirseniz seviniriz.
1: Evet, torba kanunu meclise sevk edildi. Önümüzdeki günlerde görüşülecek. Burada tabii kanun teklifinde neler var? En başta tabii en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenleme var. Burada 20 bin liradan 23.552 liraya çıkıyor. Yani 17.76 lira artmış oluyor. Buradan etkilenen işte tahmin ettiğimiz kadarıyla 4 milyonun üzerinde kişi olacak. Bunlar 1 lira etkilendiği gibi 10-13 bin lira kadar da etkilenenler olacak. Tabii burada kök maaşta bir değişiklik olmuyor. Onların devlet hesaplarında gördüğü kök maaşları ayrı çalışıyor. Ödenen tutarı değiştiriyor. Aslında kök maaşları da değiştirmiş olsa bu kişiler bu aylıkları almaya sürekli devam edecek. Ve meclise de sürekli böyle bir kanun teklifi gelmesine gerek olmayacak. Ama tabii bu konuda ısrar ediyoruz ve kök maaşlarını, kök aylıklarını bu seviyelere yükseltmiyoruz. Tabii burada daha önce dediğimiz gibi 23.352 lira olurken bir taraftan da kendiliğinden 23.352 lira olan, 24.025.000 lira olan prim ödeme yüksek kişiler açısından da bu handikap oluşturduğunu söyleyelim. Tabii burada ne zaman alırlar diye soru da birden aklıma geldi. Şimdi ne zaman alabilirler? Şimdi tabii kanunun çıkmasını bekliyorlar. Bu emekli ödeme dönemine yetişmez. Çünkü 17'sinden itibaren ödemeler başlayacak ki yani zor görünüyor. Yani kanunun yürürlüğe girip SGK'nın hesapları aktarması. Tabii yetişirse de ayrı, yani şöyle bir 3-4 gün içinde çıkarsa. Ama zor görünüyor. Ama sonuç itibariyle fark ödemeler bittikten sonra ödeniyor. Bu ay 20 bin lira alacak o 23.552 lira almayı bekleyenler. Ama diğer emekler açısından ise uygulanan oran, yani 17.76 ile neyi buluyorsa onlar onu alacaklar. Ama 20 bin lira almış olanlar 20 bin almaya devam edecekler. Diğerleri de artış oranlarını da alacaklar. Yine burada buna gelmişken şuna da değinelim. Diğer SESEK devlet memuru emeklileri de ne zaman alacak farklarını? 1 ile 14 arası onların da bir fark aylıkları oluşuyor. Onlar da bu fark aylıklarını borcularını yaparlarsa hemen 15'inde alabilirler. Yapılmazsa da birkaç hafta içinde bunları kurumlarından 14 günlük fark, yani bu 4.000 lira olabilir. 4.000'e yakın bir rakam eder en küçük için. Yüksek aylık alanlar için de bu oran daha fazla edecektir. 14 günlük bir fark oluyor. Memur emeklileri açısındansa onlar da önümüzdeki günlerde açıklanacak bir tarihte onların maaşlarını aldı 1 ile 5 arasında bu farkları almış olacaklarını da hatırlatalım. Peki burada başka ne var dersek, dediğiniz imalat sektörüyle ilgili, evet, bir burada bir teşvik süresinin uzaması söz konusu. Geçen aylarda anlatmıştık. KOSGEB'in bir desteği vardı. Fakat imalatta bu yalnızca belli yerlere yönelikti. Yani giyimdi, işte mobilyaydı, kot düğmesiydi, işte ne diyelim tekstildi. 5 tane bu NACE kodu var, bu faaliyet kodu. Bunlara yönelik olarak bir destekti. Aylık da 30 gün çalışma karşılığı 3.500 liralık bir destekti. Buradaki temel varsayım istihdamı azaltmamak, sabit tutmak ya da artırmaktı. Burada prim ödeme gün sayınızla ilgili bir irtibat kuruluyordu. 2025 ile kıyaslanıyordu. Şimdi bu 2026'ya kadar olan süre 2028'e uzatılmış oldu. KOSGEB burada bir ilan ya da bir duyuru yapacaktır bunun detaylarını. Burada verilen destek tabii işte 3.500 lirayı buluyor kişi başı belli sektörlerde. Her imalat sektöründe de değil. Ama bunu geliştirebilir, bunu artırabilir. Tabii bu desteklerin dediğim gibi yani sadece imalata verilmesi, imalatın da belli alanlarına özellikle istihdam kaybı yaşanılan yerlere verilmesi güzel ama bence yetersiz. Yani destek vermişken çünkü şu an birçok sektörde benzer istihdam maliyetleri yüksek. Bunun için bu desteklerin oralara da kayması gerekiyor. Burada bu imalattaki, bu özellikle giyim tekstil sektöründeki bunun detayını biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Süre uzatımı oldu burada sadece. 2025 olan 28'e çıktı. Burada yeni olan şey şuydu. Yeni olan destek turizm sektörüne yönelik geldi. Yani turizm sektöründe turizm tesis belgeli konaklama tesisleri. Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri. Yalnızca konaklama tesislerine yönelik olarak burada da 166.67 lira günlük. Her sigortalı için mesela 30 gün çalıştı 5.000 lira yapıyor bu. Buna yönelik eğer istihdamını Temmuz Aralık ayında da korursa üzerine de bir şey koyarsa yani veya istihdamı aynı kalırsa bunlara yönelik olarak 166.67 istihdamı koruması şartıyla günlük 166.67 yani 30 gün çalışan için 5.000 TL. Bunu primlerden mahsup edilecek bu. Yani nakit gibi bir şey. Böyle bir destek var. Bu istihdam desteği. Güzel bir destek. Yani ama sınırı işte sadece bu şey döneminde faaliyet göstermiş olacak. Yani Temmuz'la Aralık döneminde bu açık olacak bu işletme. Ve burada da faaliyetine devam etmiş olacak. Ve sadece konaklama tesis. Şimdi turizm biliyorsunuz konaklama tamam okey ama sadece konaklamadan ibaret mi değil. O konaklamayı 50 tane sektörde destekliyor. Yok yeme içme sektöründen tutun. Şimdi turizm uçaklar geliyor. Havacılık sektörü, hava yolları işliyor. Yani orada da bir sıkıntı oluyor. Yani bugün oraya inen uçaklar, hava hizmetleri bunlarda da ciddi bir yani sorun olabiliyor. Bunların da desteğe ihtiyacı var. Yani sadece turizm işletmelerine yönelik, konaklama hizmetlerine yönelik destek bence oldukça sınırlı. Süresi de sınırlı bir destek. Burada şartlar ama yine söyleyelim. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin şartları. Prim bildirgelerini zamanında versinler, verecekler. Primlerini zamanında yine ödeyecekler. Herhangi bir prim borçları olmayacak ya da bunları mutlaka taksitlendirmiş olacaklar. Yani işte kayıt dışı istihdam tespit edilmeyecek ya da sahte sigortalı dediğimiz çalışmadığı halde birilerini sigortalı göstermeyecekler şartlarından biri. Bunlar tespit edilirse faiziyle birlikte gecikme faizi ve gecikme zammı ile birlikte hepsi geri alınıyor. Yani buna dikkat. Yabancı uyruklu vatandaşlara bu yok. Bu tesiste çalışan yabancı uyruklular bu destekten yararlanmıyor. Nedendir? Hani o da yani herhalde yerli çalışanları destek amaçlı diye düşünüyorum. Onlara yok. Yine emekliler, destek priminden yararlanan emekliler için bu desteği alamıyorlar. Yine yurt dışında görevli olan kişiler için de bu destekten yararlanmayacağını söyledim ama detayları yine SGK genelgelerinden gelecektir. Güzel ama bence yetersiz. Yani hem sektör anlamında hem sektörün kendi alt işletmeleri, firmalar açısından da sadece konaklamayı ele alması turizmde ve bunu yaparken de hani turizm gelirlerinin düşmesi özellikle gerekçe olarak da bu kanunun gerekçesinde savaş, bölgesel savaş ve turizm gelirlerindeki düşüş ve düşüş beklentisinin sebep olduğu görülüyor. Ama tabii bu sadece bir konaklama tesisinden ibaret değil turizm. Daha geniş ele alınmasında fayda vardı.
0: Peki. Çok kısacık bir reklamımız var. Yani çok bu, özür diliyorum tamam, İsmail Bey. Okay. Devam ederiz. Tamam. Kısa bir reklam arasına tamam. gideceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Buyurun.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. İsmail Bey, biraz önce bitirdiniz sandım, reklama topu attım ama çok kısacık bir ekleme yapalım. Ondan sonra Emrah'a dönelim isterim.
2: Tabii, çok doğru. Ben yani bu teşviklerden bahsetmişken bir burada da bir şeyden bahsedelim. Yıl sonunda tabii bu kadın ve gençlere yönelik olan istihdam teşviğinin süresi de bitiyor. Yeni bir kanun gerekiyor. Artık bu tarz genel teşvik ve desteklerin ve güçlü desteklerin tüm sektörleri ilgilendiren istihdam desteklerinin çalışılması gerekiyor şimdiden.
1: Evet.
2: Yani böyle sektörel ve küçük destekler pek bir işe yaramıyor. 6111 gibi kapsamlı, geniş, daha geniş destekler gerekiyor.
1: Çok önemli gerçekten, hele ki içinde bulunduğumuz ortamda işverenin de çok ihtiyacı var aslında ve tabii çalışanların da böyle bir dönemde yine. Peki, teşekkür ederim altını çizdiğiniz için. Şimdi biraz önce bahsetmiştik, bu varlık barışının bir de diğer boyutu var diye. Orada da bu 2026'ya 7 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ön plana çıkıyor. Ne var burada? Kara para aklama, suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadele konusu var. Ve bir aslında 2026-2030 arasında önümüzdeki 3 yılı kapsayan, 3,5 yılı diyelim, bir yol haritası var. Nasıl bir yol izlenecek burada? Nedir orada yapılacaklar?
3: Bir kere zaten şeyin adını bir tam olarak söyleyeyim, genelgenin, çünkü aslında birazcık ipuçlarını da genelgenin içerisinde görüyoruz. Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve müsadere uygulamalarında, müsadere de el koyma demek, uygulamalarında etkinliğin arttırılması strateji belgesi 2026-2030 ile ilgili 2026'ya Taksim 7 Cumhurbaşkanlığı genelgesi. Şimdi bir kere temelde baktığımız zaman genelge aslında bu işin Türkiye tarafından çok ciddi bir şekilde ve daha sıkı bir şekilde takip edileceğini söylüyor. Özellikle suçtan elde edilen paranın takip edilmesi ve o paraya el konulması veya o varlıklara el konulması özellikle vurgulanan temel konulardan birisi halinde. Yani sadece o paranın takip edilmesi yetmiyor, onun müsaderesi de, onun için zaten genelgenin ismini okumak istedim. Önemli bir unsurlardan birisi. Bu konunun önemli bacaklarından birisi tabii bu işin bir kamu tarafı var. Bir de özel sektör tarafı var. Bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları gibi, finans şirketleri gibi kuruluşların daha sıkı denetlenmesi söz konusu. Bir de özellikle ecnebilerin çok kullandığı ama Türkiye'de artık yeni yeni öğrendiğimiz bizim Know Your Client diye bir kavram var. Yani müşterini bil, müşterini tanı. Dolayısıyla buna ilişkin bazı prosesler, daha sıkı prosesler getirileceği anlaşılıyor. Yani birisi gelip Türkiye'de bir hesap açacağı zaman veya bir para transfer edeceği zaman ek bazı dokümantasyonların yapılması gerektiğini işaret ediyor bu Know Your Client, yani müşterini bil, müşterini tanı uygulaması. Bunun birazcık daha geliştirileceğini görüyoruz. Biraz önce konuştuk. Zaten bu FATF dediğimiz bizim uluslararası mali eylem görev gücü, ki biliyorsun aslında bu yeni bir şey değil. 1990'lı yıllarda, 89'du yanlış hatırlamıyorsam, G7'nin bir inisiyatif olarak kurulmuş uluslararası ama bağımsız bir örgüt. Bu standartların çoğunu koyan ve aslında G8, sadece G8 değil G20 ülkeler açısından da önemli bir kuruluş bu FATF. Dolayısıyla oranın gri listesine veya daha kötü listesi de vardı bunun. Girmeme açısından Türkiye'nin çok ciddi bir çaba göstereceğini gösteriyor genelge. Bunun dışında özellikle savcılıkların, kolluk ve istihbaratın işbirliğinin daha da arttırılacağı vurgulanıyor. Bu önemli. Temel amaç zaten işte bu suçtan elde edilen paranın sisteme hiç sokulmadan engellenmesi aslında. Her nasılsa bir şekilde sisteme sızdıysa da onun müsaade edilmesi ve soruşturulması, gerekli soruşturmanın yapılması. Dolayısıyla aslında bu genelgeyle ve strateji eylem belgesiyle birlikte aslında Türkiye buradaki katı tavrını ve niyetini güzel bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla asıl Türkiye'nin 2026-2030 yılındaki temel amaçlarından birisi bu suç gelirlerinin finans sisteminden ciddi şekilde temizlemek ve herkesin, özellikle sadece kamu tarafının veya kişilerin değil, aradaki özel kurumlarında, bankalar, finans kuruluşları, elektronik para kuruluşları gibi kurumların daha dikkatli olmasını sağlayacak bir model ve daha sıkı denetimi yapılacağı bir modele geçeceğiz gibi görünüyor. Zaten bizim açımızdan biliyorsun bu gri liste konusu çok büyük bir problem yaratmıştı. Hazine ve Maliye Bakanımız göreve geldikten sonra en çok bu işte uğraştı. 2 sene kadar bu işle uğraştık ve ondan sonra biz o listeden çıktık. Türkiye'nin tekrar o listeye girmesi sadece Türkiye'nin kara para anlamında eleştirilmesine neden olmuyor halinde. Biz biliyorsun sermaye açığı olan bir ülkeyiz. Uluslararası doğrudan yabancı yatırım çekmek de bizim için kritik bir konu. Uluslararası doğrudan yabancı yatırım açısından da nasıl ki derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar Türkiye için kritik. Bu gri listede olup olmamanız veya gri listeden daha kötü listelerde olup olmamanız da uluslararası yatırımcı açısından kritik bir konu. Dolayısıyla bu önemli ama benim en çok dikkatimi çeken ve en çok vurgulamak istediğim şey bu müşterini tanı sistemi. Türkiye için zaten uluslararası kuruluşların çok uyguladığı bir şey. Uluslararası bir firmayla iş yapacağınız zaman da onlar sizi tanıyacak. Bazı belgeler isterler mesela sizden. Ticari sicil gazetenizi, imza sirkülerinizi veya onların şüpheli gördüğü bazı şeyleri ispat edeceğiniz başka dokümanlarınızı isterler. Bundan sonra artık Türkiye'de de nasıl ki Avrupa'da kolay kolay hesap açılamıyor, para transfer edilemiyor bir hesaptan bir hesaba veya Amerika'da, Türkiye'de de önümüzdeki dönemde bu işin daha ciddi, daha sıkı şekilde takip edileceğini görüyoruz. Son derece isabetli. Umarım bu tip uygulamaları artık istisnai olarak göreceğimiz bir ülke olur. Türkiye 2030 yılına kadar diyelim Hande.
1: İnşallah. Çok önemli. Çok çok önemli bir konu. İsmail Beyciğim, bu GSS borçlarıyla ilgili çok sorular var, çok da konuşuluyor son dönemde. Biz de kimi zaman değinmiştik ama özellikle haksız olduğunu düşünenler itiraz için nasıl bir merciye, nasıl bir mekanizmaya başvurabileceklerini merak ediyorlar. Yani bu GSS borcu çıkan herkes işte bu borcu ödemeli mi, yoksa işte kontrol edilip itiraz hakkı var mı? Bize biraz bu soruların yanıtını verir misiniz?
2: Tabii yani GSS borcu dediğimiz, şimdi insanların bir kısmı zaten otomatik olarak sigortalı olduğu için GSS'li kapsamında oluyor. Ama primini kendi ödemek zorunda olanlar var. İşte işte siz üniversite okuyorsanız 25 yaşına kadar işte priminiz artık kız olun erkek olun netice itibariyle siz GSS'li olmuş oluyorsunuz ve prim ödemek zorundasınız. İkametinizde annenizin babanızın yanındaysa bir gelir testi yapılıyor. Bu gelir testine göre de asgari ücretin 1/3'ünden azsa bu sefer aslında siz doğrudan devlet tarafından karşılanıyor ama daha fazlaysa siz prim yükümlüsünüz. Şimdi GSS prim yükümlülüğünde tabii şu tarz şeyler oluyor. Yani kurumun burada kullandığı sistemde zaman zaman eksiklikler oluyor. Yani kişileri otomatik olarak tescil ettiği durumlar var. Yani mesela kişi o sürede yurt dışında ve yurt dışında çalışıyor ya da yurt dışında diyelim ki okuyor aynı sürede ama 27-28 yaşında, 23 yaşında ama bunu sistem görmüyor. Ya bunun okuduğunu görmüyor ve yurt dışında olduğu sürelerde normal takdirde ikametgahı varsa ya da böyle bir okuma durumu varsa bunun borçtan düşmesi gerekiyor. Ama bunu zaman zaman görmedi oluyor. Zaman zaman çalışmasını da görmediği durumlar da karşımıza geliyor. Yani burada sistemsel hatalar da oluyor. Onun için GSS borcu ile ilgili mutlaka bulundukları sosyal güvenlik merkezine gidip bu borcun gerçek olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Tabii borcun tutarının yüksekliği de kişiler için ödenmesi zor hale getiriyor. Yani bunun için GSS'ye yönelik olarak yani mutlaka bir borç sorgulaması yapmaları lazım. Bunu E-Devlet üzerinden de yapabilirler ama E-Devlet'te gördükleri borcu bence bir eğer bir gerekçesi olmadığını düşünüyorlarsa, kapsama girmediklerini düşünüyorlarsa mutlaka gidip müracaat etmeleri gerekiyor. Çünkü bana onlarca örnek geldi. Bunun en az birkaç tanesini biz kuruma müracaat ederek terkin ettirdik. Yanlış tahakkuklarla gelmişti. Yani bu oran yani her 5 taneden belki bir tanesinde denk geldim. Onun için mutlaka sistemsel olarak kontrol etmelerini öneririm.
1: Peki borç önce ödenip sonra mı itiraz ediliyor yoksa direkt itiraz edilebiliyor mu?
2: Ya direkt itiraz edebilir. Yani borcu varsa terkin edilir.
1: Evet.
2: Eğer borcu tabii geçerli bir borsa da tabii o güne kadar uygulanacak faizler, evet, gecikme zamları uygulanacaktır yani. Borcu öder ama Tabii kurum iade yapabilir bunu. Ya da daha sonra olacak bir borcu varsa mahsup edebilir. Ama ödemeden de itiraz edebilir. İlk başta ödemeden bir itiraz etsin. Zaten söylerler yani şöyle böyle kendi durumunu da açıklayabilir.
1: Yani 5'te 1 çok yüksek bir oran hata payı olarak baktığınızda.
2: Yani çok geldi bana. Özellikle evet. De şöyledir yani.
1: Çok da
2: yani.
1: Konuşuluyor. Bize de geliyor bu sorulardan da. O yüzden bu konuyu da gündeme getirmek istedim sizin takdiminizde.
2: Evet çok iyi yapmışsınız.
1: Ama.
2: Şey yani sistemsel bir burada bir şimdi SGK sisteminde tescil sistemiyle GSS tescil sistemiyle bu sigortalı kütükleri tescil sistemi arasındaki irtibatta anladığım kadarıyla yazılımda tam bir sorgulamada bir takım sıkıntılar oluyor. Ondan dolayı bunlar bunu tam görmüyor yani. Evet. Buradan kaynaklanan sorunlar oluyor yani sıkça geliyor. Yani bize gelenler tabii sorunu olduğu düşünenler için de 5'te 1'i sorunlu çıkıyor. Yani benim bir problemim var sanki. GSS ile ilgili yani benim borcum olmaması gerekir diyenlerden benim dediğim yani 5 kişiden birinde bu sorun evet yani evet problem yok ama problem var görünüyor.
1: Peki çok teşekkür
2: yani
1: ediyorum.
2: Mutlaka GSS sorgulasınlar yani gidip merkeze bir dosyasına baktırsın yani kendisiyle ilgili bir şüphe duyuyorsa.
1: Evet tabii şey de çok soruluyor bu borçlar silinir mi diye. Onunla ilgili
2: yani bu borçlar siliniyor ama zaman aşımıyla siliniyor. Yani normalde silinmiyor. Yapılandırma dönemlerinde bu borçlara özel şeyler çıkıyor. Yani gel bu borçları öde, geçmiş faizini, gecikme zammını sileyim deniyor. Bir de kurum sildim diyor bazen. GSS borçları silindi diye haberler çıkıyor. Halbuki diyorsun kurum silmedi, silmek zorunda kaldı. O da şöyle oluyor. 10 yılı geçmiş borçlar 2016'ydı en son zannedersem. Kurum artık takibatını yapamamış. Yani bunun yasal takibini yapamadığı için zaman aşımına uğraması gerekiyor. Ya zaman aşımına uğruyor bu borç. Tabii memurun da bir sorumluluğu var zaman aşımına borcu niye takip etmedin diye. Yasal olarak diyor ki ben devlet bundan vazgeçtim artık diyor. Memura da sorma bana da sorma. Bu borç yok diyor. Yok bil diyor. Yani bu ama şöyle çıkıyor. Yani 10 yılda bir. Yani son 10 yıllık mesela 2016'nın borcu gitti. 2017'nin herhalde mesela bir sene sonra onlar terkin edilecek. Ödemeyin diyemiyorum. Yani ödemezseniz işte yararlanmama durumları da oluşuyor zaman zaman. Yani onun için ödemeniz gerekiyor ama tabii kamunun da bu konuda düzenleme yapması gerekiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak Emrah'cığım bu gerçek vergileme usulüne geçen taksici esnafı için bazı kolaylıklar gelmiş galiba. Nedir onlar?
3: Özellikle biliyorsun Hande geçen senenin sonuna doğru biz birçok mükellef grubunu büyük şehirlerde çalışıyorsa basit usule geçirdik. Basit usul ne demek? Gerçek usul ne demek? Ondan birazcık bahsedelim. Basit usul civarı bu arada 800 bin 1 milyon civarında basit usul mükellefimiz vardı bu uygulamadan önce. Gerçek usule geçirmek demek bu kişilerin artık fatura kesmeleri, KDV mükellefi olmaları, gelir vergisi beyannamesi vermelerini falan gerektiriyor. Basit usul bunları gerektirmeyen bir modelde. Hatta biz basit usuldeki vergiyi de kaldırdık bundan birkaç sene.
1: Evet, evet.
3: Dolayısıyla tamamen radikal bir dönüşüm yarattık. Ama tabii özellikle şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar da bu kapsama dahil edilmiş oldular. Yani dolmuş işletmecileri, taksi işletmecileri de. Ama tabii onların herhalde güzel bir lobi şansları var ki diğer mükelleflerden farklı olarak onların sistemini birazcık esnettik şimdi. Üç yerde esnettik. Birincisi şu, bu arada bu yılın başından itibaren gerçek usule geçtiler. Orada bir problem yok. Artık basit usul kapsamında değiller. Şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellefler. Bir hasta kazanç modelini 3 yıl kullanabilirler dedi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hasta esaslı kazanç uygulaması ne demek Hande? Orada şöyle bir şey yapıyorsunuz. O mükellefin bir dönem boyunca elde ettiği toplam hasılatı ki KDV de dahil olmak üzere bunun diyorsunuz %10'u ticari kazançtır. Yani toplam 1 milyon lira kazandı 12 aylık dönem içerisinde KDV dahil. Onun %10'u ticari kazançtır diyorsunuz 100 bin lira. O 100 bin lira üzerinden gelir vergisi tarifesine göre vergi ödüyorsunuz. Bunun %1,5'u da yapılan tahsilatın %1,5'u da KDV'dir diyorsunuz. Bir de KDV beyannamesi veriyorlar. Dolayısıyla taksici ve dolmuşçu esnafının geçiş dönemini birazcık daha rahatlatmak için öngörülmüş bir şey. Bu birincisi. Başka ne kolaylık getirildi? Biz biliyorsun bu bizim 7587 sayılı kanunla, bir önceki kanunda değil ama ondan sonra çıkan bir kanunla hayatımıza girdi. Buna göre maddenin yürürlük tarihinden önceki Temmuz, bu sene Temmuz, yürürlük tarihinden önce bir taksi veya plakanız veya dolmuş plakanız varsa bunları satarsanız normal şartlarda elde ettiğiniz kazançtan vergi ödemeniz gerekiyordu. Onları da vergi dışına çıkardık. Yani o tarihten önce eğer bir plakanız vardıysa onda da bir vergi olmayacak. Üçüncüsü ne? Bunların satışında artık siz gerçek usule geçtiğiniz için gerçek işletmeler neyi satarlarsa satsınlar ve KDV hesaplamak zorundalar. Araçlarını, gayrimenkullerini, nelerini satarlarsa satsınlar eğer istisna yoksa. Oradaki KDV'yi de gene kanun yayımından önce eğer ellerinde bu plakalar vardıysa orada da bir KDV almayacağız. Dolayısıyla 3 noktada biz bunu esnetmiş olduk. Bir noktayı daha ekleyeyim çok kısacık.
1: Süremizin sonuna geldik, çok kısa.
3: Eylül ayından itibaren de artık mali cihaz kullanacaklar. Dolayısıyla mükellefler onlardan artık böyle perakende satış fişi benzeri bir fişi alabilecekler ve vergisel işlemlerini kullanabilecekler.
1: Güzel. Yani herkese eşit olmasını tercih ederdim bu kolaylıkların ama dediğin gibi orası daha görünür, sesi yüksek çıkan bir grup demek ki. Çok teşekkür ediyorum. Emrah'cığım, İsmail Bey'cim size de çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi ekonomik görünümün sonuna geldik. Bitirirken ABD-İran gerilimine dair güzel bir röportaj var. Ziemba Insights'ın kurucusu Rachel Ziemba konuşmuş Bloomberg International'da. Alternatif boru hattı güzergahlarına yönelik daha fazla kararlılık beklediğini söylüyor. Önemli bir röportaj gündeme dair. Bununla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel bir piyasalarda yeniden bir araya geleceğiz.
4: Anur'un az önce söylediklerini dinliyordunuz. Aynı kalıplar kendini tekrar ediyor. Başkan Trump çıkıp bir şeyler söylüyor ve sonra müzakereler söz konusu olduğunda yine bir duraklama dönemine giriyoruz. Bunun ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz? Yılın geri kalanında da böyle mi olacak?
5: Evet, beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sanırım bir tür bazı şiddet dönemleri, bazı sürtüşmeler göreceğiz ama uzun vadeli bir çözüm göreceğimizi sanmıyorum. En iyi ihtimalle mutabakat zaptına geri dönüldüğünü görebiliriz. Ancak gelecekte yaptırımlar kaldırılsa bile İran ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katıksız muhafazakarların İran'a sağlanacak faydaları sınırlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu dinamiklerle hala yeni bir normale doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Ve biliyorsunuz küresel ekonomideki tamponlar şu an oldukça düşük seviyede. Bu yüzden piyasaların bu konuda hala...

0: biraz iyimser göründüğünü düşünüyorum.
1: Rachel, yeni gerçeklikten bahsediyorsun ve bu yeni normalden işlerin nasıl görüneceğinden bahseden pek çok kişi tarafından paylaşılan bir kavram. Peki gemi sahipleri bu yeni gerçeklikle Hürmüz Boğazı'nda yollarını nasıl bulmaya başlayacaklar? Peki sizce birkaç yıl içinde Hürmüz Boğazı...

0: bypass hattını zaten kullandılar. Bunu sadece petrol için değil, diğer mallar için de yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Suudi Arabistan. Yani biliyorsunuz Şubat sonunda bu aşama başlamadan hemen önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyordu. Daha düşük hacimler görebiliriz. Ancak ister Cebel Ali olsun, ister farklı limanlar olsun, çok fazla altyapı ve lojistik var. Hala bir miktar bağımlılık olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde mesele sadece Hürmüz ve onun stratejik zorunluluğu değil, aynı zamanda İran ve diğer bölgesel aktörlerin diğer altyapılara yönelik riskleri olup olmadığıdır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı çok önemli bir araç olarak ortaya çıktı. Ancak İran füzeleri tarafından vurulabilir. Yani günün sonunda hala masada olan tırmanan bir savaş bağlamında bu bir risk olmaya devam ediyor. Ancak bölgede ve dünyada ön maliyetler yüksek olsa bile alternatif boru hattı rotalarına daha fazla bağlılık görüyorum. Ve örneğin Irak'ın tedarikine ne olacağını izliyorum. Özellikle de terörü destekleyen devletler listesinden nihayet çıktığı şu dönemde Suriye'den geçen boru hatları olacak mı? Bu işler bir gecede olmaz.
1: Evet Rachel, şuna Hürmüz Boğazı'nın kendisine, Hürmüz Boğazı'na dönecek olursak tüm bunların merkezinde gerçekten o var değil mi? Çünkü mutabakat zaptı görüşmeleri sırasında nükleer bileşenin biraz geri planda kaldığını görüyoruz. Trump'ın asıl hedefi bu. Yani özetle şu an mevcut durumda bu çatışmada sizce kimin eli daha güçlü? İran mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi?
0: Bunu söylemek zor, gerçekten zor. İran kesinlikle elinin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Trump yüksek enerji fiyatlarına karşı hassas. Bu yeni gerilim enerji fiyatlarının veya en azından ham petrol fiyatlarının düşmesinin ardından geliyor. Petrol ürünleri hala kısıtlı arzda ve kısmen Rusya-Ukrayna çatışmasındaki dinamikler nedeniyle durum daha da kötüleşiyor. Ama bu başka bir hikaye ve nihayetinde biliyorsunuz İran'ın elini zorladığını ve gelecekte Boğaz üzerinde denetim ve nüfuz arayışında olduğunu görüyoruz. Ve sanırım bu öyle bir şey olacak ki bölgedeki kalıcı risk primlerinin değişmesine ve belki de bunlardan bazılarının da devam etmesine yol açacak. Bölgede sunulan bu indirimlerin bazılarında ve özellikle biliyorsunuz tanker sahiplerini sormuştunuz, onları izliyorum. Sanırım bu karanlık transferlerin bazılarını ve belki de riski almaya daha istekli olan bir grup gemiyi görmeye devam edeceğiz. Ve İran'ın bir süredir kullandığı aynı veya benzer bazı kaçınma tekniklerinin kullanımını

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunumunda arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 Temmuz haftası itibariyle ticari kredi faizi %43,5 olarak kaydedildi. Böylece ticari kredi faizinde son bir yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ticari kredilerde büyüme de %20'nin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayınladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda değişiklik göstermezken aylık bazda %2,9 geriledi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçak savar füze sistemlerinin 3. ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı. Dmitri Peskov, satış olasılığını süper hassas bir konu olarak nitelendirirken konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol arzının Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Haziran'da arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi savaş öncesi seviyenin günlük 9 milyon varil altında kaldı.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız önce. Haftanın son işlem gününde fiyatlamaları gelin birlikte görelim. Borsa İstanbul'da günü primli tamamladık. Haftanın son işlem gününde %1,53'lük bir primle günü 14.321 puandan tamamladı BIST 100. Dolar TL'de %0,15 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 46,9827'den geçiyor işlemler. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında da %0,12 kadar bir geri çekilme var. Orada da 1,14-16 seviyesini görüyoruz işlemlerin geçtiği seviye olarak. Avrupa borsaları tarafında Alman borsası DAX hariç primli bir gün geride kaldı. FTSE %0,24, Paris CAC 40'ta %0,15 ve İtalya FTSE MIB tarafında gün sonunda %0,44'lük primler vardı. Frankfurt DAX ise günü %0,20'lik bir geri çekilmeyle tamamladı. ABD borsaları alıcılı Dow Jones'ta %0,35, S&P 500'de %0,39 ve Nasdaq tarafında da %0,29 kadar bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde de yön yukarıda. 10 yıllıklarda %4,56 seviyesini görüyoruz getiri seviyesi olarak. 5 yıllıklarda %4,30, ABD 2 yıllık tahvilinin getirisi ise an itibariyle %4,20 düzeyinde. Emtia tarafında altın ve gümüşte yön aşağıda. Ons altında %0,62 kadar bir geri çekilme var. 4.098.26 seviyesinden geçiyor işlemler. Gümüşte %0,72 kadar bir geri çekilme var. Orada da $59.54 seviyesindeyiz. Kripto para Bitcoin'de 63.781'den geçiyor işlemler. %0,82'lik bir yukarı yönlü hareketle birlikte. Petrol tarafında da yön aşağıda. Brent'te %0,28'lik bir geri çekilme var. $76.09 seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafında da %0,69'luk bir geri çekilmeyle işlemler $71.58 seviyesinden geçiyor. Evet, rakamlar böyle. Şimdi her zaman olduğu gibi önce Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya gidiyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa borsaları Orta Doğu'da devam eden gerilimin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilemesiyle 4 haftalık kazanç serisini sonlandırdı. Endekslere baktığımız zaman haftanın son işlem gününde yatağa yakın bir görünüm vardı Avrupa borsalarında. Madencilik ve medya sektörleri öne çıkarken teknoloji sektörü ise en kötü performansı gösteren sektörler arasında yer aldı. STOXX 600 endeksinde haftalık bazda düşüş %1,8'e ulaştı. Yatırımcıların odağı artık yavaş yavaş bilançolara kaymaya başlıyor 13 Temmuz haftası itibariyle. Bloomberg ekonomistleri bu bilanço sezonunda bankacılık ve enerji sektörlerinin öne çıkmasını bekliyorlar. Aynı zamanda Citigroup ekibinin yaptığı hesaplamalara göre 8 Temmuz ile sona eren haftada Avrupa hisse fonlarına net $400 milyon giriş gerçekleşti. Bu da 13 haftanın ardından kaydedilen ilk net para girişi oldu. Şirket bazlı haberleri takip ettik. EasyJet hisseleri Apollo'nun Castle Lake'in teklifini aşan sürpriz satın alma teklifinin ardından %14'e varan oranda değer kazandı. Aynı zamanda Fransız milyarder Javier Niel'in İngiliz komünikasyon şirketi Vodafone grubun en büyük hissedarı olmasıyla Vodafone hisseleri ise %13 oranında değer kazanmış oldu. 13 Temmuz haftasında hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Hem makro veriler tarafında hem de siyasi gelişmeler tarafında baktığımız zaman veri açısından sakin bir hafta olacak. İngiltere'de Mayıs ayı büyüme rakamlarını alacağız. Burada Bloomberg ekonomistlerinin tahmini aylık bazda büyümede %0,1'lik sınırlı bir artış yaşanacağı yönünde. Aynı zamanda Euro bölgesinden nihai enflasyon verisi alınacak. Haziran ayı verisi. Öncü veri tüketici fiyatlarında yıllık bazda %2,8'lik bir artışa işaret etmişti. Nihai verinin bu veriyi teyit etmesi bekleniyor. Diğer tarafta tabii biz hafta içinde Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamaları takip etmiştik ve piyasalarda Eylül toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı beklense tam fiyatlanmaya başlamıştı. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesi sonrası Avrupa Merkez Bankası'ndan. İngiltere'de aynı zamanda siyasette olacak gözler çünkü İşçi Partisi liderlerini devralmasına kesin gözüyle bakılan Andy Burnham'ın 17 Temmuz'da resmen parti lideri ardından da başbakan olması bekleniyor. Burnham'ın 13 Temmuz'da düzenlenecek parti etkinliğinde ekonomi programına ilişkin daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor. Piyasalar özellikle mali kurallara bağlı kalacağını söyleyen Burnham'ın konut yatırımları, hayat pahalı ile mücadele ve savunma harcamalarını nasıl finanse edeceği konularına odaklanacak.
0: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını arkadaşım Mehmet Özdemir'den alacağız.
2: Evet, küresel piyasalarda haftanın son işlem günündeyiz. Şöyle bir özellikle haftanın geneline baktığımız zaman volatilitenin yüksek olduğu, belki buraya bir parantez açmak lazım ki Trump'ın ateşkesin bittiğine yönelik söylemleriyle birlikte bir miktar volatilite, dalga boyunun arttığı küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girerken genel resim, ana resim çok da negatif bir tabloyu işaret etmiyor ki bunu özellikle korku endeksi dediğimiz VIX endişe endeksinden de görebiliyoruz ki 19'lu seviyelere neredeyse yaklaşmasının ardından haftanın son işlem gününde 15'li seviyelerde geziniyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman biz 4100 doların aşağısını sert bir şekilde test ettiğimiz bu haftanın özellikle işlem günlerinde tekrar 4100 doların üzerindeki seyri o tarafta yakından takip ediyoruz. Özellikle teknoloji sektörü başta olmak üzere hisse senetleri piyasalarında da S&P 500'ün 7500 üzerine kadar doğru tekrar geldiği bir fiyatlamada dikkat çekiyordu. Ama önümüzdeki hafta konuşacağımız ana gündemde mikro çapta özellikle Wall Street'te başlayacak olan bilanço sezonu ile birlikte şirket karnelerine hız verebileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle ayın 14'ünde Salı günü 5 büyük bankanın bilançolarını yakından takip edeceğiz. Ama şöyle bir genel çerçevede ikinci çeyrekte S&P 500 şirketlerinin geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %22'ler, %23'ler civarında hisse başı kar büyümelerini genişletmesi bekleniyor. Ve teknoloji sektörü, enerji sektörü gibi sektörlerde de hisse başı kar büyümelerinin bir miktar daha sıçraması gündemde. Biz yüksek petrol fiyatlarını gördüğümüz ikinci çeyrek dolayında enerji sektöründe S&P 500 şirketlerinin %122'ler civarında geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre karlılıklarını arttırması bekleniyor. Hali hazırda çok güçlü seyreden teknoloji karlılıklarının ise o tarafta da %60'lık bir büyüme beklentisi var. Yıllık bazda bakıldığı zaman teknoloji sektörünün genel anlamda büyümesinin toplam büyümenin %60'ını oluşturması bekleniyor bu çeyrek tarafında da. Ama şöyle bir daha kısa vadelere bakacak olursak yani haftaya, orada özellikle Goldman Sachs gibi, Bank of America gibi, Morgan Stanley gibi dünyanın en büyük bankası olarak tarif ettiğimiz JP Morgan gibi büyük banka bilançoları yakından takip edilecek. Bu tarafta özellikle bankaların trading gelirleri ve birleşme satın alma tarafındaki gelirlerinin yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. SpaceX'in özellikle halka arzında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir gelir sağlamıştı Morgan Stanley ve Goldman Sachs tarafı. Bu karlılıklar bir miktar daha takip edilecek gibi gözüküyor. Ama şunu belki de biraz daha söyleyebiliriz. Her ne kadar savaş gündemini konuşmaya nabız artarak veya azalarak devam etse de bugünden bir miktar daha özellikle radarımızda, ama hisse başı kar büyümeleri beklentileri hisse senedi piyasalarını yönlendirmeye devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Gerçekten de önümüzdeki hafta ABD'de bilanço sezonu başlıyor ve çok önemli bilançoları, başta bankacılık bilançoları olmak üzere takip edeceğiz. Bugün de haftanın son işlem gününde Güney Koreli çip üreticisi, hafıza kartı üreticisi SK Hynix'in halka arzı vardı. %15'lik bir primle önemli bir çıkış yaptı ve tabii ki önümüzdeki dönemde bu halka arzların bankacılık kesimi üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Tıpkı biraz önce Mehmet'in söylediği gibi. Geleceğiz buralara, ama biz ne yapıyoruz? Her cuma akşamı küresel piyasalarda çok kıymetli Abdurrahman Yıldırım ve değerli hocamız doçent doktor Derya Hekim'le şöyle bir haftayı toparlıyoruz. Ondan sonra da yeni haftaya başlıyoruz. Derya uzakta, oh ne güzel bronzlaşmış da, böyle denizden yeni çıkmış bir halim var. Kokusu buralara geliyor vallahi.
3: Teşekkür ederim. Böyle ufak bir uzaklaştım, evet. Hem buraları da kokluyoruz. Neler var neler yok diye bakıyoruz.
0: Çok iyi yapmışsın.
3: Hem de aynı zamanda takip etmeye devam ediyoruz.
0: Çok iyi yapmışsın. Bizimle birlikte olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Biz Abdurrahman Bey ile gördüğünüz üzere bembeyaz burada oturuyoruz hala. Neon ışıklarının, spot ışıklarının altında daha da beyazlaşıyoruz. Ama biz de gideceğiz tatile. Biz de gideceğiz haftaya, ben sonra o. Değil mi?
4: Evet.
3: Öyle.
0: Biz de bir bronzlaş. Biz ıstakoz oluruz herhalde. Beyazız ya.
4: Ben bak, yine Derya beyaz döneceğim. Ben Karadeniz'e gideceğim için güneş yok.
0: Karadeniz'de güneş yok mu? Vardır bu mevsimde biraz ya. İyi olsun. Daha güzel. Oksijen. O oksijenden yanakların kızararak belki geleceksiniz. Ha, olabilir, o da bir bronzluk katar herhalde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir haftanın özetine bakarız diye düşündük. Bu haftanın herhalde en önemli gündem maddesi NATO zirvesiydi, değil mi Abdurrahman Bey? Biraz önce İsmail Sevinç vardı Ankara'da, biliyorsunuz o yaşıyor. Dedim geçmiş olsun. Ve bütün Ankaralılara teşekkür ediyoruz böyle bir zirvede ev sahipleri yaptıkları için, ev sahipliği yaptıkları için ve fedakarlık yaptıkları için. Çünkü kimse işe güce gidememiş. Evlerinden çalışmışlar filan. Her yer kilitmiş. Ama çok da başarılı bir zirveyi bence geride bıraktık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım Abdurrahman Beyciğim.
4: Her zirvede böyle olur yani. İstanbul'da da yapıldığını hatırlıyorum.
0: Evet.
4: Yani İstanbul'da da kilitlendi. Yani söz konusu olan NATO. Yani savaş ve savunma ikisi bir arada, onun toplantısını yapıyoruz. Elbette atak olur. Yani terörist atağı olur. Dolayısıyla onları önlemek için her türlü güvenliği almanız lazım. Dolayısıyla vatandaş olarak da anlayış göstermemiz lazım.
0: Evet.
4: Yoksa orada bir Ankara'da olay olsa herhalde yani bütün işte Türkiye hakikaten onun şeyini, bedelini ya da şeyini öder.
0: Allah korusun. Öyle bir şey olmadı.
4: Dolayısıyla
0: maşallah
4: gayet başarılı. Evet. İşte düzen açısından iyi. Türkiye'nin yararı açısından hakikaten iyi bir şekilde sonuçlandı. Avrupa aşağı yukarı istediğini aldı gibi. Yani şu, o da şu, beşinci madde. Belki Türkiye'nin de katkıları var. Yani NATO'nun bir üyesi savaşa girerse diğer ülkeler de ona yardıma gelir ya da o diğer ülkelere de savaş açılmış sayılır.
0: Ukrayna meselesi.
4: Evet, Ukrayna ve Ukrayna hakikaten gözlemci olarak geldi. Herhalde bundan sonra da böyle devam edecek. Dolayısıyla bunlar, bir de işte 50 milyar doları aşkın yeni savunma projelerinin kabulü sağlandı. Buna da Amerika itiraz etmedi ama para verecek mi göreceğiz. Sanırım vermez. Dolayısıyla Avrupa aşağı yukarı istediğini aldı. Amerika biraz ya da Trump eskisi gibi fevri davranmadı. Biraz daha diplomatik oldu. Gerçi yine İspanya ve İtalya işte başbakanları nasibini aldı ama nispeten şeydi, iyiydi. Türkiye'ye bol bol övgü, o da iyi bir şey. Yani kötü denemez. Onun dışında yani şeyi tartışılıyor, nedir bu hediye? Yani silahların konuşulduğu, silah üretiminin üretimine karar verildiği bir toplantıda bu tür bir silah hediyesi bence şey, gayet normal. Gayet normal yani. Silaha böyle kimse uzak kalmaması lazım. Çünkü yeri geliyor, gerekli oluyor, lazım oluyor. Yurt savunmasında maalesef silaha başvurmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla ben hediyeyi yadırgamadım. Onun dışında söylenebilecek şey, yani Amerika evet, NATO'dan yani mevcut haliyle NATO'yu taşımak ve sürdürmek istemiyor galiba. Sonunda kendi arzuladığı bir savunma paktını kuracak ama diğer bugünkü NATO'da herhalde Avrupa ile beraber yoluna devam edecek gibi görünüyor.
0: Peki. Bu kadar.
4: Bu kadar yani, daha fazla gidelim mi yani istersen?
0: Derya'ya da soralım, o nasıl değerlendiriyor? Konuşuruz bazı başka detayları da. Çünkü mesela Derya, şimdi yeni bir NATO'dan, hani her şeyin yenisinden bahsediyoruz ya artık bu dönemde. Birazdan konuşuruz, Fed'in yeni yenisinden bahsediyoruz mesela. İşte görev gücü, birçok önemli isim koydular oraya filan. NATO'da da böyle bir dönüşüm sürecinin başlangıcı var sanki. Yani birçok konuğumla da konuştuk bu hafta. Bu toplantının, Ankara'daki toplantının bu açıdan da kritik olduğu konuşuluyor. İşte biraz önce Abdurrahman Bey'in ifade ettiği o bir yeni bütçe, rakam tartışılabilir. Yani oradaki ülkelerin cüsselerine baktığımızda çok da büyük bir rakam değil, ama bir rakamın telaffuz edilmesi ve bunun işte teknolojiye, yeni nesil savunma araçlarına harcanacak olması filan. Yani NATO'nun bir savunma gücü değil de orada varlığını ön plana koyduğu yeni bir güçle görünebileceği. Kimileri NATO 3.0 filan diyor. Böyle bir aslında yeni formattan da sanki bahsediyoruz ve bunun sonucunda da Türkiye'ye de çok önemli belki roller düşebilir diyoruz. Sen nasıl değerlendirdin toplantıyı ve sonrasında çıkan sonuçları özellikle Türkiye için?
3: Bir kere bence NATO toplantısı Türkiye açısından bir başarı. Ama ondan önce genel olarak NATO'nun, evet dediğin gibi, NATO perspektifini değiştiriyor. Ancak şu önemli bence, NATO çerçevesi içerisinde biliyorsun 5. maddenin devam edeceği garantilenmiş oldu. Yani bu 5. maddeden korkuluyordu aslında, Avrupa tarafının korktuğu bir şeydi. Yani NATO'nun varoluş amacı aslında 5. madde. Yani ülkelerden birine herhangi bir saldırı olduğunda hepsinin ortak bir şekilde müdahale etmesi. Şimdi bunu garantilemiş gibi görünüyoruz. Yine en sonunda böyle bir açıklama geldi çünkü. Ama onun dışında bence artık Avrupa için bedava ekmek yok diye bir sözleri var ya onların. Bedava ekmek yok. No free lunch. Artık ondan bu düzleme doğru geçtiğimizin bir göstergesi ve Avrupa'da artık buna uyum sağlamaya başladı. Örneğin Almanya çok ciddi bir savunma harcaması yatırımı yapmaya başladı ve bunu borçlanarak finanse edecek. Diğer Avrupa ülkeleri de böyle. Polonya, Estonya, zaten onlar yakın oldukları için Rusya'ya hızlı bir şekilde arttırmaya başladılar savunma bütçelerini. Ama bence burada Türkiye'nin önemi bir kez daha altı çizilmiş oldu Hande. Yani burada Türkiye'de dikkat edersen hem öncesinde hem de sonrasında Türkiye'nin neden önemli olduğu, neden Türkiye'ye bu kadar Trump'ın aslında Türkiye'ye bazı hediyeler, bizim yani beklediğimiz anlamda hediyeler verdiği, neden bu F-35'e işte F-35 katsa yaptırımlarının bu S-400'ler olmasına rağmen yeniden gündeme geldiği ve bunların önünü açtığı Trump'ın, bunlar çok tartışılıyor. Yani bu anlamda bence bizim buradaki en önemli Ankara'da olması da bu NATO toplantısının dikkatleri Türkiye'nin savunma sanayine çekti. Türkiye'nin bu konuda da vazgeçilmez olduğu bir kere daha altı çizilmiş oldu. Şimdi dikkat edersen son zamanlarda Türkiye ve savunma sanayiyle ilgili çok fazla yayın çıkmaya başladı. Ve bu anlamda da bence bizim buradaki en önemli başarımız hem bu zirvenin iyi bir şekilde bitmiş olması, hem de aynı zamanda sadece iyi bir şekilde bitmiş olması değil, Türkiye'nin özellikle son dönemde jeostratejik konumunun ve de aynı zamanda savunma sanayinin güçlü yapısının özellikle altını çiziliyor olması. Bu anlamda bence Avrupa ile beraber açıklanan, en son işte Fransa'nın da açıkladığı, içinde olacağı işte Türkiye'nin bir takım projeler, bunlar çok önemli. Trump'ın bize karşı olan yaklaşımı çok pozitif bir şekilde algılanıyor. Ve ben şöyle dış basından da takip ettiğim üzere Türkiye ile ilgili birkaç böyle belgesel tarzında programlar yapılmaya başladı. Neden Türkiye önemli? Neden vazgeçilemez? Neden işte jeostratejik olarak Avrupa tarafında olmalı? Çünkü burada Türkiye'nin buradaki ciddi bir konumu var ve Türkiye'yi kaybetmek istemediklerinin tekrar tekrar altı çiziliyor. Bence biz bunun arkasında ciddi bir Türkiye açısından pozitif bir gündemle karşılaşabiliriz. Çünkü hakikaten yani benim de şaşırdığım bir şekilde pozitif haberler dolaşıyor uluslararası medyada. Dolayısıyla bu noktada Türkiye açısından önemli bir pencerenin açıldığını düşünüyorum ben. Yeter ki biz bunu kendi yani üzerinde çalışmamız gereken bir takım şeylerle düzeltelim ve bu fırsattan yararlanabilelim. Çünkü bu anlamda, ciddi anlamda Türkiye'nin savunma sanayiinde Avrupa'daki savunma sanayi şirketleriyle birleşme, devralma gibi fırsatları olabilir. Bunun altı çiziliyor ve Avrupa için özellikle Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez olduğu daha fazla konuşulmaya, daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Haliyle bizim burada ondan, o fırsatlardan yararlanabilmemiz için şu an için yapmamız gereken bence kendi içerideki makroekonomik dengelerimize odaklanıp bu fırsatı kaçırmamak olmalı. Yani bence bu NATO'nun en önemli özeti diyebileceğim. Evet, NATO dönüşüyor, değişiyor ama burada Türkiye'nin gerçekten ne kadar önemli bir partner olduğunun bu NATO toplantısında tüm dünyada altı çizilmiş oldu.
0: Piyasada herhangi bir yansımasını gördük mü?
4: Mesela, görmedik.
0: Görmedik değil mi? Yani Borsa İstanbul için acaba önümüzdeki dönem bütün bu gelişmeler piyasalar açısından bir anlam ifade edebilir mi? Eğer Türkiye için yeni bir yol açıldıysa ve biz bu yolu değerlendirebileceksek, işte savunma sanayinde işbirlikleri, ortaklıklar vesaire gibi konular, o zaman biz içeride acaba biraz daha heveslenebilir miyiz piyasa açısından? Ne dersiniz?
4: Yani etmeli bence. Yani bir önem arz etmeli borsa içinde. Bir anlamı olmalı. Hı-hı. Çünkü borsada da işlem gören ilgili bazı şirketler var. Bir de toplamda Türkiye'nin hakikaten dediğin gibi önemini artıran bir toplantı ve onun altını çizen bir zirve. Borsa niye fiyatlamadı derseniz, yani dikkati başka yerde borsanın. Onun için fiyatlamadı. Es geçti. Ama bu fiyatlamayacak anlamına gelmez. Bazen borsa böyle davranır. Gününde ya da işte zamanında değildi. özellikle bu MSCI endeks tartışmaları ve oradan gelebilecek olan bir yabancı satışı ve ona hazırlık çalışmaları herhalde borsanın dikkatini o yöne çevirmiş durumda. Dolayısıyla şimdilik fiyatlamadı ama fiyatlamayacağı anlamına gelmez. Ben borsanın ikinci yarıda en az birinci yarı kadar, hatta daha da iyi olacağını tahmin ederim.
0: Peki madem içeriden başladık, yine oradan devam edelim. Şimdi bugün Derya Sayın Karaağan'ın, Merkez Bankası Başkanımızın açıklamaları vardı sıkı para politikasında devam diye. Ama aynı zamanda bugün Merkez Bankası bu ticari kredilerle ilgili rakamları yayınladı. Müthiş yüksek faiz oranları karşımıza çıkmış durumda. 3 Temmuz haftası itibariyle ticari kredi faizi %43,5 olarak kaydedilmiş. Son bir yılın en yüksek seviyesi bu orada gördüğünüz.
4: 53,5 olmaz.
0: 43,5 benim notlarımda ama.
4: Anladım.
3: Ticari kredi faizi 43,5.
0: Ne dedin Derya?
3: Ticari kredi faizi %43,5.
0: Evet, ticari kredi faizinden bahsediyorum. Aynen. Ve büyüme de %20'nin altında kalmış ticari kredilerde. Zira bu faiz oranı zaten hani buna engel olması açısından çok normal. Şimdi para politikasının baktığımızda özellikle üretici kesime, reel sektöre negatif yansımalarını biliyoruz ve çok da zorlu bir noktada olduklarını görüyoruz. Şimdi petrol fiyatlarında böyle bu hafta bir hopladık. Biliyorsun Trump'ın bu ateşkes bence bitti demesiyle, ama şimdi de İran böyle bir uzlaşma teklifi yaptı. Ben de olur dedim minvalinde konuştu. Bir dengelenme orada sağlanmış durumda ama tabii hep bir risk olmaya devam ediyor. Bu noktada nasıl okuyorsun hem gelen rakamları hem de dezenflasyon programında geldiğimiz noktayı?
3: Evet anneciğim, çok haklısın şu konuda. Faizler çok yükseldi. Kredi bu noktada kredi büyümelerinde de bir yavaşlama da görmeye başladık. Bu yavaş yavaş aslında dezenflasyon programının bu anlamdaki sıkı para politikasının etkilerini daha fazla görmeye başladığımızı gösteriyor. Yani bir taraftan da tabii makro ihtiyati önlemler devreye girdi biliyorsun. Daha yeni Merkez Bankası makro ihtiyati önlemler açıkladı. Bunlarla da para politikasının gelişimini destekliyor. Bu anlamda baktığımızda evet, Türkiye'de son birkaç aydır her ne kadar tüketici güveni bir miktar yüksek gelse de, bazı işte geçen ay daha yüksek bir sanayi üretimiyle karşılaşmıştık ama bu ay mesela düşük geldi. Karşılaşsak da böyle bir iki veri iyi gelse de, bence son iki çeyrektir Türkiye ekonomisi ciddi anlamda yüksek faizin artık sıkıntılarını, yani yüksek faizin bu ekonomiyi durdurma potansiyelini iyice yaşamaya başladı. Şimdi baktığımızda faiz oranları Hala %40'lar seviyesinde ve de beklentilere baktığımızda yani reel sektörün beklentisi bile %33. Yani dolayısıyla 7 puan üstünde şu anda baktığımızda bir reel faiz veriyor aslında. Bu da Türkiye'de çok uzun süredir yani görmediğimiz bir şey. Ve bu ancak dezenflasyon programlarında bu kadar yüksek bir reel faizle karşılaşıyoruz. Bu da yavaş yavaş artık beklentiler de artık enflasyondaki beklentiler de gerilemeye başladığı için yavaş yavaş reel sektör üzerinde etkisini göstermeye başladı. Krediler de eskisi kadar artmıyor. Bir de aynı zamanda tabii ki şey de var, bir taraftan petrol fiyatları da burada etkiledi, maliyetlerini de aslında arttırdı ve de geçici olarak dış talepte bir artış vardı. Ama o dış talepteki artışın da bence savaşın ortadan kalkmasıyla birlikte, tekrar eski seviyesine dönmesiyle birlikte yeniden bu eski haline dönmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla ben reel sektörün yeni yeni bu enflasyonla mücadele programı, dezenflasyon programının etkilerini anlamaya başladığını düşünüyorum. Ve ne yazık ki bu dezenflasyon programı biraz uzun sürdü. Dolayısıyla hala bak geldiğimiz noktada biz %32'lerdeyiz. Dolayısıyla buradan daha aşağıya inmemiz bayağı bir zaman alacak ve bu bir müddette zorlayacak gibi görünüyor.
0: Bir sonraki toplantıda Merkez Bankası ne yapar?
4: Yani bir çıkacak enflasyona bağlı bence yine pas geçer ama şu 40 olan faizi aşağıya indirmeyi deneyebilir. Hı hı. Yani orada bir şey var, o 40'ı 38,5 mu yapar ya da 37'ye yani politika faizi seviyesine mi indirir? Yani onu bir hamlede değil, iki hamlede de yapabilir. Dolayısıyla böyle bir yola başvurabilir. Ve asıl sonbaharda bence indirim yapacak. Ama indirim alanı da çok da fazla değil. 3-4 puan kadar bu sene. Şimdi çok sıkı gidildiği doğru ama yani az önce senin de söylediğin gibi hakikaten kredi faizleri bu yılın en yükseğinde. %53 çıplak kredi faizi. KMH ve kurumsal kredi kartlarının dahil edildiği ticari kredilerde 56,5'a çıkmış. Şimdi bakınca hakikaten beklediğiniz enflasyon %30'lar civarında. Yani kredi kullanıyorsun %50'nin üzerinde. Ama buna rağmen kredi talebi kesilmiyor, devam ediyor. Çünkü işte devam eden yatırımlar, işler ya da zorunlu bir şekilde likitliğe ihtiyaç duyuluyor. Ama bu aynı zamanda yani ekonomik aktivitenin de devam ettiğini gösterir. Yani sanayi üretimi mesela daralmış gibi görünüyor Mayıs ayında. Gayet normal çünkü işte
0: bayram
4: tatili girdi araya. Ama yıldan yıla bakınca yani durum bu ama aydan aya bakınca da yani gerileme yok işte devam ediyor şey. Yani bir aylık sonuçta yani çok bir şey ifade etmez. Dolayısıyla sanayi kesimi de herhalde talep geldikçe üretimini yapıyor. Ama hayatiyetini devam ettirmek için de taze paraya, nakde ihtiyacı var. Dolayısıyla sanayi kesiminden gelen hani oksijensiz kaldık acil özel bir paket isteği de aslında tam zamanında ortaya atılmış bir istek gibi görünüyor. Çünkü zorlanan bazı reel sektör şirketlerini görüyoruz. Özel çünkü şu %50'nin üzerinde olacak bir kredinin geri dönüşü zor olur. Yani eğer para kazanmıyorsa, yani iyi para kazanman lazım ki bunu geri döndürebilesin. Dolayısıyla yani Merkez Bankası hani reel sektörün durumuna bakıp da ya bu zor duruma düştüler, ben faiz indirmeye başlayayım. Bence o programı biraz tehlikeye atmak olur. Yani erken hareket olur. Onun yerine yani o gecelik faizi indirme yoluna, onu da kademeli bir şekilde yapma şeyine gidebilir.
0: Peki. O zaman müsaadenizle burada bir virgül koyalım. İkinci bölümde biraz daha dünyaya bakarız. Biliyorsunuz dün akşam Fed Başkanı Kevin Warsh daha önce tanımladığı görev güçlerine hangi isimlerin geleceğini açıkladı. Bu isimler arasında akademisyenler, eski merkez bankacıları, iş dünyasından isimler var. Bayağı kuvvetli bir kadro. Haberimizde arkadaşlarım derlemişler. Kısacık onu dinleyelim. Arkasından reklamlarımızı sonra dönelim, gelelim. Azıcık dedikodusunu yapalım.
5: Fed, Başkan Kevin Warsh'un daha önce duyurduğu 5 görev gücünde yer alacak isimleri açıkladı. Açıklanan isimlerin Fed'in iletişim politikası, bilanço yönetimi, veri kullanımı, verimlilik ve istihdam dinamikleriyle enflasyon hedefleme çerçevesine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Fed'in iletişim başlıklı görev gücünde Washington Üniversitesi Foster School of Business'ta uygulama profesörü olan Peter R. Fisher yer aldı. Görev gücünde Brezilya Merkez Bankası eski başkanı Armino Fraga ile İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mervyn King de bulunuyor. Bilanço görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Karen Dinan görev alacak. Bu grupta daha önce Hindistan Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunan Raghuram Rajan ile Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski Fed yönetim kurulu üyesi Jeremy Stein yer aldı. Veri başlıklı görev gücüne Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Raj Chetty dahil edildi. Aynı görev gücünde Walmart'ın eski başkanı ve üst yöneticisi Doug McMillan'la Chicago Üniversitesi ekonomi profesörü Kevin Murphy de görev alacak. Verimlilik ve istihdam alanındaki görev gücünde Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı ve genel ortağı Mark Andreessen yer aldı. Bu grupta Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü olan ve hali hazırda Anthropic'ten Charles J. Jones'la Microsoft'ta başkan yardımcısı ve Xbox CEO'su olarak görev yapan Asha Sharma bulunuyor. Enflasyon başlıklı görev gücünde Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski ekonomik danışmanlar konseyi başkanı Greg Mankiw yer alacak. Bu görev gücünde New York Üniversitesi ekonomi profesörü ve Nobel ödüllü Thomas Sargent'la Uluslararası Ödemeler Bankası'nın eski ekonomi danışmanı William White de görev yapacak.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Valla say say bitmez. Öyle adamları toplamış ki Kevin Warsh, bence şık olmuş yani. Diyor ki Fed burada ve reputasyonunu, itibarını tavan yapacağım ben diyor gibi geldi bana der ya. Ne diyorsun?
2: Evet, gerçekten hepimizin bildiği isimler, tanıdığı isimler. Yani bir iktisat öğrencisinin çok iyi bildiği isimlerden biridir Mankiw örneğin. Thomas Sargent gibi isimler, dev isimler yer alıyor. Dev kadro kurmuş gerçekten. Warsh değişik bir başkan Hande. Yani değişik olduğunu bence her seferinde bize gösteriyor. Böyle beş görev gücü kurmuş. Bunların içerisinde çok ciddi ünlü isimler var. Ama kim yok? Enteresan bir şekilde olmayan isimler. FED guvernörleri yok. Yani o yüzden FED guvernörlerinin olmadığı, dışarıdan gelen bir takım uzman isimlerin yer aldığı bir kadro kurmuş. Ama bunların nihayetinde gelip, yani bunlar rapor hazırlayacaklar, belirli çalışmalar yapacaklar. Ama nihayetinde gelip bunların sunacağı yer FOMC. Dolayısıyla burada bunların kabul edilmesi gerekecek. Ve buradan nasıl çıkacak? Yani Warsh bunları ikna edebilecek mi? Bence orası henüz belirsiz. Yani FED tutanaklarında da gördük. Evet diyor ki buradaki üyeler de aynı zamanda Warsh da bu konuda kararlı. Enflasyon yüksek ve enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Ama bu enflasyonun düşürülmesi gerekirken yanında iş gücü piyasasının bence çok fazla böyle sıkışık olmadığını düşünen bir Warsh var. Dolayısıyla bu noktada çok fazla aslında FED'in yakın zamanda çok bir şey değiştireceğini ben düşünmüyorum. Yani öyle faizleri yükseltecek ve ondan sonra işte daha şahin bir FED olacağını düşünmüyorum. Ama onun dışında buradaki değişikliklerle gerçekten belki de FED tarihine damga vuracak bir başkan olmaya aday. Çünkü bilanço tekrar gözden geçiriyor bilançoyu ve bu anlamda ciddi bir görev gücü kurmuş. Enflasyonun ölçülmesinde mesela trimmed, yani böyle budanmış enflasyonlardan bahsediyor. Ve dolayısıyla bu yeniden ölçüm parametreleri bulunması için yeni bir görev gücü kurmuş. Bunların hepsi aslında uzun süre FED'de değişmemiş ve kürtleşmiş bazı şeylerin teker teker değişeceği anlamına geliyor. Bence biz biraz şöyle düşünüyorum ben. Biliyorsun Warsh söz verdi Trump'a hani faizleri indireceğini, ama şu anda çok da faiz indireceği bir ortam bulamadı karşısında. Biraz dikkatleri dağıtmaya çalışıyor da olabilir. Yani bakın işte buralarda bir şeyler yapıyorum. Bir takım düzenlemeler yapacağım. FED'i baştan sona değiştireceğim. Biliyorsun sürekli de zaten FED'e karşı Trump'ın bir söylemi vardı. FED'i beğenmiyordu hiçbir şekilde Powell yönetiminde. Dolayısıyla burada FED'i yeniden baştan yapacağım diye biraz dikkatleri de bu noktalara çekip aslında çok fazla faiz ve de oynamaya da bilir. Bu yöntemi de seçebilir. Yani bundan sonra aslında karışık bir FED göreceğiz. Bunların tekrar dengeye oturana kadar ne olduğunu bilmediğimiz, çok fazla forward guidance yapmayan, piyasalara yön vermeyen, piyasalar için çok kılavuzluk yapmayan bir FED ile karşılaşacağız. Bence piyasalar çok uzun süredir FED'in ne yapmaya çalıştığını bildiklerinden bunun rahatlığıyla hep pozisyon aldılar. Bundan sonra daha böyle dalgalı sularda pozisyon alacak bir piyasa olacak gibi geliyor. Aslında çok da kötü olmayabilir bu. Yani bu anlamda düşündüğümüzde çok da kötü olmayabilir. Yani çok rahat bir piyasada da, yani piyasanın çok öngörülür bir piyasada da hareketler de sınırlı olabilir. O yüzden bakalım bundan sonra, yani pozitif tarafları olduğu gibi negatif tarafları da olan bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ama daha belirsiz bir FED'le karşılaşacağımız kesin gibi duruyor.
1: Dün akşam tam bunu düşündüm. Derya'nın söylediği şey bu, dedim dikkatleri dağıtıyor. İndirecek faizleri. Herkes de şaşıracak. Vallahi öyle düşündüm. Ne diyorsunuz?
3: Ya FED'i değiştiriyor. Değiştirecek. Kafasında bir model var zaten. Ne kadar değiştireceği konusunda da var bence. Dolayısıyla bu saygın isimleri etrafına toplayarak hem bu değişimin halka ya da piyasalara, ekonomilere, dünyaya anlatılmasını daha kolaylaştırıyor. Hem kendisine yeni müttefikler buluyor. O müttefiklerle belki içeride FED üyelerini de, karar vericileri de etkileyecek. Aynı zamanda kendi halkla ilişkilerini, yani FED'in halkla ilişkilerini bütün dünyaya yapmış olacaklar bunlar. Yoksa ben böyle bir fikir alacağını zannetmiyorum. Genelde böyledir. Yani değişimi şey etmek için başkalarını görevlendirirsin. Onlar dillendirir. Sen de amacına ulaşmış olursun. Benim dikkat çekmek istediğim merkez bankalarının bağımsızlığının tehlikede olduğu bir dönemde eğer gerçekten bir danışmanlık almak istiyorsan Amerika Merkez Bankası, o zaman Çin'den birisini davet etmesi lazım.
1: Ne diyorsunuz?
3: Elbette, yani Çin yani %100 bağlı devlete.
1: Trump döver onu ya.
3: Ya döver, izin alırsın yani, dersin, müsaade edersen bir şey diyeyim böyle.
1: Etmem der.
3: Ama yani devletle çalışıp da enflasyonun son derece düşük olduğu bir ülke. Belki doğru. Tecrübesinden yararlanır. Yani nasıl başarıyorsunuz? Kim yapıyor? Hükümet mi? Başkan mı yapıyor? Yoksa verilerle mi oynuyorsunuz? Neyse, yani öğrenmiş olurdu. Dolayısıyla ben sadece o tarafını eksik buldum.
1: Allah Allah. Abdurrahman Bey bu akşam enteresan bakış açıları getiriyor. Derya ne diyorsun? Çin'e sorsaydı diyor ya. Vallahi Trump'ın saçları böyle diken diken olur
3: yani. FED'in yani tutup diğer Avrupa Merkez Bankalarından.
1: Hindistan'dan getirdi adam işte.
3: Ama o Hindistan'daki adamı da eğiten FED yine.
1: Ama Rajan çok önemli bir adam. En iyi merkez bankacısı işte, seçildi.
3: Haklı işler yapacak, o kadar yani. Yoksa
1: bir şey öğrenmeyecek diyorsunuz ondan.
3: Ya öğrenemezse hepsini FED öğretti. Yani hepsi var FED'de. Yani dolayısıyla farklı olan tek ülke ve ekonomi şey Çin.
1: Ama Çin çok kapalı bir ekonomi değil mi zaten yani? Hepimiz merak tamam, ediyoruz
3: belki
1: orada
3: de,
1: olanı da.
3: Belki de diyecek kapalı ekonomi. Biz işte insanları kapatın zorluyoruz, disipline ediyoruz piyasaları, ekonomiyi. Böyle yapıyoruz. Ha, o zaman oradan bir şey çıkar. Yani bir fikir çıkacaksa oradan çıkardı.
1: Diyorsunuz.
3: Yoksa diğerlerinden yeni bir fikir. Ben hiç zannetmiyorum, ancak halkla ilişkiler faaliyeti yürütürler.
1: Evet, o boyutu bence önemli ama Çin enteresan oldu tabii. Bu vesileyle Çin'i de konuşalım biraz. Derya, özellikle savaş sonrası evet. Çin'de bu yine enflasyonla bağlantılı olarak dezenflasyon konusu nasıl dünyanın geri kalanına etki edebilir acaba? Ne gibi sonuçlar görebiliriz? Çünkü biz bu savaşın aslında taraflarından bir taraf demeyeyim de yani karşısı Amerika'nın aslında bu savaşı İran tarafında yaptıklarının nedeninin Çin olduğunu en başından beri konuştuk. Ama bütün bu süreç devam etti. Piyasalar dalgalandı. Trump ayrı konuştu, İran ayrı konuştu. Çin'den hiç ses çıkmadı baktığımız zaman. Dolayısıyla o tarafta acaba bu yeni dönem ne göreceğiz? O da önemli.
2: Evet, Çin sessizce durdu, bekledi. Bence arka taraftan bir şeyler yapmıştır tabii ki mutlaka halinde. Yani arka taraftan bir şey
1: yani
2: yapmadığını
1: evet,
2: beklemek
1: bilemiyoruz.
2: Evet, muhtemelen şey yapmıştır, yani İran tarafına destek verdiğini tahmin edebiliriz. Zaten biliyorsun ilk başlarda oraya kesintisiz, Çin'e kesintisiz bir şekilde petrol akmaya devam etti. Daha sonra Amerika bunu kesmek için bir blokaj uygulayıp oradaki aslında onların ticaretini de kesmiş oldu. Evet, Çin'in bu savaştan sonra ilk defa aslında artan petrol fiyatları ile birlikte çok uzun süredir deflasyona yakın seyrediyordu. Özellikle üretici fiyatları yıllarca negatifti biliyorsun. Ve ilk defa pozitife geçmeye başladı. 3 aydır üretici fiyatlarında pozitif geliyor, yıllık olarak artıyor. Bu aslında Çin tarafından istenilen bir şeydi ama maliyet tarafından gelmiş oldu. Ancak bence Çin'in çok büyük problemleri var anne. Yani burada bununla bitecek, hani deflasyondan çıktı diyebileceğimiz bir Çin yok. Çin'in çok büyük bir üretim kapasitesi var. Mesela örnek vereyim bir enteresan olması açısından. Otomotivde 45-50 milyonluk otomotiv üretim kapasitesi var Çin'in. Bunun sadece yurt içinde satılanı 23.9 milyon olmuş. Yani geri kalan kapasite nereye gidecek? İhracata gidecek beklediğimiz üzere. Yani bizim gibi sadece Türkiye'de değil, Türkiye gibi bütün ülkelerde Çin şoku yaratmak üzere gidecek. Dolayısıyla burada her ne kadar fiyatlar burada bir miktar yükselmiş olsa da ben bu anlamda bu geçici de zaten biliyorsun bu. Çin'in rekabetinin ne yazık ki bu şartlar altında sonlanacağını pek düşünmüyorum. Yani burada Çin'in ciddi anlamda içeride harcamalarını artırması gerekiyor ve bunu da artıramıyor ne yazık ki. Bazı rekabet yani o kadar büyük ölçekler var ki, o kadar büyük kapasiteler var ki bu kapasiteleri eğer dolduramazsa Çin zaten çok yüksek bir işsizlikle karşılaşıyor. Şu anda Çin'in de biz ne kadar işsizlikle karşılaştığını da çok iyi bilmiyoruz. Biliyorsun bunu da açıklamayı da bırakmıştı bir ara. Genç işsizliği de açıklamıyordu. Bu verinin ne kadar doğru olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu noktada Çin'in kendine has önemli sorunları da barındırdığını unutmamak gerek. Buradan da ancak Çin şu an için bu sorunlarını ancak ihracat yaparak yüzdürüyor. Yani ülke yani şöyle düşünelim, tüm dünyaya mallarını o atıl kapasitesini satarak bazı şirketlerini yüzdürebiliyor. Aşağı yukarı 70 tane otomotiv örneğin otomotiv piyasasına yine verelim. 70 tane otomotiv şirketinin sadece ilk 10'unun özellikle satışı yaptığı ve bunların kârda olduğu biliniyor. Neredeyse şirketlerin %25'i zararda. Dolayısıyla bu zararda olmalarına rağmen aldıkları sübvansiyonlarla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Yani Çin bu modelini böyle ihracat yaparak yüzdürebiliyor. Ama bu onun da dayanabileceği bir şey değil. Bu eninde sonunda dengelenecek bir şey. Ama tabii bu dengelenene kadar bizim de ne yazık ki buradan ciddi bir Çin şoku yeme potansiyelimiz var. Bizim de kendi açımızdan önlemimizi almamız gerekiyor.
1: Valla Amerika Çin'i bir yola getirirse dünyanın geri kalanı da rahatlar diye bir düşünce vardı bende ama ben artık ondan uzaklaştım. Yani Amerika'nın başına dert olmasa bile Çin dünyanın başına bu anlamda dert olmaya devam edecek gibi görünüyor.
3: Ekonomik açıdan doğru.
1: Ekonomik açıdan tabii ki söylüyorum.
3: Yani başına bu nasıl dert, şoku. Bütün üretim aynen, şeyini kendinde tabii. Toparlıyor. Aynen. Dolayısıyla kendisi dışındaki ülkelere hiçbir şans tanımıyor. Ama bunu yani kendi gücüyle ve şeyiyle yapıyor diyelim. Dolayısıyla hani çok uzun yıllar devam ettirebilir mi? Bence ettiremez. Eğer sübvansiyon yapıyor ise devlet sübvansiyon. Çünkü o zaman Çin'in milli gelirini ya da Çin'in gelirini dışarıya transfer etmiş olursun. İnsanlar aldıkça alır ucuz bedava ama bu son 4 ay olmuş işte şey Mart'tan itibaren artmaya başlamış. -5.4'e kadar düşen üretici fiyatları şimdi 4.1 yıllık.

0: ve son yaratır. Türkiye'de de yani Çin ara mallarına ve ham maddesine bağımlı bazı sektörler var. Yani biz Çin'den nihai ürün almıyoruz fazla. Asıl aldığımız ara mal, ham madde. Dolayısıyla maliyetler önümüzdeki dönemde dünya için artacak demektir. Bu devam eder ise ki yani petrol fiyatlarına herhalde çok yakından ilgili. Çünkü savaş tam olarak Şubat 28'de başladı. Yani Mart'ta başlamış. Burada da Mart'ta 0.5 ile başlamış yükselme. 2.8, 3.9, 4.1 tırmanıyor. Hı hı. Dünya için evet iyi bir şey değil enflasyon için. Ama belki Türkiye'deki işte Çin'le rekabet etmek zorunda kalan ihracatçı şirketler için iyi olabilir.
1: Bizde %30
0: Çin'den, nasıl Çin'den olacak? Hayır yok, Çin'den ithalat yapmıyorlar ise. Yani Çin'den ithalat yapıyorsan yine işte bu 4.1'i koyuyorsun maliyetlerin üzerine. Ondan sonra da yine Çin'le rekabet edeceksin. Zor tabii. Ama Çin'den yapmıyorsan bu ithalatı, hakikaten Çin malları 4.1 daha yüksek fiyatlı senin karşına geliyor. Dolayısıyla o ölçüde rekabet gücünü Çinli firmalar yitiriyor demektir. Peki. Yani böyle bir yani devam edip etmeyeceği Türkiye ve özellikle reel sektör açısından son derece önemli.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Önemli bir konuydu. Bunu daha önce konuştuğumuz için memnun oldum. Abdurrahman Bey sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Derya'cığım
1: çok sağ ol.
0: İyi tatiller diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Derya'cığım sana da iyi tatiller diyorum. Ben de müsaadenizle önümüzdeki hafta bir izne çıkacağım. Benim yerime sevgili arkadaşım Cem Agat sizlerle birlikte olacak. İlginizi esirgemeyiniz lütfen. Ona da dedim konuklarıma, izleyicilerime iyi bak dedim. Tabii ki Hande dedi. Peki bu arada Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı çıktı. 138. sayısı. Kapakta ihracat var. İhracatta asıl risk teslimattan sonra başlıyor diyor aslında kapak konusunda. Sevgili arkadaşım Elif Canseven yazdı haberi. Küresel ekonomide her 20 saatte bir büyük bir şirket iflas ediyor. Vadeler 120 güne uzuyor. Yüksek faizle 4 aylık bekleyişin faturası tek bir satışta 30 milyon lirayı buluyor. İhracatçının yeni rekabet alanı satış değil, tahsilat ve bunun küresel ticarette 3,7 trilyon dolarlık bir sigorta altyapısı var. Haberin devamı ve diğer güzel haberler Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısında efendim, herkese tavsiye ediyorum. Şimdi hızlıca kapanışta rakamlara bakalım. O tarafta kapanışa doğru ABD'de primli seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones'ta %0,40, S&P 500'de %0,46 ve Nasdaq tarafında da %0,35'lik primler görüyoruz. Bizde akşam seansında %1,27'lik yukarı yönlü bir hareket var. Viyop 30'da işlemler 17.254 seviyesinden geçiyor. Şimdi de çok hızlı önümüzdeki hafta neler konuşacağız onlara bakalım veri takvimine. Almanya'da cari denge, Türkiye'de perakende satışlar ve yine cari denge ve ABD tarafında federal bütçe dengesi takip edilecek pazartesi günü. Salı günü Çin'in dış ticaret dengesi rakamları var. Japonya'nın sanayi üretimi verisi gelecek. Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Önümüzdeki haftanın en önemli verisi. Aynı zamanda ortalama saatlik kazançlar verisinde de yine ABD tarafında bakıyor olacağız. Çarşamba günü Çin'den büyüme rakamları ve sanayi üretimi verisi gelecek. Yine Euro bölgesinde sanayi üretimi rakamları var. Amerika'dan da ÜFE ve FED 5 kitabı takip ediyor olacağız. Perşembe günü İngiltere'nin büyümesi gelecek. Bizde içeride tarım, üfe ve bütçe dengesi rakamları var. Amerika'da işsizlik başvuruları ve perakende satışlar verisi gelecek. Cuma gününe geldiğimizde yani haftaya bugün konut fiyat endeksi ve konut satışları verisiyle kısa vadeli dış borç rakamlarını alacağız. Euro bölgesinde enflasyon verisi var. Cuma günü ABD'den de sanayi üretimi verileri gelecek. 15 Temmuz Çarşamba Türkiye'de resmi tatil biliyorsunuz. Evet efendim. Küresel piyasaları tamamlarken yine güzel bir röportajla tamamlıyoruz. Amerikan Petrol Enstitüsü Başkanı

0: Başkanı ve CEO'su Mike Summers Bloomberg International'a konuştu. Petrol piyasalarının son ABD-İran gerginliği sırasında birçok kişinin endişelendiğinden daha iyi bir performans gösterdiğini söylüyor Summers. Bu güzel röportajla kapatıyoruz küresel piyasaları. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta değil, bir sonraki hafta inşallah yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Sektördeki oyuncular ne diyor? Yöneticiler ne diyor? Haftalardır devam eden bir tür ateşkes görüyoruz. Dün yaşananları farklı bir şey olarak görmüyor olabilirler, öyle değil mi?
2: Aynı zamanda bu devam eden çatışmaları görüyorken, Hürmüz Boğazı'nda benzin fiyatları Mayıs ayındaki zirveye göre galon başına yaklaşık 80 sent düştü. Yani boğazın kısmen yeniden açılmasının bir sonucu olarak benzin fiyatlarında burada bir miktar etki var. Bu çatışmadan önce boğazdan geçen akışların yaklaşık %40 ila %50'sinin şu anda geçmekte olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu yeterli değil. Eğer petrol fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyesine dönmesini istiyorsak boğazı tamamen açmamız gerekiyor.
1: Çatışmaya rağmen sektör ve ülkeler petrolü boğaz çevresinden yönlendirse de burası hala kritik bir arter. Bunu savaşın başında da belirtmiştin. Açık olması gerekiyor. Şu anda büyük ölçüde kapalı görünüyor. Farklı bir şey duyuyor musun?
2: Hayır, ama aynı zamanda başka altyapıların inşa edilmeye başlandığını görüyorsun. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi Arabistan'da görüyorsun. Özellikle boğazın etrafından geçecek şekilde inşa edilecek boru hatları. Ama bu hemen bir çözüm değil. Şu anda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Çin, dünyanın geri kalanından aldıkları ithalat miktarını gerçekten ciddi şekilde kısıtladılar. Bu çatışmanın başında kesinlikle beklediğimizden çok daha fazla yüzer depolama vardı. Ama Çin ithalatı günde neredeyse 5 milyon varil azalttı. Bu pazarlara yeniden girmeye başlıyorlar. Bu yüzden boğazı tamamen açmamız çok önemli.
1: Başkan ablukayı tekrar yürürlüğe koyabileceğini söylüyor ama sadece İran gemileri için. Bu ne anlama gelir? Herkes geçebiliyorken bu. Küresel petrol fiyatı için ne anlama gelir?
2: Aslında fiyatlarda bir düşüş görmeye başlamanızın nedenlerinden biri İran'ın tekrar petrol piyasasına döneceğine dair yapılan açıklamaların bir sonucuydu. Yani yaptırımların yaklaşık 10 yıl önce yürürlüğe girmesinden bu yana görmediğimiz kadar çok İran petrolünün piyasaya girmeye başlayacağını görecektik. Bu yüzden piyasaya daha fazla petrol geleceğine dair bir beklenti vardı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılırken üretimini artıracağına dair bir beklenti de vardı. Bu açıklamaların bir sonucu olarak vadeli işlemler piyasasında bazı düşüşler gördünüz. Ama çatışmalar tekrar başladığında elbette fiyatlarda bir tepki göreceksiniz. Fiyatları tekrar aşağı çekmek için kısa vadede yapabileceğimiz en önemli şey boğazı tekrar açmak.
1: Tekrar. Burada başta gördüğümüz 120 dolara, zirveye hiçbir zaman yaklaşamadık bile. Bu sektörün dayanıklılığı seni şaşırttı mı? Yani gerçekten bir felaket havası vardı. Görünüşe göre yönetim de daha yüksek fiyatlara hazırlıklıydı. Rafineri darboğazına rağmen benzin hala 4 doların altında. Bunu neye bağlıyorsun?
2: Bunu açıklayabileceğin en önemli şeylerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin son 5 yılda üretimini önemli ölçüde artırmış olmasıdır. 2005 yılında günde sadece 5 milyon varil üretiyorduk. Şimdi ise günde neredeyse 14 milyon varil petrol üretiyoruz. Bunu düşünün. Bu sektörün dayanıklılığını gösteriyor. Ayrıca Çin'in hikayesinin de çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu kriz sırasında petrol ithalatını önemli ölçüde durdurdular. Bu da piyasada diğer ülkelerin kullanabileceği çok miktarda petrol bıraktı. Buna ek olarak bence piyasadaki tüm yüzer depolamanın kimse tarafından öngörülmediğini düşünüyorum. Ve bu da önemli bir hikaye. Biz de
1: sudaki petrolü görmedik.
2: Bu piyasalar inanılmaz derecede şeffaflıktan uzak. Özellikle Güneydoğu Asya'da. Ayrıca Çin'in yaklaşık 1 milyar varillik rezervleri var. Boğaz açıldıkça ABD'deki gibi birçok ülke stratejik rezervlerini doldurmaya başlayacaktır. Stratejik rezervlerimiz rekor düşük seviyede. Böylece piyasalar toparlanmaya başlar.
1: Rafineri darboğazından bahsettiğimizde bu çok gerçek bir sorun. Özellikle de Rusya daha az rafinerji yaparken eğer bir Valero iseniz, yani bu sektörde faaliyet gösteren bir şirketseniz, kapasiteyi artırmak için şu anda ne yapabilirsiniz?
2: Aslında bu hikayedeki en büyük kahramanlardan biri Amerikan Rafineri Topluluğu, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero gibi şirketlerdir. Kapasiteyi artırdılar. Şu anda yaklaşık %96 kapasiteyle çalışıyorlar ki bu rekor seviyeler demek. Bir noktada bakıma girecekler ama şu an jet yakıtı ve benzin üretimini en üst seviyede tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu kriz döneminde Amerikan pazarına tedarik sağlamak

0: adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyorlar.
1: Gerçekten etkileyici. Boru hattından ve boğazı aşmak için yapılan çalışmalardan bahsettiniz. Yönetim şirketlerle çalışabildiği ölçüde bu üretimi hızlandırmaya yönelik çabalara yardımcı oluyor mu siz?
0: Biliyorsunuz Amerikan Petrol Enstitüsü'nün enerji güvenliği için öne sürdüğü önerilerden biri de bu. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın boru hattı kapasite artışına destek vermeliyiz. Böylece gelecekteki çatışmalar için Hürmüz Boğazı hakkında endişelenmemize gerek kalmaz. İranlılara güvenemeyiz. Bu yolu açık ve güvenli tutmak için daha fazla boru hattına ihtiyacımız var. Orta Doğu'da ürünü adrese vaktinde iletecek kapasite lazım.
1: Bunu size geçen sefer de sormuştum sanırım. Başkan Trump bu fikri sundu. Federal benzin vergisinin askıya alınması gün boyu konuşulmuştu. Vekiller tam destekliyor gibiydi. Konu nasıl gündemden düştü? API'ın yani sektörün istediği bu mu?
0: Bence odaklanmadığımız en büyük faktörlerden biri benzin sistemimizde uygulanan yenilenebilir yakıt zorunluluğu. Bu zorunluluklar yüzünden normalde olmayacak kadar yüksek benzin fiyatları görüyorsunuz. Yani bu ülkede RFE'si ile ilgili bir şey yapabilsek çok daha düşük benzin fiyatları göreceksiniz. Bu Trump yönetiminin ve EPA'nin Kongre'nin onayına gerek kalmadan yapabileceği bir şey. Sadece bu programı değiştirmeleri gerekiyor. Ve eğer şimdi değiştirirlerse önemli fiyat düşüşleri de görürsünüz.
1: İlginç. Bu arada federal benzin vergisi birçok kişi tarafından devede kulak olarak nitelendirildi. Sektörün bakış açısı da bu mu? Yani sadece yüzeysel bir etki mi yaratıyor?
0: Bakın yani federal düzeyde yaklaşık 18 sent, özellikle Kaliforniya'da eyalet düzeyinde de önemli benzin fiyatları var. Bu da göz önünde bulundurulmalı. Ama işin aslı şu ki, şu anda Kongre'de adeta bir denge durumu var. Ne benzin vergisini azaltıyoruz ne de artırıyoruz. 30 yılı aşkın süredir buna dokunmadık ama Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde federal otoyol programlarını finanse eden benzin vergisini kesme konusunda gerçek bir isteksizlik var.
1: Evet, bir rapor vardı. Başkanın büyük petrol şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantı hakkında yapılan haberlerde birçok zorluktan bahsedildi. Ancak bu konu onlardan biri değildi. İran'daki savaşın gündeme gelmediği bildirildi. Çünkü başkana karşı bir güven var. Eğer işler kontrolden çıkarsa piyasayı düzeltmek için harekete geçeceğine inanılıyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Yönetim ile sektör arasında böyle bir güven var mı?
0: Bakın, bu yönetim Amerikan üretimini ilerletmek için gerçekten ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sadece federal arazilerde ve federal sularda üretim değil, aynı zamanda düzenleyici ortam üzerinde de odaklandılar. Bu yüzden büyük bir güven gördük. Amerikalı tüketicilerin pompada ödeyebilecekleri en düşük miktarı ödemelerini sağlamak için çok büyük bir çaba gösterdiler ve bunu yaparken federal düzeyde düzenleyici reformlara da odaklandılar. Aynı zamanda biliyoruz ki Hürmüz Boğazı'nda bir çatışma devam ettiği sürece bu ülkede fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bilirsin durmadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik. Çok

yaşadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık.

0: zaten. Bize uyar her şey, hallederiz biz.
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.